Buradaki maksat onları düzeltmek için halkı bilinçlendirmektir. Efendim, sosyal hayatla ilgili meseleleri ele alırken Refik Halit bu meseleleri ya kendisi anlatıyor ya da kahramanlarının vasıtasıyla okuyucuya aktarıyor. Hikaye ve romanlarında da sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşıma rastlamak mümkündür. Sırası gelince bunların üzerinde daha geniş bilgi vereceğiz inşallah. Efendim, devamlı birkaç savaşın, iç meselelerin yüzünden eski Alaturka aile hayatı değişmiştir. Batı ile ilişkiler arttığından alafrangalık yaşam tarzı aile hayatına girmeye başlamıştır. Ancak eskinin bozulması, yeninin de tam benimsenememesi aile hayatında bir takım aksaklıklar doğurmuştur. Bundan dolayı aile yaşamında huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Refik Halit, mesut bir aile oluşabilmesi için öncelikle evlerde konfor olması gerektiğini düşünüyor. Fakat zamanının evleri bu konfordan mahrumdur. Muhakkak damları akar, su boruları patlar, camları kırılır, banyoları bozulur. Yazarın Konfora Dair adlı yazısında ev sahibi tıraş olmak için bir fincan su ister. Ancak bir fincan su yerine bin sorunla karşılaşır. Şöyle ki: tıraş olacağım, biraz sıcak su lazım. Mutfakta ateş var mı? Hayır, bitmiş. Soba yanıyorsa orada ısıtırız. Çoktan sönmüş. Peki gaz ocağını yakıverin. Geçen gün tıkanmıştı, iğnesi de alınmadı, yanmıyor. Hay aksi şeytan hay. Şu ispirto lambasına bak, belki içinde biraz kalmıştır. Onu da nereye koymuşlar bilmem ki. Dün şuracıktaydı, birisi almış. Durun arayacağım. Canım, hala bulamadınız mı? Buldum ama tam takır. Zaten ne zamandır ispirto alınmıyor ki? İspirtoya da lanet, tıraşa da, insan evinde istediği zaman bir dirhem sıcak su bulunmadıktan sonra. Problemler bunlardan ibaret değil. Yağmur yağdığında evin her tarafı akmış, salondan duvarların sıvası düşmüş, boru patlamış olduğundan gömleğini yıkamaya zaman kalmamış, ütünün kulpu kopmuş olduğundan pantolon ütülenmemiştir. Ev sahibi çaresiz kaldığından tıraşsız, temiz gömlek giymeden, pantolonunu ütülemeden işe gitmek zorunda kalır. Ev sahibi giderken hanımı arkasından bağırmaktadır. Ha, söylemeyi unuttum. Mutfağın çukuru tıkanmış, taşıyor bir de. Bir de daha ne var? Hamam sobası hala tamir olunmadı da. Hamam da eksik kalsın. Efendim, görüldüğü gibi istenilen şey el altında bulunamaz. Tıraş için bir fincan su sağa sola başvurularak zorlukla tedarik edilebilen evde konforun sözü olmaz. Evine dinlenmek için gelen ev sahibi daha yorgun çıkar. Bundan dolayı yazar konfor için evvela damı akmayacak, sıvası dökülmeyecek, borusu patlamayacak, hamamı bozulmayacak, sağlam bir ev lazım olduğunu söyler. Konforlu evde her şey hesaplı yapılmış olacaktır. Bazıları bu konforsuzluğa da razıdır. Çünkü konforsuzluktan fenası aile fertlerinin geçimsizliğidir. Ev sahibiyle hanımı arasındaki bitmek bilmeyen kavgalar, sokaklarda sürünen serserilerin hayatını bile gıpta ettirecektir. Yazarın mizahi yazılarındaki ev sahibiyle hanımı arasında meydana gelen kavgayı bir ev sahibi anlatıyor. Şöyle ki: bana bakınız, bugün ne pişecek diyor. Bir sual ki cevabı zaten belli. Ya fasulye diyeceğim ya patates. Fakat bunu o mahsus münakaşaya başlangıç olsun diye soruyor. Ben artık bunları yiyemiyorum, bıktım, usandım. Ben mütevekkil bir sima takınıyorum. Hanım diyorum, korkarım daha sonra onu da bulamayacağız. Hani keşke bulamasak. İşte birinci fasıl böyle başlar. İkinciyi de dinlerim, üçüncüde kendimi sokağa dar atarım. Oh sokak, ey Darül Eman. Ey ev ve aile kurbanlarının teselli ve teskin mahalli. Ey kocalar yuvası, aile babalarının istirahati diyor Refik Halit.
Diğer bir ev sahibinin derdi diğer

Diğerlerinden de zordur. Konforsuzluk ve aile geçimsizliğinin yanında bir de yoksulluk, sefalet var. Ev eşyaları satılmış, hiçbir şey kalmamıştır. Buna rağmen ev hanımının düşündüğü şey giyim kuşamdır. Şöyle ki, gündüzleri evim hatırıma geldikçe cami tabutunu hatırlarmış gibi yüreğim gam kaplıyor. Neden mi diyeceksiniz? Bizim ev şimdi tam takır kuru bakır. Ne halı kaldı ne perde. Akşam oldu mu idare lambasını yakıyor, yere serdiğimiz şilteye oturuyor ve ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Öyle bir sefalet içinde akla gelir şey değil. Terziye verdiğimiz tayyörün biçimini, dikişçi kıza gönderdiğimiz bluzun işlemesini, diyor Refik Halit. Aile geçimsizliği Refik Halit'in Bir İstanbul'un 24 Saati adlı yazısına da konu olmuştur. Ev sahibinin kazandıklarını giyim kuşama harcayan hanımı ev işlerine pek yakın değildir. Zamanını terzilerde, sinemalarda, misafirlikte geçiriyor. Buna rağmen kocasından memnun değildir. Bu tutumsuz, eğlence düşkünü ev hanımı kocasıyla yapılan sabah kavgasını şöyle anlatıyor. Hanım, temiz çorap yok mu? Her sabah bu veya buna benzer bir sual. İşte 4 gündür çamaşır dağ taş yığıldı. Sadece çorap değil, şimdi gömlek istese bulamayacak. Bir tane var ama onun da kolları parçalanmış. Tamir etmeye vakit bulamadım. Bir haftadır çıkarıp masanın üstüne koyduğum halde bir türlü elim varmadı. Misafirler geldi, misafirliğe gittim, olmadı ve selam. Dün söylemiştim, yıkatıverseydiniz, iki çift çorabın yıkanmasından ne olur? Kuzum diye başladım. Sen hiçbir sabah kaygısız işine gidemez, evinden çıkamaz mısın? Diye Refik Halit bir ev hanımının ağzından sabahki karı koca arasındaki diyaloğu aktarıyor bizlere. Efendim, yazar Refik Halit Bir Mahalle Bakkalının Gördükleri adlı yazısında çeşitli aile yaşamını ortaya koymak istemiştir. Bu aileleri tanıtmak için Bir Mahalle Bakkalını yazısına baş kahraman olarak seçmiştir. Yazıda bakkal aileler hakkında bilgi veriyor, zaten kendisi de eski bir memurdur. Meşrutiyetten sonra tenkisata uğramış bu bakkallığa başlamıştır. Memuriyetteyken ailesinde itibara sahip olan bakkal şimdi durumundan memnun değil. Onun da aile sorunları var. Ancak bakkalında oturup mahallede olup bitenleri seyretmekle gönül avutuyor. Refik Halit bakkal aracılığıyla aile tiplerini ortaya koymaya çalışıyor. Birinci tip aile eğlenceye, giyim kuşama düşkündür. Halbuki evlerinde kahve dahi bulunmaz. Şöyle ki efendim, ha işte her sabahki ilk müşteri. Köşedeki evin ahretliği, Allah'ın seherinde gelir. 12.30 dövülmüş kahve ister. Bir sabahta bıkmıyor ki bir başkasında sifta edelim. Birkaç kere söyledim. Kızım dedim, ya bunu 25 dirheme alınız, iki sabaha yetsin, ya sabahkini akşamdan alınız, seher vakti ikimize de güçlük olmasın. Anlatamadım ki, hem canım bu nasıl evdir ki dolabında 100 dirhem kahve bulundurmasın, sonra kadınları sinemadan, erkekleri sazdan başını alamaz. Efendim, mahalledeki diğer ailenin evinde de ne yiyecek var ne konfor. Buna rağmen giyim kuşamdan, gösterişten eksik olmuyorlar. Bakkal bu duruma şaşıyor. Ona göre ev ve kıyafet birbirine uymalıdır. Bu aile yaşamını gene bakkalın ağzından dinleyelim. İşte ikinci müşterim. Üstteki evin entarili beyi. Ata efendi, İstanbul'dan şeker almayı unutmuşum. 5 kuruşluk verir misiniz? Her sabah böyle söyler. İstanbul'dan almayı unuttum der. Haftalar geçer, evi 5 kuruşluk şekerle idare eder. Toptan almıyor, param yok. Demek ayıp mıdır canım? Kendisi şekere para bulamıyor. Kürklü palto giyiyor. İşte bu işi anlamıyorum. Arkada yakası lütür palto olsun, midede 10 dirhem şeker bulunmasın. Hem kıyafetle ev birbirine uymamalı mıdır? Mahdumu sokakta görenler kaşhanede kotlet yiyerek fıstık üzüm bademle besleniyor zanneder. Ayakta rugan fotinler, elde altın halkalı baston,

pantolonun parçaları çekik, ipek çoraplar pırıl pırıl meydanda. Bir ihtişam bu şıklık ki evde ise 4 numara lamba yanar. Minderlerin otları fırlamış, abdesthane kokusu dışarı vurmuş. Bey bunun içinde buram buram kolonya kokuyor. Bakkal süse giyim kuşama düşkün ailelerin kadın erkeğin güzel giyindiklerinden fakat mideleri boş olduklarından dolayı mağazalardaki mankenlere benzetiyor. Bu tip aileler yemeğe para vermeye kıyamıyorlar. Fakat süse gelince avuç dolusu para harcamaktan çekinmiyorlar. Kadın erkeği moda mağazasındaki bebekler gibi giyinirler. Öyle süslü püslüdürler fakat karınları da o bebekler gibi boştur. Yiyeceğe para vermeye elleri yatmıyor, diyor Refik Halit. Bir başka aile yaşamı ise az önce anlattığımız aile yaşamının tam tersidir. Bunlar boğazına düşkün aile tipleridir. Kazandıklarını sadece yemeğe harcıyorlar. Onlar için giyim kuşamın, süsün önemi yoktur. Sokakta görenler dilenci sayacak durumdadırlar. Bu aile yaşayışını bakkal şöyle anlatıyor. Ne kılığa ehemmiyet verirler ne kıyafete. Ailece hepsinin gözü mutfakta ve yemekte. Her gün fırına hindi, tavuk, tatlı gönderirler. O ne revaniler, o ne mantılar. Ya kubbe dedikleri Arap köftesi? Havan sesi mutfakta eksik olmaz. Et döverler, sarımsak döverler. Daima çeşnili mükemmel yemekler yaparlar. Fakat kadınını erkeğini sokakta görsen dilenci diye avuçlarına birer yüzlük koyarsın. Üst baş dökülüyor, diyor Refik Halit. Aileler bu iki tip yaşayış arasında bocalıyorlardı. Kazandıklarını ya eğlence ve giyim kuşama ya da yiyip içmeye harcıyorlardı. Kadınları tutumsuz, erkekleri eğlence düşkünü olduklarından aile huzur bulamıyor. İdeal aile yaşamı bu ikisinin ortasındadır. Dolayısıyla yazar bakkal aracılığıyla bu iki yaşayıştan hangisine daha muvafık olsa gerek. Ortası iyi ama biz onu bulamıyoruz der. Refik Halit. Efendim şimdi de Refik Halit'in dış olaylarla alakalı, Osmanlı'nın dış siyasetiyle alakalı yazdığı anekdotlara değineceğiz. Şöyle ki meşrutiyet ilan edildiği zaman Osmanlı Devleti'nin dış durumu tehlikeli vaziyetteydi. Bir taraftan Bulgaristan demir yollarındaki grevden istifade ederek kendi bağımsızlığını ilan etti. Diğer taraftan Avusturya Macaristan, Bosna Hersek'i kendine dahil etti. İttihat ve Terakki hükümeti iktidara geçince bu olaylara bir son veremedi. Ardından Trablus, Balkan ve Dünya Savaşları patlak verdi. Refik Halit, Alman taraftarlığına dış siyasette tatbik edilen yollara karşıdır. Onun için bu konuda kendisinin memnuniyetsizliğini bildirmek amacıyla mizahi yazılar yazmaktan çekinmemiştir. Gerek Bulgarlar gerek Yunanlılar Osmanlı Devleti'nin sınırlarında yapmadıkları zulüm bırakmıyorlardı. İnsanları öldürüyorlar, demir yollarına hücum ediyorlardı. Bütün bu olup biten olaylara rağmen İttihat ve Terakki idaresindeki hükümet bu meseleleri barış yoluyla halletmek istiyordu. Muhalifler ise savaşmak istiyorlardı. Yazar da İttihatçıların Bulgarlarla anlaşmasına karşıydı. Devletin dış durumu karmaşık haldeyken hükümet bu sorunları halletmek yerine başka işlerle uğraşıyordu. Az önce söylediğimiz gibi Refik Halit yazdığı mizahi yazılarda kahramanların ağzından kendi memnuniyetsizliğini bildiriyor. Onun yazısındaki arabacı hükümetin sorunları çözmek yerine başka işlerle uğraşmasını şu şekilde tenkit ediyor. Nizam, tarife. Cumbaya saksı koyma, yasak. Sokağa çirkef atma, yasak. Pencereye çamaşır asma, yasak. Hepsi laf, hepsi. Gücünüz kuvvetiniz varsa Bulgarları essenize, Yunan'ı tepelesenize. Malımızı mülkümüzü alır, hudutlarda askerimizi kesip biçerler. Şimendi

kaloriferlerimizi uçururlar. Gücünüz bize mi yetiyor diyor İttihat ve Terakki hükümetine karşı bu yazısında Refik Halit. Gerek Bulgar meselesine gerek diğer meselelere İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar, Almanlar karışıyorlardı. Onlar Osmanlı Devleti'ni daha derin kargaşaya sürükleyerek kendileri bir parça yer elde etmek istiyorlardı. Yazar, Avrupa bizi didikliyor, parçalıyor, vücudumuzu lime lime edip etlerimizi üreyenlere, uluyanlara dağıtıyor diyerek kendinin memleketi parçalamak isteyen Avrupa devletlerine düşmanlığını gösteriyor. Memleketin durumunu kurbanlık koyuna, sokak köpeklerine dağıtılan bayat ekmeğe benzetiyor. Osmanlı Devleti'ndeki bu kargaşayı fırsat bilen Arnavutluk baş kaldırırken Yemen'de isyanlar çıkıyordu. Bunları bastırmak için askere ihtiyaç vardı. Fakat doğru düzgün yollar olmadığı için oralara asker sevk etmek işi uzuyor, askerler gidinceye kadar isyanlar, ihtilaller büsbütün artıyor ve bastırılamayacak hale geliyorlardı. Yani yolsuzluktan dolayı asker gönderip isyanları bastırmak mümkün olmuyordu. Bu meseleyi yazarın Her Fenalığa Sebep Yolsuzluk adlı yazısında yolsuzluktan çile çeken bir vatandaşın ağzından dinliyoruz. Ya hükümetin bütün çektikleri yolsuzluktan değil mi? Yemen'e 1,5 ayda asker gönderebiliyoruz. Halbuki bir haftada gitse Şeyh İdris parmağını oynatamaz. Havran'a bir türlü yerleşemiyoruz. Halbuki yollarımız olsa dürzileri en sadık tebaamızdan sayabiliriz. Arnavutluk'ta 1000 türlü ihtişaşlara, ihtilallere maruz kalıyoruz. Halbuki trenlerimiz işlese, şöselerimiz ağ gibi etrafı sarsa oralarını İsviçre kadar sakin görebiliriz diyor. Her tarafta isyanlar çıktığı, ihtilaller çoğaldığı bir devirde hükümet adamları dış meselelerin gayet yolunda gittiğine inandırmaya çalışıyorlardı. Hatta Hakkı Paşa zamanında Sultan Reşat'la o devrin dahiliye nazırı Hacı Adil Bey Arnavutluğa bir seyahat yaparak oranın durumunu öğrenmeye çalışmışlardı. İstanbul'a döndüklerinde oranın asayişinin gayet düzgün olduğunu bildirmişlerdir. Fakat ardından Arnavutluk'ta büyük bir ayaklanma olmuştur. Efendim dış meseleler bundan ibaret değildi. Bir yandan Karadağ meselesi ortaya çıkmış, bu meseleyi kabine savaşla halletmek arzusunu bildirmişti. Refik Halit, Karadağ meselesinin savaşla halledilmesine karşıdır. Çünkü onun kanaatince bu mesele savaşla hallolunamayacağı gibi memleketin yıkılmasını kolaylaştıracaktır. Yazar kabinenin savaşa katılma isteğini hocanın atının sırtından tutuşması hikayesine benzeterek şöyle anlatıyor. Şu Karadağ meselesi münasebetiyle Allah kabineyi acaba bir de haricen harp etmek nasıl olur düşüncesinden muhafaza etsin. Zaten içimizden yanıp tutuşuyoruz. Bir de hocanın atı gibi sırtımızdan alev almasak. Nasrettin Hoca bir gün atına çalı çırpı yüklemiş. Dağdan geliyormuş. Acaba yeşil çalı da kurusu gibi tutuşur mu fikriyle elindeki çubuğu fundalara uzatıvermiş. O anda dehşetli bir çatırtı kopup çalılar tutuşmuş. At da sırtındaki ateşten ürküp sahibinin elinden kurtulmuş. Şuraya buraya koşmaya başlamış. Hoca ata yetişemeyeceğini anlayınca arkasından bağırmış. Aklın varsa doğru göle koş demiş. Acaba sonra bize de aman aklınız varsa sulha durmayın koşunuz mu diyecekler diyor Refik Halit. Efendim Arnavutluk Yemen meseleleri halledilmek üzereyken ittihatçılar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Sadarette bulunan Hakkı Paşa kabinesi istifa etmek isteğinde bulunmuştu. Refik Halit memleket böyle bir durumdayken kabinenin istifası kötü neticeler doğurabileceğini düşündüğü için buna karşıdır. Zaten bütün düşmanlar bir seneden beri vatanı Osmanlı Devleti'ni parçalamak için çalışıp çırpınıyorlardı. Vaziyet biraz sakinleşince kabinenin istifası eski karmaşalı hali geri getirebilirdi. Refik Halit kabinenin istifasına karşı olduğunu, istifanın yerine memlekette asayişi sağlamak daha iyi olacaktı.

olacağını İstanbul mebusu olmak yazısında şöyle dile getiriyor. Şimdi ihtilafın istifanın sırası mıydı? Hazır Arnavutluk biraz yatışmış, Havran bastırılmış, Yemen dinlenmeye karar vermiş. Hülasa serhatlarımızın dört köşesinde yangınlar, fırtınalardan sonraki o acı sükunet hasıl olmuşken şu gufran ayını gürültüsüz, dedikodusuz geçirmek lazım gelmez miydi? Bir senedir kopan çığlıklar, feryatlardan sonra o minder gibi didik didik edilen maderi vatanın eteğine sokulup biraz da sesi sedayı kesmek, zarar ve ziyana nihayet vermek icap etmez miydi? Diyor Refik Halit. Efendim son olarak şuna değinelim. Trablus Savaşı'nın ilanı Hakkı Paşa'nın sadaretine rastlar. İtalya Trablus'taki nüfusunun Osmanlı hükümeti tarafından onaylanmasını istiyordu. Osmanlı Devleti'nin iç meseleler arasında yuvarlanmasını fırsat bularak İtalya Trablus için savaş ilan etti. İtalyan savaşıyla Osmanlı Devleti bir parça toprağını daha kaybetmiş bulunuyordu. Buna sebep olan siyaset adamlarının acizliği tam iş göreceği zaman çekilip gidişleriydi. Savaşa sebep olan devlet adamlarını yazar bir yazısında şöyle hicvediyor. Kopacak kiriş sesinden nasıl belli olursa batacak gemi de süvarisinden, tayfasından neden belli olmasın? Bizimkiler siyaset denizciliğinde Kastamonu'nun kangırısından daha yaya, yeni gelmiş ve İstanbul'a geçmek için Üsküdar'dan kayığa daha ilk ayağını atmış bir İç Anadolu'lu kadar acemi. Sular biraz kabardı mı, Trablus meselesinin bidayetinde gördük. Hepsini deniz tutuyor. Tam iş görecekleri zaman ne yelkende, ne dümende, ne kürekte adam kalıyor diye hicvediyor zamanın kabinesini Refik Halit. Efendim bu anekdotla programımızın sonuna geliyoruz. Ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya programımızın bir önceki bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizle evlenmesini ve o dönemde Kabe'yi yeniden inşa edilmesi, o inşa sürecinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakemlik yapması ve Allahu Teala tarafından Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesini öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de inşallah ilk vahyi konuşacağız. Efendimiz aleyhissalatu vesselama vahiy ve peygamberlik gelmeden birkaç yıl öncesinde bazı hadiseler cereyan etmişti. Bu hadiseleri gelin birlikte inceleyelim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ve peygamberlik gelmeden tam 2 yıl kadar önce Şamlı Yahudi alimlerinden İbni Heyyiban Şam'dan Medine'ye gelip yerleşti ve çok geçmeden de Medine'de ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca Medineli Yahudileri toplayıp, "Ey Yahudi cemaati, yemesi içmesi bol bir yerden beni bu yoksulluk ve açlık yurduna getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yahudiler de "Bilmiyoruz." dediler. İbni Heyyiban bunun üzerine, "Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi beklemek, gözlemek üzere geldim. Onun yakında peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tabi olmamı beklediğim, umduğum kişinin gelme zamanı çok yakındır. Hiç şüphesiz ona tabi olmakta hiç kimse sizi geçmesin." dedi ve sonrasında o Yahudi alim ruhunu teslim etti. Yaşanan bir başka hadise de Efendimiz aleyhissalatü vesselam evinden çıkar, Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderken ağaçlar, taşlara rastlardı ve onlardan "Esselamu aleyke ya Resulallah" yani "Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü" diyerek o taşların, ağaçların, cansız varlıkların Efendimiz aleyhissalatü vesselamı selamladığına dair sesler gelirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sesleri duyunca hemen etrafına, sağına soluna, arkasına dönüp bakınır fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi. Bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberlikle görevlendirilmesinden tam olarak 2 yıl kadar önceydi. Ashabtan Cabir bin Semure'nin rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Mekke'de bir taş tanırım ki ben peygamber olarak gönderilmeden önce bana selam verdi. Onu hala tanırım." buyurmuştu. Denildiğine göre bu taş Hacerül Esved'di. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak 40 yaşında bulunduğu ve Allahu Teala'nın kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık rüyalar görmekle başlamıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tam 6 ay boyunca bu hal üzerine kaldı. Allah Teala bu 6 ay içinde peygamberine önce uykuda sonra da uyanıkken vahiy

de bulundu. Sonra kendisine halvet, yalnızlık, insanlardan uzaklaşma sevdirildi. Hatta kendisine halvetten, yalnız başına kalmaktan daha sevgili bir şeyin olmadığı ifade edilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı işleri için evden uzaklaşır, Mekke'nin dağ aralarındaki ıssız yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi.

bir ay boyunca itikafa girerdi. Kureyşlerin yaptıkları gibi, adet edindikleri gibi yanına gelen yoksullara da yemekler yedirirdi. Kendisinin itikaftan çıktığı zaman evine gelmeden önce ilk işi Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek olur, ardından tavafın akabinde evine dönerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na giderken azığını da yanında götürürdü. Azığı tükenince Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin yanına döner, bir o kadar zaman için daha azık alır, tekrar giderdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın azığı neydi? Bir hatırlayalım. Efendimizin azığı sütle et ya da zeytinyağıyla çörek, kuru ekmek olup orada gündüzleriyle birlikte 3 gece, 7 gece ve hatta bazen 1 ay kadar kalır, ibadetle meşgul olurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda bir takım ışıklar görür, sesler işitirdi. İbni İshak'ın Ebu Meysere Amr bin Şurahbil'den rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam zevcesi Hazreti Hatice validemize ben halvette yalnız başıma bulunduğum zamanlarda bir ses işittim. Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum dedi. Hazreti Hatice validemiz de Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın sana öyle kötü bir şey yapmasının bir ihtimali yoktur. Vallahi sen emaneti eda edersin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü, özü doğru olan kişisin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala tarafından peygamber olarak gönderileceği ve ilahi rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelip çatmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının 15. cumartesi ve 16. pazar gecelerinde Hira mağarasında uyuduğu bir sırada rüyasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nefesi kesilinceye kadar sıktı ve Efendimizin kendisini ölecek zannetti. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam bırakarak Efendimiz'e tekrar oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tekrar nefesi kesilinceye kadar sıktı. Sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp Efendimiz'e yine oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın bu sıkmasından kurtulmak için neyi okuyayım diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin 5 ayet-i kerimesini okudu. Estaizu billah, bismillah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Mealen Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Kan pıhtısından yaratmıştır. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemi öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Cebrail aleyhisselam daha sonra ya Muhammed Allah Teala sana selam söylüyor ve senin için sen benim bütün cinlere ve insanlara gönderdiğim Resulümsün. Onları la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur kelime-i tevhidine davet et buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan ayrılıp Hira Dağı'nın ortasına geldiği zaman gökten yine bir ses işitti ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cebrail'im diyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama yemek yapıp göndermişti. Gönderdiği adamlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Hira mağarasında o zaman bulamamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eve geldiği zaman yüreği titreyerek geldi ve Hazreti Hatice

Yüce Validemize beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Korkusu, titremesi geçinceye kadar da vücudunu sarıp örttüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz daha kendine geldiğinde Hazreti Hatice Validemiz, neredeydin? Vallahi seni aramak için adamlar gönderdim. Onlar seni Mekke'nin yukarılarına kadar aradıkları halde seni bulamayıp geri döndüler dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün gördükleri şeyleri ona birer birer anlattığı, kendisine çok ağır gelen bu hadiseyi anlattığında Hazreti Hatice Validemiz, sana müjdeler olsun. Allah Teala sana hayırdan başka bir şey vermez. Sen sabret, sebat et. Hatice'nin varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum şeklinde söyledi ve hemen kalktı, elbiselerini toparladı, hazırlandı ve Varaka bin Nevfel'e gitti. Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin amcasının oğluydu. Kendisi cahiliye devrinde Hristiyanlığa girmişti, Arapça yazı yazmayı bilir, İncil'den bir şeyler yazardı. Çok yaşlanmıştı ve gözleri de artık görmez olmuştu. Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hristiyanlardan birçok şey dinlemişti. Hazreti Hatice validemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp işitip de kendisine anlattığı şeyleri Varaka bin Nevfel'e teker teker anlattı. Varaka bin Nevfel bunun üzerine Kuddus, Kuddus, Varaka'nın varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ey Hatice, eğer bana söylediklerin doğruysa ona gelen namusu ekberdir ki o Musa'ya da gelmişti. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu ümmetin peygamberidir. Kendisine söyle sabretsin, sebat etsin dedi. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz dönüp Varaka bin Nevfel'in söylediklerini, anlattıklarını Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber verdi. Daha sonra Varaka bin Nevfel Kabe'yi tavaf ederken Efendimiz aleyhissalatü vesselama rastladı ve gördüğün, işittiğin şeyleri bana anlatır mısın dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatınca Varaka bin Nevfel dedi ki, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen muhakkak ki bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen namusu ekber senden önce Musa'ya da gelmiş olandır. Muhakkak ki sen kavmin tarafından yalanlanacaksın. Sana işkence de yapılacak. Sen yurdundan da çıkarılacaksın. Seninle çarpışılacak da. Andolsun ki eğer ben o günlere erişirsem Allah'ın dinine yardım etmek için tüm gayretimle çaba sarf edeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy açıktan da geldiği günlerde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselama abdest almayı ve namaz kılmayı da öğretmişti. Mekke'nin yukarı taraflarında vadinin bir köşesinde Cebrail aleyhisselam ökçesini yere vurduğu oradan bir su kaynadı. Cebrail aleyhisselam dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Ağzını suyla çalkaladı, burnuna su çekti. Sonra yüzünü yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını ıslak eliyle mest etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cebrail aleyhisselamdan gördüğü gibi abdest aldı. Daha sonra Cebrail aleyhisselam namazın nasıl kılınacağını Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstermek için kalkıp onunla birlikte iki rekat namaz kıldı. Ve bu namazda yüzünün üzerine dört secde yaptı. Allah Teala Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gözünü, yüzünü güldürmüştü. Allah-u Teala'dan beklediği, gönlünün hoşlandığı ibadet olan namazı emretmişti. Bu emir artık gelmiş bulunuyordu. Derin bir inanç ve sevinçle Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine döndü ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın kendisine olan üstün ikramını Hazreti Hatice validemize de haber verdi. Hemen elinden tutup onu suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini göstermek üzere Cebrail aleyhisselamın kendisine gösterdiği gibi gösterdi, abdest aldı. Hazreti Hatice validemiz de Efendimiz aleyhisselam

Aleyhissalatü Vesselam'ın yaptığı gibi abdest aldıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine kıldırmış olduğu gibi Hatice validemize namaz kıldırdı. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam kendisine peygamberlik geldiği pazartesi gününde ilk namazını kılmıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de aynı günde günün sonuna doğru ilk defa aynı namazı kılmak mutluluğuna ermişti. Efendim bugün Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a gelen peygamberliğin ilk vahyini konuştuk. Peki peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir. Ancak din-i mübinimiz İslam'ın öğretilerinde nebilik, rasullük kavramları vardır. Dilerseniz bunları bir anlayalım. Nebilik ve rasullük nedir? Nübüvvet, peygamberlik nedir? Nübüvvet, akıl sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allahu Teala ile kulları arasında yapılan elçilik demektir. Allahu Teala'nın elçisidir nebiler, peygamberler. Nebi kime denir? Nebi kendisine melek tarafından vahiy veyahut da kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise resul olması haysiyetiyle nübüvvet vahyinin, yani nebiye gelen vahyin üzerinde özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan, kendisine Cebrail Aleyhisselam gelerek Allahu Teala'nın özel olarak indirildiği kitabını vahyettiği kişidir. Allahu Teala'nın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Bunun için, bundan dolayı her Resul nebidir fakat her nebi Resul değildir denilmiştir. Nebiler evet daha önceki şeriatı devam ettirmişlerdir. Allahu Teala'nın elçisidirler. Ancak Resuller kendilerine indirilmiş olan hükümleri insanlara aktarırlar. Dolayısıyla her Resul nebidir fakat her nebi Resul değildir. Hiç şüphesiz nebilik ve Resullük Allahu Teala'nın vergisidir. Bunu Allahu Teala'nın kullarından dilediğine ve layık olanına verdiği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Kesbi bir ilim, bir makam değil. Herhangi bir kimse çalışarak, gayret ederek ulaşılabilecek bir makam değildir. Peki peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin sıfat ve faziletleri nelerdir? Bütün peygamberler aleyhimusselam, salat ve selam onların hepsinin üzerine olsun. Sadece erkekler arasından seçilip gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler babaları ve dinleri bir kardeştirler. Babaları da birdir, dinleri de birdir. Küçük ve büyük günahlardan ve küfürden peygamberler uzaktırlar. Tabii bazı peygamberlerin zelle ismi verilen makamlarına göre kusur sayılabilecek bazı davranış sürçmeleri vuku bulmuştur. Peygamberler en emindir, el emindirler. Allahu Teala'nın emir ve nehilerini insanlara hiç eksiltmeden, arttırmadan ulaştıran kişilerdir. Elçilik vazifesini yaparlarken Allahu Teala'dan başka hiç kimseden korkmayan zatlardır. Peygamberler en doğru sözlü ve en doğru özlü olan kişilerdir. Kısa akıllılıktan ve yanılgıdan uzaktırlar. Onlar bu hususlarda muhafaza altındadırlar. İnsanların bilmediklerini, bilemeyecekleri şeyleri Allahu Teala'dan telakki eyledikleri vahiy ile bilen ve bunu insanlara bildiren zatlardır. İnsanlara Allahu Teala'nın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen zatlardır. İnsanları doğru yola öğütleyen, onların esirgenmelerini dileyen, Allahu Teala'dan da bunu isteyen zattırlar. Mükafatlarını dünyada insanlardan değil, ahirette Rabbul Alemin'den alacaklarını açıklayan Allahu Teala'nın elçileridirler. Efendim, hadis-i şerifte bildirildiğine göre peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunlardan 315'i Rasul'dü. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da peygamberimiz Hatemul Enbiya
Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.

sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem nebi ve hem de resuldü. Aynı zamanda Allahu Teala'nın habibi idi, sevgilisiydi. Bizleri habibine ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbi Zülcelal bizleri ümmeti Muhammed'i peygamberine layık olmaya çalışan ümmetten eylesin inşallah. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle haşreylesin ve o sevgisinin hatırına da sünnetlerini ihya ederek onun sancağının altında bulunan ümmetinden olmayı nasip eylesin. Ve onun sevgisine, şefaatine bizleri mazhar eylesin, nail eylesin inşallah diyelim. Bir başka bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kaç girişi olmalı bir şehrin? Bir günde tas tamam buyur edecek, belki de ömrünü feda edecek kaç giriş bulmalı insan kendine? 3-5 bina, 1-2 çeşme yetmiyorsa akan nehrine, dağına, ovasına doğru yola koyulmalı. Toplu taşıma duraklarından başka bir durak daha bulmalı. Erenlerin izini sürebileceği, ata yadigarın ne varsa kavuşabileceği, niyeti buysa misafirin, bir tekkeye varmalı yolu ya da bir türbeye. Belki başka bir girişi daha vardır şehrin, cenk meydanlarına buyur edileceği, şanlı tarihini okuyabileceği. O vakit ya bir kalenin omzuna yaslanmalı ya da bir minareye uzatmalı nazarları. Göçmenlerin de buyur edildiği başka bir giriş, başka bir kapı. Ben de buralıyım demek için ne gerekir insana? Bir komşu selamı, bir garibin duası buralı yapmalı bizi. Evvelde neyse insan, şehirde bir adetin yaşatılması gibi evvelini yaşatmalı. Kuşların, nehrin, vaktinde solup vaktinde yeşeren cümle nebatatın ve hatta dört mevsimin adetine şahit olmalı bir şehirde. Meydanlarını doldurmak, bir ağacın gölgesine sığınmak ya da bir bankta soluklanmak yetmemeli bize. Bir şairin dizesinde nehrini bulmalı, bir kuşun kanadına asılıp dağına konmalıyız. Ne varsa bizi yoran hepsinden vazgeçip gök kubbeye sarılmalı, oradaki bir sedaya tutulmalıyız Sakarya gibi. Kadim iki dostu buluşturan nehrin kıyısına, yuvaları sıra sıra dizilmiş sokaklarına, her gün yüzlerce insanın önüne serildiği caddelerine, bin bir bereketli dört kıyıyı süsleyen ağaçlarına bir kartpostaldan değil, seyyah olup ayağımızdaki tozdan bakmalıyız. O vakit dört mevsimini gördüğümüz bir şehirden ayrılıp, beş vaktiyle ağırlayacak Sakarya'nın kapısını çalmalıyız. Bir sabah vakti, en derinine kurulacağımız bir yer bulduk Sakarya'da. Orhan Camii'nin bizi buyur edişiyle 16 saat 2 dakikalık bir yolculuğun ilk durağına kavuşmuş olduk. Bir durak değil aradığımız sadece. Kıyamda sırtımızı huzurla yaslayacağımız bir mabedin hikayesi. Bir fethin ardından toprağa secde mekanı kılan Allah'a şükrederek varıyoruz. Şimdi secdeye.

0: Rabbimiz buyuruyor ki size rızık olarak verdiklerimizden sizden birinize ecel gelmeden evvel infak edin. Sonra ecel geldiğinde şöyle der: ey Rabbimiz, ecelimizi birazcık geriye tehir eyle de فَاَصْرَدَّكَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ, tüm iyilikleri, sadakaları yerine getireyim ve salih denen kullardan olayım. Fakat Cenab-ı Hak وَلَنْ يُخْبِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا, Allah elbette vakti gelen nefse asla izin vermeyecek, tehir etmeyecek, müsaade etmeyecektir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor.
1: Namazın ardından hatırımıza düşen bilgileri bir bir okuyalım bu mabedin önünde. Sakarya'nın merkezinde bulunan Orhan Camii, Orhan Gazi adına silah arkadaşı Konur Alp Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılan cami dikdörtgen planlıdır. Bugünkü Orhan Camii, ilk yapılan cami ile yapı itibariyle benzemez. Minarenin üzerinde yazılı 1316-1318 tarihi, yapının 2. Abdülhamit Han tarafından yeniden yapıldığı tarihi gösterir. 1330'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin ilk halinde çantı tekniği ve beşik örtüsü çatı kullanılmıştır. Yenileme çalışmalarında ise çatı tarzı korunmuştur. Kubbesiz olan caminin ahşap çatısı kiremit örtülüdür. Yakın tarihe kadar beton avluyla çevrili caminin duvarları kaldırılmış, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Bir kızıl goncaya bakıp andıklarımızı bir velinin nazında yad etmeye gidiyoruz şimdi. Sakarya'ya adını veren, nehrine yolunu gösteren veliyi nerede bulabiliriz diye sorduk. Erenler Tepesi'ni gösterdiler bize. Vaktiyle bir Sakar Baba varmış diye başlayalım o halde. Rivayete göre günün birinde Sakar Baba adlı bir ermişin yolu buraya düşmüş. Sakarya Nehri üzerindeki beş köprüden geçerken kendisinden ücret istenmiş. Sakar Baba parası olmadığını söylediyse de kimse oralı olmamış. Geçiş izni istemiş ama izin verilmediği gibi hakaret de işitmiş. Dede eliyle Kirazca köyü yönünü göstererek bir dua okumaya başlamış. Daha duası bitmeden nehir yatak değiştirerek Sakar Baba'nın gösterdiği ovanın başka yönünden akmaya başlamış. Ve yine bir rivayete göre o günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak halk arasında Sakarya Nehri adını almış. Ve o gün bugün Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan ermişin Sakar Baba olduğuna inanılmış. Sakarya Nehri'nin kıyısındayız işte. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Anadolu Oğuz Türklerinin tarihini, halini, geleceğini işte bu dizelerle hatırlatıyor Necip Fazıl Kısakürek. Bir şairin bakıp da göremediklerimizi gösterdiği yerdeyiz. Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun nehridir Sakarya. 824 kilometre uzunluğundaki nehrin bir kolu Afyon'un Bayat Yaylası'ndan, diğer kolu Eskişehir Çifteler'den doğar. Porsuk, Ankara, Kirmikçayı ve Çark suyu önemli kolları. Karadeniz'e dökülene neler gördü kim bilir diyerek okumaya başlıyoruz her bir kıvrımını. Akan su değil de

koskoca tarih. Bir dolu insan ve yüz binlerce ömür bu nehirden. Seyyahların, erenlerin ve muzaffer İslam neferlerinin bu sudaki aksini izliyoruz şimdi. Tarihin dilinden en iyi köprüler anlar deyip geçmişin izini Justinianus Köprüsü'nde görmek niyetindeyiz. Hatırımıza düşenleri bir bir okuyalım o halde. Justinianus Köprüsü, geç Roma döneminden kalma Sakarya Nehri üzerinde bir taş köprüdür. Yapı, Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından 527-565 yılları arasında başkent Konstantinopolis ile imparatorluğun doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için inşa ettirilmiştir. Tarihçilere göre Sakarya Nehri üzerinde daha önce 4 köprü daha yapılmıştır. Ancak nehir akıntısı bu köprüleri yıktığı için Justinianus tarafından 5.si yapılmış ve bu köprü 5 köprü olarak adlandırılmıştır. 8 kemerli, 529 metre uzunluğunda olan köprünün üzeri büyük, düzgün taşlarla döşenmiştir. Suyu ve mesire alanlarıyla meşhur bir şehir Sakarya. İnsanoğlunun ruhunu her dem taze kılacak nimetlerle dolu. Sadece Sakaryalılar için değil, bizim gibi yollara düşenlerin de soluklanabileceği bir yer aradığımızda burada buluyoruz kendimizi. Çark Değirmeni'nin asırlık türküsünü dinliyoruz şimdi. Değirmen, çark suyu üzerine 1581-1585 tarihleri arasında Ada Karyesi'nin ihtiyacına yönelik yaptırılmış. İlerleyen dönemlerde yenilenen, eklemeler yapılan değirmenden günümüze yalnızca çarkın kulesi muhafaza edilebilmiş. Suyun yumuşaklığından gelen ünü ülke sınırını aşmış. Çark Deresi'nin kıyısında olan bu mesire alanı ise Sakarya denince ilk akla gelen yerlerden biri. Şu anki güzelliklerinin yanında bizlere tarihi olma sıfatını da unutturmuyor. İçerisinde Luna Park ve hayvanat bahçesi olan mesire kazlarıyla meşhur. Nasibimiz neyse onu almak niyetindeydik burada. Biraz huzur ve biraz da istirahatti nasibimiz.

beş vaktin aralığında hem anı biriktiriyor hem de benzerini başka bir yerde göremeyeceğimiz güzellikleri resmediyoruz. Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı da işte bu güzelliklerden biri. İstikametimizi sabit kılıp yeşilin bütün tonlarını görebileceğimiz yollardan geçiyoruz şimdi. Acarlar longozunun genişliği 250-1250 metre, uzunluğu 7,5 kilometredir. Ülkemizde nadir bulunan subasar orman ekosistemiyle 1998 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı kararla birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde bir kısmı endemik olan bitki ve hayvan türleri yaşar. Özellikle göçmen kuşların kışlama alanıdır. Orman alanında diş budak, kızıl ağaç, kayın, kara ağaç türleri yaygındır. Çocuk felci tedavisinde kullanılan göl soğanı ticareti, Kaynarca köylüleri tarafından yapılıyor. Longoz'da yayın, kızıl kanat, sazan balıkları, çevrede tavşan, tilki, gelincik, doğan ve sincap yaşar. Su menekşesi yurdumuzda endemik bir tür olarak yalnızca Acarlar Gölü'nde bulunur.

Yeşilin her tonunu çaldık resmimize. Sıra geldi maviye. Sakarya'nın Karasu ilçesi hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla sadece bizim değil, yurt dışından gelen misafirlerimizin de çekiyor dikkatlerini. Kim istemez ki bir şehirde tarihle doğayı aynı karede görmeyi?

karasu, denizi, kumsalı, Acarlar Longozu, Maden Deresi Kanyonu, Küçük Boğaz Gölü, Sakarya Nehri'ne açılan ağzıyla muazzam bir resmin ahengini barındırıyor içinde. Bir anda Frigya dönemine uzanan tarihinden, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı yıla, 1322'ye gidiyoruz. Ve tekrar seyretmek istiyoruz günümüzdeki haliyle bu resmi.

güzelliğini yitirmeyen bir yere. Maden deresine varıyor yolumuz Karasu'da. Derenin sesini dinleyerek yürüyüş yapmak ve güzel bir kır sofrası kurmak için ideal bir yer burası. Durmadan akan şelalesi ve mağarasıyla tarihe tanıklık ediyoruz bir yandan. Oldukça sık bir ormanlık alanın ve derince bir vadinin içinde akan derede alabalık ve sazan balığıyla birlikte olta balıkçılığı da yapılıyor. Beş vaktin ikinci aralığından girmek için istikametimiz Rüstempaşa Camii. Yol boyunca Kanuni Sultan Süleyman ve Veziri Rüstempaşa'nın Sakarya'daki izini merak ediyoruz. Merakımız Sakarya'daki bu mabede vardırıyor bizi.

Öğlen namazını kıldığımız Rüstempaşa Camii hakkında şu bilgileri okuyoruz şimdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstempaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bir külliye olarak cami, imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan yapının yapım tarihi 1555-1561 yıllarıdır. 1719 yılında yörede meydana gelen büyük bir deprem sonucu külliye harap olmuştur. Söz konusu kervansaray ve camiden günümüze gelebilen sadece minare kaidesidir.

Şimdi bir başka vaktin koşuşturması bekliyor bizi. 3 saat ve 51 dakika varken cebimizde niyetimiz Sapanca Gölü'nü görmek. Saman dağlarının eteklerinde biriken bu gölün kıyısını bir vaktin ilk durağı sayıyoruz. Dağlarda inen küçük derelerin dibindeki kaynaklardan beslenen göl, damlanın bereketine inandırıyor bizi. Yıl boyunca 12 takımdan 28 familyaya 69 kuş türü gözlemlenmiş burada. Huzurun diğer adı nedir diye sorsanız, işte burayı gösteririz size.

Şimdi göçmen kuşların kanadına takılıp diğer durağımıza doğru yola koyuluyoruz. Mahmudiye köyünde Hasan Fehmi Paşa'yı

huzur bekçisi yapan bir camiye ilişiyor gözümüz. Bu köye gelmişken cami hakkında şu bilgileri okumalı şimdi. Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapıya adı verilen Hasan Fehmi Paşa, Gürcistan'ın Batum kentinde doğmuş, çocukluğu Mahmudiye köyünde geçmiş, devlet yönetiminde valilik, gazetecilik, nazırlık, milletvekilliği, meclis başkanlığı ve çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, İstanbul'da vefat etmiş bir devlet adamıdır. Caminin ana giriş kapısı üzerinde yer alan tek satırlık kitabeden yapının 1887 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mahmudiye'den Uzunkum köyüneydi yolculuğumuz. Şimdi ise Rahime Sultan Camii'ndeyiz. Sapanca'nın iki güzelinden biri. Hatırımıza gelen bilgileri sıralayalım o halde. Cami 1892 yılında Sultan Abdülmecit'in eşi Rahime Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş tuğla mimari usulü yapılan binanın ön cephesinde kemerli pencereler bulunmakta. İçi oymalarla süslü olup günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Ön cephede orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır. Caminin minberi o dönemden kalma orijinal yapıdadır. Şehrin merkezinden ayrı tutan yaylasıdır elbet. Sakarya'nın yaylalarına gitmek için bir vaktin bereketine sarılıyoruz şimdi. Yeşilindeki güzelliği daha önce görmediğimiz bir rengi göstersin, başka bir havayı teneffüs ettirsin bize. O halde istikametimiz Hendek ilçesi. Hendek'ten sonra Kurtuluş Köyü'ne kıvrımlı bir yolla varırsınız. Köyden sonra büyük gürgen ağaçlarının altından, küçük bir derenin kenarından yürüyerek ulaşırsınız buraya. Çiğdem Yaylası, Elmacık ve Abant Dağları'ndan başlar ve Akyazı Ovası'nda sona erer. Adından da anlaşılacağı gibi ilkbahar ve sonbaharda çiğdemlerle kaplıdır. İlkbaharda açtığında var gel, sonbaharda açtığındaysa çek git diye isimlendirilir. Çiğdemler burada takvim niyetine kullanılır. Var gel açtığında mevsim değişmiştir. Köye hareket gelir, yollara düşülür, varmak, gitmek gerekir. Çek git açtığındaysa soğuklar kapıdadır. Aşağı inmek, çekip gitmek lazımdır. Köye dönülür. Yaylanın doğusundaki karışık orman örtüsü ve flora zenginliği ise şaşırtabilir sizi. Orman altı bitki türlerine gelince, işte burası başlı başına bir kitap konusudur.

Şimdi Dikmen Köyü'nden uzanıyoruz başka bir yaylaya. Buradaki evlerin müthiş bir güzelliği var. Ahşap mimariyi korusa da saç kaplamalar yaygınlaşmış. Etrafı yüksek çam ağaçlarıyla çevrili. Yaylanın kuzeyindeki çam dağlarında kayın, kestane, ıhlamur, diş budak ve köknar ağaçları var. Sık ormanların heybetli görüntüsü muazzam bir manzarayı sunuyor misafirlerine.

Sakarya'nın en yüksek zirvesinden şehrin manevi durağını görebileceğimiz Akyazı'yı arıyor gözümüz. Abdülkerim Hazretleri Medineli bir sahabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak için oğlu Ali ile birlikte İstanbul seferine katılır. Akyazı'dan geçerken vefat edince işte buraya bir türbe yapılır. Varlığıyla Sakarya'nın toprağına bereket, havasına tazelik kattığı besbelli. Türbesinde okuduğumuz Fatiha bir kıyam

vaktini hatırlatıyor bize. Vaktin üçüncüsüne girmek için bir başka semte çeviriyoruz yönümüzü. Namazın ardından cami ile ilgili şu satırları okuyalım şimdi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam'ı Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Camii diye anılmaktadır. Cami kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edilmiştir. İnce yontu küfeki taşından inşa edilen bu eser, Mimar Sinan'ın eseridir. Ana giriş kapısının üzerindeki kitabede Rad suresinin "Sabrettiğinize karşılık size selam olsun" mealindeki 24. ayeti yazılıdır. Bahçesinde şadırvanı olup, caminin sol yanında ve arka bahçesinde bir hazire vardır.

hoş sohbet yerler bulmalıyız kendimize. Bir köy ya da bir ilçeyle hasbihal edilebilir bu şehirde. Evleri, sokakları ve tarihi çınarının konuştuğu, alıp bizi bir medeniyetin en derinlerine götürdüğü yerdeyiz. 2 saat 7 dakika varken cebimizde, gezmek vakti Taraklı beldesini.

Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçlarındaki vadide, yöreye has mimarinin izlerini taşıyan evler bulunuyor. Bu evlerin büyük kısmı 300 yıllık. Evlerin en büyük özelliği Osmanlı şehir dokusunu oluşturan tarzda 3 katlı olması. Daracık ve Arnavut kaldırımlı sokaklarında yük taşıyanların dinlenmeleri için bulunan dinlenme taşları hayli dikkatimizi çekiyor. Görünürde bir yükümüz olmasa da yılların omzumuza yüklediği telaşı kenara bırakıp biraz soluklanalım şimdi. Buradan başka bir dinlence yerine gidiyoruz. 700 yıllık çınar ağacının anlatacakları var besbelli. O anlatmadan gölgesindeki serinlikte biz tercüman olalım kendisine. Osmanlıların bilinen en büyük özelliklerinden biri topraklarına kattıkları yeni yerlere çınar ağacı dikmeleriydi. Bu çınar ağacının da böyle bir gelenek sonucu dikildiği düşünülüyor. Ağaç her ne kadar sonraki süreçte büyük bir yangına maruz kalmışsa da fazla hasar almadan kurtarılmış. Şükür ki nasibimizde varmış görmek.

0: Türk mutfak geleneğinde tahta kaşığın tarihi Selçuklulara kadar dayanıyor. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk'te geçen kaşuk ve kamuç sözcüklerinin bugün kullandığımız kaşığın karşılığı olduğu biliniyor. Sözlüklerimizde onlarca deyime konu olan, büyüklerimizin maharetli ellerinin şefkatli dokunuşlarla tuttuğu tahta kaşıklar, şimdilerde Taraklı'da yapılmaya devam ediyor. Bir geleneğin türküsünü tutturuyor, bir eli mahir kılıyor. Halde ustasından dinleyelim tahta kaşıklardaki emeği.
1: Biz bu kaşık sanatından meşgul oluruz. Genellikle zamanımızı bu işten çalışarak geçiririz, yani zamanımızı. Aynı zamanda bu köyde şok değil ama tarım faaliyetleri, hayvancılık da var. İşte bunun yanı sıra bu kaşık sanatında icra ederiz, yani yapmaya çalışırız. Biz 10 yaşımızda babalarımızın yanında başlardık çocukken. Hemen hemen o zamanlar başladık işte. Ben 60 yaşındayım, 50 senedir bu işi içindeyiz, yani yapıyoruz bu işi. Tahta kaşık bunun adı yani. Adı tahta kaşık. Bizim çevremizde ormanda olduğu için yaylamız falan, işte bizim büyük

büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz ormandan bunun ham maddesini temin edip bu sanata alışmışlar. Biz de bu şekilde buna alıştık işte. Boş zamanlarımızda genelde kış aylarında bu işin üzerine daha çok dururuz. Başka fazla bir iş de olmadığı için. Yani bu işle uğraşırız, yaparız bu işi yani. Tahtası bu büyük kayın ağaçlarından böyle tomsak deriz, böyle kaşık boyunda keseriz yuvarlak 50-60-40 kuturun ağaçlardan. Aynı zamanda odun cinsi ağaçlardan da olur da ama kayın ağacı işleriz genelde. İşte bunu yarma deriz, böyle baltayla falan şaklama yaparız aynı odun gırağı gibi. Şakladıktan sonra taslak haline getiririz böyle baltayla veya keser aletine. Taslak haline, işte bu gördüğümüz şekilde taslak haline gelen kaşığı aletlerinden, işte burada gördüğümüz aletlerinden işleriz yani, keserinden içini dışını. Ondan sonra bıçak iyi denen aletle var onlarından. Yani sonuçta bu kaşığı bu hale, yapılmış hale getiririz yani çalışarak. Baltadan başla işin özü. Ondan sonra bu keser diyelim. Bundan başla. İşte keserle çalışmaya başlarız. Taslak halinde falan. Tek metre hafif ölçüleri de var sapına falan. Bir sistemleri var. Burada mesela kertisi var. Burası kaşık için mesela. Az uzunu var kepçe için mesela şurada. Bu tarafında. Yani kepçe olduğu zaman bu ayardan yaparız ya. Ölçüsü var yine yani biraz. Göz kararı tamamen. Ama şeyde, atölyede de şeritte olan kaşıklarda mecburi ölçülü yapmak zorunda. Yani aynı ebatlı çıkar burada kalınlığı. Bu kaşık görüldüğü gibi diye kaşığı herkes yapamaz ya. Kaşık basit ama herkes bunu sapın ortasına getiremez ya. Biraz da kabiliyet meselesi. Kabiliyeti olan insanlar biraz da eli yatkın insanlar yapabilir biraz yani. Yaş ağaçtan yaparız da şunlar yaştı mesela. Şimdi mesela içini biraz daha şey yapacağız. Bunun adı da iyidi deriz. İçini biraz daha temizlemek için yani. Ağzı bir çarpmına iyi kesmesi lazım. Böyle basit kesmeyen bir şeyle de bu işte yürümez yani, olmaz yani. Bunun adı bıçak. Kaşık bıçağı. Biraz da yonmak denir yani. Keserinden kabasını alırsın. Bundan da incelerini biraz. Herkesin kaşığı ayrı olur. Hiçbiri birine benzemez. Aynı öbür şeylerde olduğu gibi. Hiçbiri aynı olmaz yani. Nasıl insanları tanırsın? Ahmet, Mehmet, bu adam Samsun'dan Hasan dersin. Başka öyle bir Hasan var mı? Yok. Aynı onun gibi. Kaşık da öyle yani bir yerde. Bu işte Hacı Mustafa'nın kaşığı, bu Ziya'nın kaşığı diye böyle belli olur yani kesin. Temizleme aleti, perdah denir. Yani biraz da ağacı parlatmak, pürüzlerini biraz daha gidettirmek yani. Kademe kademe böyle kese bıçak derken böyle gidiyor yani. Ondan sonra kaşığı yapılmış hale getireceğiz.

Vaktin akşamından önce biraz daha gezmeli bu şehri. Bir yayla daha aramalıyız gördüklerimizi Serip anlatacak. Belki de bir fotoğraf yakalamalıyız. Dağların eteklerinde seyrine doyum olmayacak. Saman dağlarına soralım o halde. Neredeymiş bu fotoğraf? Karagöl yaylası Taraklı'nın 21 kilometre kuzeydoğusunda Samanlı dağlarının uzantısı olan dağlar üzerinde yer alıyor. Etrafı tamamen çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplı olan Karagöl yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezi. Çok eski bir yerleşim merkezi olan yaylanın civarında, Roma dönemine kadar uzanan, izleri zor da olsa görülebilen tarihi kalıntı.

yıldızlar var. Bir vaktin batışından bir vaktin doğuşuna, akşamın serinliğine kavuşmak üzereyiz burada. Yayladan ayrılıp Büyük Esence Orhan Camii'ne yolculuğumuz. Büyük Esence ve Küçük Esence köylerinin arasında bir tepenin ardında mezarlığın içinde buluyoruz bu tarihi camiyi. Akşam namazını kıldığımız camiden sonra 1 saat ve 23 dakika varken diğer vakte köyün asıl sahibini ziyaret ediyoruz ilkin. Ahşap taşıyıcıların iyice yıpranmasıyla çökme tehlikesi yaşayan tarihi Büyük Esence Orhan Camii hakkında satır aralarında kayıtlı şu bilgileri okuyalım şimdi. Ahşap mimarisiyle dikkat çeken caminin bölgenin Osmanlı egemenliğine girdiği 1330 yılında Orhan Gazi zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Toprak zemin üzerine oturtulmuş büyük kazıklarla çakılan temel kirişler üzerine yapılan dikdörtgen şeklindeki cami, ender mimari eserler arasında yer almaktadır. Caminin dışındaki tahta ve kerestelerin üzeri samanlı harçla örtülüdür. ...17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı Marmara'da. Yakınlarını kaybedenler, evlerini yitirenler oldu. Sakarya bu, kısa sürede toparladı halkını. Deprem görmüş bir şehir, şimdilerde nasıl tedbir aldığını gösteriyor ziyaretçilerine. 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depremin ardından hayatını kaybedenleri anmak, yaşananları anlatmak ve hatırlatmak amacıyla 2004 yılında inşa edildi Deprem Kültür Müzesi. 1967 ve 1999'daki depremlere ait fotoğrafların sergilendiği müzede, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu cam kristaller ve anı defterleri yer alıyor. 3.02'de meydana gelen 45 saniyelik deprem simülasyonuyla eğitim de veriliyor.

büyük bir tecrübenin izlerini taşıyan ve bize ahiret yolculuğunu hatırlatan bu müzeden ayrılırken, depremde hayatını kaybedenlere Fatiha okumayı ihmal etmiyoruz. Okuduğumuz Fatihaların ardından kıyama duracağımız bir camiye gidiyoruz. Kaynarca köyünden yükselen ezan sesi, geride bıraktığımız dört vakti ayrı bir huzurla uğurlar gibi.

bir günün son vaktinde kıldığımız namazın ardından bizi misafir eden Şeyh Musluhiddin Camii hakkında okunacak pek çok bilgi varken şu satırlara ilişsin gözümüz. Şeyh Musluhiddin tarafından 15. yüzyılda yapılmıştır. Bugün Şeyh Musluhiddin Camii olarak isimlendirilen yapı, vakfiyeye göre zaviyeli bir camidir. 1820 tarihinde Mehmet Ağa'nın cami için yaptırdığı çeşmenin kitabesindeki bilgiden, yapının 19. yüzyılın ilk çeyreğinde tamir edildiği anlaşılmaktadır. Cami, ampir motiflerle süslenmiş, kirişler arası kütüklerle doldurulmuş, kütüklerin üzeri ince ve muntazam tahtalarla kaplanmıştır. İçten ve dıştan tamamen ahşap olan caminin temelleri taştır. Bir şehri tas tamam beş vaktiyle görmeye çalıştık usulünce. Nehri ve diğer doğal zenginlikleriyle bir şifa merkezi. Bir medeniyetin ayak izi. Merkezi ve köyleriyle iki farklı Sakarya. Azalarımızda bir deva, hafızalarımızda diğer gamlık kaldı geriye.

Müstakil. Hep meşgul ve hep eksik. Kaçırdıklarımızın telafisi mümkün mü? Yasin Taçar. Modernist roman türünün başyapıtlarından olan Niteliksiz Adam'da Robert Musil, çok şey yapan ama aslında hiçbir şey yapmayan, çok şey söyleyen fakat dişe dokunur tek cümle kuramayan insanların trajedisini anlatır. Romanın niteliksiz adamı Ulrich, esasında açmazlarla dolu ve hep bir telaş içinde olan modern çağın insanıdır. Bu insan tipi gündelik hayatın uğraşları, sosyal medya ve dijital uygulamalar sebebiyle sürekli meşgul ve yoğundur. Her geçen günün sonunda problemlerine yenilerinin eklendiğini ve huzursuzluğunun dinmek yerine daha da arttığını görür. O halde tüm bu bitmek bilmeyen meşguliyet sırasında bu insan tipi gerçekte ne yapmaktadır? Özellikle köylerde bugün köy nüfusu epey azalmış olsa da sık karşılaştığımız bir görüntü vardır. Evinin önündeki sekide veya caminin önünde oturan ihtiyar bir adam ya da kadın. Fakat bu görüntüde ilgi çekici olan tek başına belki 2 saat boyunca sadece oturan bir insanın varlığıdır. Elinde telefon, yanında konuştuğu biri yoktur ve ona ne yaptığını sorduğumuzda size "hiç oturuyorum" diyecektir. Bu insanı fark ettiğim andan itibaren hep kendimi düşünmüş, şehir hayatının getirdiği aceleyi, telefonun getirdiği meşguliyeti yan yana sıralamışımdır. İşe gitmek, toplu taşıma kullanmak, markete uğramak, metro beklerken sosyal medyaya bakmak, yolda müzik dinlemek, boş bir akşamda birilerini arayıp çay içmeye çağırmak veya kaçırılan otobüse sinirlenmek gibi eylemleri peş peşe düşündüğümde günün her anını bir şeyle meşgul olarak geçirdiğimi ve durup sadece oturduğum tek bir anın bile olmadığını fark etmiştim. Modern insanın meşguliyeti sadece somut eylemlerle, telaşla açıklanamaz. Çünkü o daima uyarılan konumdadır. Onun yolda yürürken reklam panolarına maruz kalması, sosyal medyada takip etmediği kişilerin gönderileriyle karşılaşması, sürekli kulaklık takması veya izlediği herhangi bir videoda muhakkak reklamlara denk gelmesi bunun bir göstergesidir. İnsan zihni ve kalbi bunun üzerine düşünmesine ya da ciddi bir zaman ayırmasına gerek kalmadan bu sesleri ve görüntüleri kendi hazinesine atar. Her günü bu şekilde geçen bir insanın seneler içinde maruz kaldığı bu ses görüntülerin insanın zihninde ve kalbinde ne kadar yer ettiğini tahmin etmekse zor olmasa gerektir. Dolayısıyla modern insanın kaçırdığı kendisidir. O, zamanını devamlı surette uyaranlarla doldurmakta, kendisini anın dışında tutmaktadır. Sürekli bir şey yapmakta ama aslında hiçbir şey yapmamaktadır. Onun devamlı panik halinde olması ve kaygılanması kendisini hiç dinlememesi nedeniyledir. Oysa tek başına evinin önünde oturan bir ihtiyar kendisiyle vakit geçirmekte, düşündüklerini zihninde berrak bir biçimde canlandırabilmekte, kendisiyle veya olaylarla yüzleşebilmekte, tartışabilmekte, öneriler geliştirebilmekte ve böylece hem hayata hem de kendisine dair yeni farkındalıklar kazanabilmektedir. Oysa uyaranlara maruz kalarak gününü dolduran modern insan ancak başına bir talihsizlik geldiğinde kendisiyle yüzleşmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamber

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kevser'in şırıltısını işitmek isteyen kulaklarını kapatsın buyurmuştur. Bu Hazreti Musa'ya aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın nalınlarını çıkar emriyle paraleldir. Bize bakan yönüyle şunu söyleyebiliriz. Nalınlarını çıkar, kendini dünyadan soyutla. Çıkaramıyorsan da bari kulaklarını, gözlerini kapat. Kapat ki kalbinle duymaya ve görmeye başlayabilesin. Anadolu'da kalp gözü tabiri kendisini ve etrafı görünenin bir adım ötesine geçerek görebilenler için kullanılır. Onlar umumun gördüğünün ötesini görebildikleri için hakikate daha yakın yorumlar yaparlar. Bu da basirete işaret eder. Baş gözüyle görmenin basar, kalp gözüyle görmenin basiret diye ayrı şekilde adlandırılması elbette boşuna değildir. Basiretle bakmak insanın ancak dönüp kendine ve kalbine bakabilmesiyle mümkündür. Baş gözüyle sürekli görüntülere bakan, maruz kalan, gözün meşgul olmadığı tek bir ana bile sahip bulunmayan biri, zamanla kalbinin varlığını bile unutabilir. Arapçada nefs kendi demektir ve nefsini bilen Rabbini bilir denilmiştir. Nefsini bilen kendini bilendir dolayısıyla. Ancak sürekli dışarıyla meşgul olan biri kendisiyle hiç vakit geçiremez ki. Halbuki kendini bilen, dışarı bakmayı ve görmeyi öğrenebileceği için Rabbinin hikmetlerini de görmeye başlar ve böylece bilme haline erişebilir. Çünkü bakma eyleminde esas mevzu bakanla ilgilidir. O nedenle Hazreti Yusuf aleyhisselam hep aynı kişi olmasına rağmen kardeşleri ona baktığında kıskançlık, haset gibi duygulara kapılmış. Züleyha'nın misafirleri olan kadınlar da hayranlıktan ellerini kesmişlerdir. Görülen kişi, yani nesne aynı olsa da bakanın durumu, görülenin durumunu belirleyen bir etkendir. Eskiler, geçti borun pazarı süreşeğini Niğde'ye demişlerdir. Bu sözde her ne kadar iş işten geçti anlamında kullanılsa da umutsuzluk yoktur. Çünkü aslında bu sözde borun pazarı geçti ama sen Niğde'ye git, işini hallet ve kazanacağını kazan denilmek istenmektedir. Yani bu söz insana telafi hakkı tanır ve umut aşılar. Modern insanın durumu da aynı şekildedir. Dünya farklı formlarda yüzyıllara ev sahipliği yapsa da insanın imtihanları kalbi bakımdan aynı hüviyette gerçekleşmektedir. Çıkış yolu her zaman vardır. Kaybettiklerimizi kazanmak için bize ölene kadar zaman tanınmıştır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince,

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَأَنْتُ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَأَنْتُ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet

Şiddet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı Mahmud'u, bitmez tükenmez yüceliği, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız! Bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmur.

yağmurlar yağdığı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek Ra'd aleyhisselam seni tesbih ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: بَعْدَ
1: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldı, insanları cehaletten kurtardı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: بطاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, rasullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

0: الشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul

0: şehit, sıddık ve salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.
1: وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالِي وَتَدُومُ.
0: اللهم ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.

peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım Haşim olduğu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve kem astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik ve kharaqte lehum kunufe hücubike.

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarına indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ve ihsan.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

Cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kâfirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilmesi,

gelişindeki açık alametlerle aydınlandı. Mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için

0: beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: hakikattir.
1: Tabii. Değil mi hocam? Yani namaz uykudan mesela işte feragat ister. Efendimiz diyor, hac hem maldan hem bedenden feragat ister. Zekat maldan feragat ister.
0: Evet.
1: Yani oruç yine biliyorsunuz insanın bedenen yapmış olduğu açlık ve susuzlukla yine fedakarlık isteyen bir durum. Yani kuru kuruca bir sevgi değil. Bu bir göstergedir. Evet. Hac da bunun en ulvi, en üstün, en güzel noktasıdır.
0: Evet.
1: Çünkü insan gerçekten artık Allah-u Teala Celle ve Ala'nın beytim dediği Kabe-i Muazzama'ya varmış oluyorsun. Hı. Yine işte Adem babamızı hatırlamış oluyoruz. 200 yıl boyunca evet. gözyaşı döküp tövbe edip sonra Arafat'ta Havva annemizle buluşmaları akla geliyor.
0: Hı hı.
1: Yani nice hatıraların zikredildiği, anıldığı ve tabii ki Kabe-i Muazzama'da yapılan ibadetlerin ecri diğer yerlere nispeten kat ve kat daha fazladır.
0: Evet.
1: 1'e 100 bin mesela bir ecir var Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'da. Tabii ki rahmetin oluk oluk aktığı bir yer.
0: Eyvallah.
1: Ama burada bir fedakarlık var işte. İnsan hem bedenen çok yoruluyorsun,
0: hı hı.
1: hem malını veriyorsun. Ama Allah-u Teala Celle ve Ala da bunu bizlere emrediyor aslında.
0: Evet.
1: Yani Rabbimiz Celle ve Ala hem insanın rızık olarak verdiği, efendime söyleyeyim yoktan var ettiği kulundan yine bir fedakarlık istiyor Rabbimiz Celle ve Ala. Ve o fedakarlığın karşısında da Allah-u Teala Celle ve Ala cenneti vaat ediyor. Evet,
0: evet
1: sen bir şeyler veriyorsun ama Allah-u Teala Celle ve Ala sana ihsan ettiği, sana lütfettiği, o aklı kullanarak, o gözle görerek, efendime söyleyeyim, o ağızla, efendime söyleyeyim bir takım şeyle icra ederek, o elle bir takım sanatlar icra ederek, kazancını yine Allah-u Teala Celle ve Ala'nın yolunda evet. sarf ediyorsun ve bunun karşılığında yine bir mükafatla Rabbimiz Celle ve Ala sana ihsanda bulunuyor, lütufta bulunuyor. Yani bu da tabii ki insan düşündüğünde hangi yani efendime söyleyeyim zengin, hangi varlıklı, hangi cömert bu denli insana ihsanda bulunabilir ki?
0: Evet.
1: Her şeyin sana lütfeden Rabbul Alemin. Yine senden bir şeyleri istiyor. Yani sana ihsan
0: etti. Verdiğini istiyor hocam.
1: Evet, verdiğini istiyor.
0: Zaten Allah-u Teala parayı veren, Allah-u Teala evet. bize gücü kuvveti veren,
1: tabii.
0: Allah-u Teala bize sağlığı sıhhati veren
1: yani,
0: Allah-u Teala
1: evet.
0: bize buna mukabil hmm. benim verdiklerimden evet. sen bana ver.
1: Evet, infak
0: kursudur.
1: Rabbimiz Celle ve Ala bizlere emir buyuruyor yani.
0: Evet, evet.
1: Bu hocam. Da tabii ki yani Allah-u Teala Celle ve Ala'nın kuluna yine döneceği efendime söyleyeyim ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla yine Allah-u Teala Celle ve Ala ihsanda bulunuyor.
0: Hı-hı.
1: Mesela burada Tevbe suresinde Rabbimiz Celle ve Ala buyuruyor ki Allah şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.
0: Hı-hı.
1: Yani şimdi sen veriyorsun ama ne karşılık var yani cennet.
0: Evet.
1: Şimdi insan bunu dünyadaki hiçbir şeyle kıyas edemez.
0: Eyvallah.
1: Evet. Hangi cömertle kıyas edebilirsin ki?
0: Doğru.
1: Onun için en büyük fedakarlığı öncelikle insan Rabbine karşı yapması lazım. Hacsa benim maddi durumum iyiyse, bu Rabbimin bir emri ise buna şeksiz şüphesiz başımın gözümün üstüne demesi lazım kişinin. Aynen. Ve bunu tez zamanda yerine getirmek için gayret etmesi lazım.
0: Peki hocam hacca nasıl hazırlanmalı?
1: Ya tabii ki.
0: Hacca gitmeden önce
1: evet.
0: Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Hani çok hassas değiliz bu şekilde devam
1: evet.
0: ediyoruz. Ama hacca gittiğimiz zaman direkt olarak anında biz o atmosfere mi gireceğiz? Yoksa oraya doğru giderken bir takım hazırlıkların içerisinde olmak gerekiyor mu?
1: Tabii hem bedenen hem de zihnen kişi hazırlanması lazım.
0: Hı hı.
1: Yani orada bir kere alalade bir yere gitmediğini bilmesi lazım kişinin.
0: Hı hı.
1: Yani bir kere bu düşünce olması lazım. Gaye, amaç Allah-u Teala Celle ve Alem'in emrini icra etmek ve Rabbul Alemin'in beytim dedi Kabe-i Muazzama'ya gideceğini idrakında olması.
0: Evet.
1: Ve yine Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani hicret zorlandığında Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya büyük bir hasret ve özlemle tekrar dönüp vallahi halkın beni buradan çıkarmaya zorlamasaydı senden başka yer ve yurt edin.

0: İnmezdim.
1: Eyvallah.
0: İşte bu Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözünü iyice kişi kulağına küpe etmesi lazım. Yani burada alemlere rahmet Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu kadar özlem ve hasret duyduğu, gönül bağının en ulvi şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde taşıdığı bu şehre gidiyorsun. Dolayısıyla buraya iyi bir hazırlık lazım. Hem dini boyutunu kişi iyi hazırlanması lazım, hem ahlaki boyutuna iyi hazırlanması lazım, hem de bedenen iyi bir sağlıklı bir şekilde oraya gitmek lazım.
1: Helalleşmek gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii kesinlikle helalleşmek lazım, o önemli.
1: Neden?
0: Yani insan elbette ki dünyadayken birçok hususla karşılaşabiliyor. Bu durumda da insan tabii ki sadece hacca giderken değil, her zaman aslında kalbini kırdığı, üzdüğü hususen işte annesidir, babasıdır vesaire eşidir. Mutlaka her zaman helallik alması lazım. Çünkü insan kapının dışına çıktığı zaman ileride başına ne geleceğini bilemiyorsun. Bir daha kavuşma durumu olup olmaması mahaldir.
1: Evet.
0: Yani onun için de insanın iyi bir hazırlık içinde olması önemli. İşte evet. Bunun başında dediğiniz gibi helallik alacak elbette ki. Çünkü uzun bir yolculuğa çıkıyor kişi. Dolayısıyla meşakkatli bir yolculuktur. Mesela bunun niyetinde de şu var. Yani Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela dua niyet ederken feyessirhu li ve tekabbelhu minni. Şimdi burada mesela ne diyor? Bunu benim için kolaylaştır. Ve takabbelhu minni ve benden kabul eyle. Yani burada mesela demek ki bu ibadet içerisinde bir meşakkat var. O meşakkatta da insan göğüs germeye gayret etmesi lazım. Yani zorlukla karşılaştığı zaman mesela biz diyoruz ki bazen işte derslerimizde öf demeyelim de af diyelim.
1: Evet. Onu alıştırmak.
0: Evet yani demek lazım.
1: Doğru.
0: Burada da tabii ki insan yani hem kalbine hem de diline iyi mukayyet olması lazım.
1: Evet.
0: Yani hem bakışlarını efendime söyleyeyim dikkate alması lazım, konuşmalarını bunlar hepsini gerçekten insan dikkat etmesi lazım. Burada aslında helallik alma dedik ya, burada şu da var, insanlar bir hacca teşvik de var aslında bu durumda. Tabii mesela işte kişi hacca gideceği zaman yakın akrabalarını arayıp efendime söyleyeyim hacca gideceğini söylüyor olması aslında bir teşvik de var bunun içerisinde.
1: Evet.
0: İnsanlar yani bir hacı yolcu ettikleri zaman büyük bir özlemle, büyük bir muhabbetle bunu zaman zaman işte havalimanlarında bizler de uğradığımız zaman görüyoruz. İnsanlar gerçekten hani kendi akrabalarını yolcu ettiği zaman bakıyorsun ki gözler böyle yaş döküyor.
1: Evet, ayrı bir duygusallık oluyor hocam.
0: Kesinlikle.
1: Uğurlarken de döndüğünde de yani insanlar dediğiniz gibi ayrı bir manevi atmosfer oluşuyor. İnsanların gözleri yaşarıyor. Bu sefer döndükten sonra da insanların kalpleri orada kalıyor.
0: Evet.
1: Oradan ayrılamıyoruz. Birkaç ay sürüyor diyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi hocam hazırlık demişken şöyle bir söz var ya bizim Anadolu irfanında. Önce tekke sonra Mekke denir. Şimdi bu tekke aşaması da hacca, Mekke'ye hazırlık aşaması gibi düşünebilir miyiz bunu?
0: Evet. Yani tabii ki buradaki söylemin amacı şu olsa gerek. İnsanın hani dedi ki manevi olarak bir hazırlanması gerekiyor. Ya tekkedeki gaye de bu olsa gerek. Manen oraya bir hazırlanman lazım. Dolayısıyla işte Kabe-i Muazzama'ya gidecek, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek insanların yani Rabbimiz Celle ve Ala işte beytim dedi Kabe-i Muazzama'ya gidiyorum. Dolayısıyla o Mekke-i Mükerreme'de bulunanlar hepsi Allah Celle ve Ala'nın hepsi misafirleridir. Dolayısıyla ya da Rabbim Celle ve Ala beytim dediği Kabe-i Muazzama'nın komşularıdırlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada kalp kırmamaya çok özen göstermek lazım. Yani ibadet edeceğiz, taat yapacağız efendime söyleyeyim ama hiçbir kimseye de zulüm ve eziyette bulunmamak lazım. İşte buradaki manevi, öncesindeki manevi hazırlık aslında bu Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz zaman da oradaki efendime söyleyeyim davranışlarımızı, bakışlarımızı bir kontrol altında almamızı sağlamış olur.
1: Evet,
0: onun için manevi hazırlık burada önemli. Yani ibadetin bir tabii ki farz mesela değil mi?
1: Hı hı.

0: Bir de işin içinde huşusu olacak. Hı hı. Yani güzel anlamda takvalı bir şekilde o işi yapmaya azmetmek.
1: Evet.
0: İbadetlerin çok yapmaktan ziyade bilinçli, şuurlu bir şekilde ibadetleri yapmak da daha çok kıymetlidir.
1: İşte tekkede hocam bunun talimini yaptırıyorlar, evet, sanki, değil mi?
0: Evet.
1: Yani hani tasavvuf huşu ilmidir denir,
0: evet,
1: ya. Kalp ona sanki hazırlanıyor gibi. Oluyor. O huşuya alışıyor. O huşuyu alıyor, huzuru alıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Mekke'ye, Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittiğinde bir aşinalık oluyor. Çünkü
0: tabii,
1: öncesinde işte hatmede, rabıtada,
0: evet,
1: bir manevi bağ kuruluyor salavat-ı, evet, şerifelerle. Değil,
0: evet,
1: mi hocam?
0: Tabii ki. Kesinlikle, yani insanın elbette ki etki ediyor. Yani beraber oturup kalktığı, efendime söyleyeyim, hemhal olduğu, sohbet ettiği, arkadaşlık yaptığı insanların hali ister istemez tabii kişiye sirayet ediyor.
1: Evet.
0: Hali güzel olan insanlarla beraber olursan senin de halin güzel olmuş, evet, olur. Yani ariflerin yanına oturursan sen de ariflerin derecesine, evet, ulaşmaya bu durum vesile olmuş olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu gerçektir, bu hakikattir. Elbette bu durumda kişinin Mekke-i Mükerreme'ye gitmeden önce bu böyle bir hale bürünüyor olması çok kıymetlidir.
1: Evet.
0: Çok değerlidir. Dolayısıyla bu kişinin en azından Mekke-i Mükerreme'ye gittiği takdirde buradaki durumu daha iyi değerlendirmesine vesile olur.
1: Evet, evet. Bir de hocam yani şimdi hac nasıl yapılır? Hacda neler yapılır? Tabii ki de giden kardeşlerimiz, giden abilerimiz bunları bilirler ya da hocalarımız giden kişilere tarif ederler ama sanki şey daha böyle bilmemiz gereken, hani hacdan sonra, hacca gitmeden önce mesela hacca nasıl niyet etmemiz gerekir? Mesela hacı desinler diye gitmemek gerekir, değil mi hocam? Hacca nasıl niyet edilir?
0: Evet.
1: Bunu sorayım.
0: Tabii ki hacca gitmekteki gaye insanlar bize hacı desinler. Amaç bu değil elbette ki. Bu yanlış bir düşünce olur. Yani bize hacı desinler diye hacca gidiyor olmamız bu bir kere samimiyetsizlik. Yani ibadetlerin başında ihlas var. Yani sadece Allah Celle ve Ala rızası için yap. Yani burada kişi dolayısıyla niyetini iyi kontrol etmesi,
1: evet,
0: lazım. Çünkü ameller niyetlere göredir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazı hadislerde niyetül mümine hayru min ameliha. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mesela buradaki niyet önemlidir. Hacca gitmekteki gaye ve amaç Allah-u Teala'nın sadece ve sadece emridir. Ve sadece ve sadece onun rızası için yapılmalıdır. Dolayısıyla başka amaçlar güdüldüğü zaman, yani buradaki o manevi halden kişi eli boş dönmüş olur. Evet, ibadetini yapmış olur. Ancak eğer samimiyet ve ihlasla yapılmadıysa bu hac ibadeti, kişi eli boş dönmesine vesile olur. Yani bu kainat başı boş değil. Bir kere insan bunu bilmesi lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da düşüncelerimizi evvela bir kontrol altına almamız lazım. İşte burada güzel bir tasavvuf talimi gerekiyor,
1: evet,
0: dediğinize,
1: evet,
0: geliyoruz. Yani tasavvuf talimi lazım. Çünkü kişi duygu ve düşüncelerini iyi bir terbiye metoduyla düzeltmeye gitmezse bu işte zorlanmış olur.
1: Evet, Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin her zaman üzerinde,
0: evet,
1: durduğu niyet,
0: evet,
1: mevzusu, değil mi?
0: Aynen,
1: hocam?
0: Büyüğümüz öyle buyuruyor, her zaman niyet. Çünkü niyeti düzgün olursa kişinin ameli düzgün olur.
1: Evet.
0: Ameli düzgün olursa ahlakı da düzgün olur. Çünkü hepsi birbirini ne yapmış oluyor? Tetiklemiş oluyor. Dolayısıyla da hac ibadeti de böyledir. Yani insanlar bana hacı desinler diye yola gitmemek lazım. İnsanların beğenilerini, insanların teveccühünü kazanmak için bir ibadet yapılmaz. Bu hac olur, bu ümre olur, bu Efendimiz'in sünnü oruç olur, teheccüde olur. Bu hangi ibadet olursa
1: hangi
0: olsun.
1: Hangi ibadet öyle olursa olsun.
0: Kesinlikle.
1: Önemli
0: İnsanlar
1: yani,
0: desinler
1: niyet,
0: diye yapmamak lazım.
1: Desinler diye yapmamak,
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Desinler diye yaptığın zaman da bu hiçbir faydası olmayacak iş.
1: Evet.
0: Hey, insanların övüncünü, belki sevincini, belki muhabbetini celbedebilirsin. Ama bu Allah-u Teala katında sana hiçbir şekilde

0: bir mükafat.
1: Niyetimizi etkilememesi gerekir. Mesela kesinlikle. İnsan ne kadar ya gıptayla baksalar ya ne güzel hacca gittin geldin ne güzel insan oldun ne güzel günahlarından arındın diye gıptayla bile baksalar bu bizim kalbimizi oynatmaması gerekir.
0: Lazım kesinlikle. Aynı.
1: Bir de hocam şimdi hacca gittiğimizde mesela biz duyuyoruz, ben gitmedim ama böyle bazen
0: Allah da nasip eylesin
1: inşallah. İnşallah hocam. Dinleyicilerimizden de buradan dua istemiş olalım. Mesela şeytan taşlamaya gittiğinde özellikle orada işte ayakkabı atanlar, terlik atanlar, şemsiye atanlar falan var. Buradaki orta yol nedir hocam? Hac'taki ibadetlerdeki orta yol.
0: Yani tabii ki bu evvela dediğimiz gibi ibadet bilinciyle yapılması lazım. Yani buradan gitmeden önce başlıyor bu iş.
1: Evet.
0: Efendimiz'in hac semineri yapılıyorsa mutlaka hacı mesela buna katılması gerekiyor. Hac seminerinde oradaki seminer yapan hocayla birebir bu işleri hepsini konuşması lazım. Tavsiye edilecek kitaplar varsa en az 2 ay önceden hacı çıktı mesela diyelim. Bu abi en az 2 ay önceden bu hacla ilgili bilgi ve birikimini iyi bir şekilde alması lazım. Dolayısıyla burada atılacak taş zaten bellidir.
1: Evet.
0: Yani onun haricindeki Efendimiz'in terliğini atmış olması ve benzeri bir şey yapmış olması bir kere kişi günahkâr yapıyor.
1: Evet.
0: Yani bu bir eylemdir aslında. Oradaki cemaratta taş atmanın gayesi bir eylem. Aslında şeytanın ve nefsin hile ve desteklerine kişi kendini kaptırmayacağına, uymayacağına dair bir eylem gerçekleştirmiş oluyor. Bunu yani böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla da bu şuurla hareket etmediği takdirde kişi bu sefer zarar etmiş oluyor.
1: Evet.
0: Onun için o bilinç çok önemli.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o cemarata taş atarken efendime söyleyeyim. Diyelim ki 7 ise bu 7 tane taş atılması lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu 8 de atamaz. 9 da atamaz.
1: Kaçmayacağız değil mi?
0: Usul nedir? Ona hareket etmek lazım.
1: Hocam son ilk bölümün de sonuna geliyoruz da.
0: Evet.
1: Şimdi ben bu bölümde son olarak şunu sorayım size. Hacdan döndükten sonra insan nasıl olması lazım? Ya da hac insanı nasıl dönüştürür? Döndükten sonra nelere dikkat etmemiz gerekir?
0: Tabii ki yani Allah rızası için yapılmış olan makbul bir hacın karşılığı cennettir diyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani buna kişi gitti, efendime söyleyeyim, diyelim ki temettü hacına niyet etti, gitti, ümresini yaptı, güzelce günahlarından temizlendi, arındı.
1: Evet.
0: Güzel bir niyetle gitti. Sonra efendime söyleyeyim Arafat'ta çıktı, efendime söyleyeyim o vakfe duasıyla günahlarından arındı, temizlendi, af olundu.
1: Evet.
0: Arafat'ını aldı yani. Ondan sonra Efendimiz'in diğer ziyaret tavafıyla ibadetlerini icra etti. Ondan sonra veda tavafıyla döndü diyelim. Kardeşimiz bu hali muhafaza etmeye gayret etmesi lazım evvela. Yani bu yapmış olduğu o kadar nice ibadetler hem malıyla hem bedeniyle nice Efendimiz'in zorluklara göğüs gererek yapmış olduğu ibadetleri, taatleri bir çırpıda zayi etmemesi lazım.
1: Evet.
0: Bunu bir hususla anlatalım. İnşallah bir hacımız dönüyor, ülkeye dönüyor, taksiciyi efendime söyleyeyim atlıyor taksiye, evine getirecek taksici kendisini. İstanbul'u düşünecek olursak büyük bir şehir tabii ki. Bu durumda taksici fark ediyor ki hacı abi yani Mekke-i Mükerreme'den gelmiş, haçtan gelmiş, onun için biraz da acele ediyor ama İstanbul şartlarında bazen işte yollar kapalı oluyor falan.
1: Evet.
0: Böyle bir durumla karşılaşıyor tabii taksici kardeşimiz. Bunu tabii hacıya söylemiyor ama biraz da aceleyle girdiği yoldan tekrar geri çıkıyor. Birkaç defa bu hususu yapınca tabii hacı böyle biraz içinden artık yeter yani bu kadar beni oyalama demeye getiriyor. İçinden böyle bir gitgeller yaşıyor. Sonra taksici büyük bir uğraşın akabinde Hacı abiyi evine getiriyor. Hacı abinin valizlerini kendine teslim ettikten sonra Hacı abi diyor ki evladım diyor. Yani beni bu kadar keşke oyalamasaydın. İsteyeceğin ücret neyse yine isteseydim ben sana verirdim. Taksici de diyor ki Hacı abi diyor Allah hacını kabul eylesin. Ben seni hacdan geldiğini anladım, idrak ettim. Seni bir an önce evine ulaştırmaya gayret ettim ama girdim bir

0: Kaç yol oralar kapalı olduğunu gördüm. Tekrar geri çıkmam mecburiyetinde kaldım. Paran da senin olsun deyip taksisine atlayıp gidiyor. Hacı ya. Abi valizleriyle böyle dona kalıyor.
1: Suizan.
0: Cemil, onun için zandan sakının diyor ya Rabbim, evet, Celle Vala. Evet, mutlaka evet. Zandan sakınmak lazım. Evet. İnsanlar hakkında hiçbir şekilde olumsuz düşüncelere evet. kapılmamak gerekiyor evet, diyelim inşallah. Evet, bu inşallah. Hac için de böyledir.
1: Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde inşallah kurban ibadeti ve kurban bayramı ile devam edelim inşallah.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla ilk bölümde hac ibadetini konuştuk. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından kurban bayramı ve kurban ibadetini konuşacağız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla kurban ibadetini ve kurban bayramını konuşmak için ikinci bölüme başlıyoruz. Hocam şöyle başlayalım isterseniz bu bölüme. Evet, kurban ibadeti Müslümanlar için ne ifade eder?
1: Kurban bizlere İsmail Aleyhisselam'ı hatırlatır, Habil'i hatırlatır. Biz o şekilde diyelim inşallah.
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala Celle ve Ala diyor da bizlere de keseceğimiz kurbanlarımızı İsmail Aleyhisselam kabul olduğu kurbanı gibi eylesin. Habil'in yine efendime söyleyeyim kurbanı gibi kabul olunan kurbanlardan eylesin diyelim inşallah.
0: Amin, inşallah, inşallah hocam.
1: Evet, bu şekilde yani kurban bizlere Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil ile Kabil'i hatırlatır. Hı hı. Dolayısıyla Allah-u Teala Celle ve Ala tabi isimlerini vermeden onlara Adem'in iki oğlu hakkında haberi gerçek olarak oku diye buyuruyor Rabbimiz Celle ve Ala. İşte bu durumda Allah-u Teala Celle ve Ala onlara kurban emri veriyor. Bunlardan birisi en besili olan hayvanını, en güzelini seçip Allah-u Teala Celle ve Ala kurban ediyor.
0: Evet.
1: Kabil ise ziraatla uğraşan birisi. O ise efendime söyleyeyim böyle çer çöp derler yani. Hı hı. Hani bu da günümüzde de bazen yaşanıyor. Yani sen mesela ihtiyaç sahibine işte bir şey vereceğiz ama kişi aslında. Tabii bu belki kurbanla kıyas edilecek bir durum değil ama yine de İnsan iyilik yapacaksa da en güzelini yapması lazım. Evet. Yani işte kasanın altında kalan çürük meyveyi değil de kasanın üstünde bulunan, madem bir hayır yapacaksın, sadakayı vereceksin, onu yapması

0: Valla iyi olur. Bunu
1: Tabii.
0: da söylemiş olalım dedik inşallah Tuhan'a. Yani burada da kurban hususunda Kabil şöyle bir boşluğa düşüyor. Yani Allah-u Teala Celle ve Ala benim malıma mı hani haşa göz diktir? Allah-u Teala buna ne ihtiyacı var gibi. Bu sefer efendime söyleyeyim böyle çer çöp olarak bir şey veriyor. Tabii bu durumda da Habil'in kurbanı kabul oluyor. Yani o dönemdeki kurban aslında bu yönüyle de baktığın zaman bir yakınlık. Ya sen bir tane kurban kesiyorsun. Allah-u Teala rızası için bir kurban kesiyorsun. Ve bu ne yapmış oluyor? Allah-u Teala yakınlığı sağlamış oluyor.
1: Kurbiyet
0: Kurbiyet.
1: Sıfatı buradan mı geliyor
0: Tabii,
1: hocam?
0: Aynen.
1: Aradaki bağlantı var değil mi?
0: Kesinlikle. Tabii ki yani buradaki durumda da mesela Habil'in büyük bir efendime söyleyeyim takvası göz önüne geliyor. Allahu Teala Celle ve Ala emrini harfi yerine getirdikten sonra Kabil'de de bir haset zuhur ediyor. Ve diyor ki ben Habil'e seni öldüreceğim. Habil asla ben bu şeyi yapmaya yeltenmeyeceğim diyor. Dolayısıyla ve sonunda şeytanın vesvesesine efendime söyleyeyim nefsin galebesine çalarak Habil'i şehit ediyor.
1: Evet.
0: Bu durumda Habil hem şehit mükafatı hem de Allahu Teala Celle ve Ala'nın kurbanını kabul etmesi dolayısıyla da iki ecir kazanmış oluyor. Kabil hem kurbanını zayi etti hem de kardeşinin ölümüne sebep oldu. İki
1: Evet.
0: tarafından da zarar etmiş oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allahu Teala zarar edenlerden değil, karlı çıkanlardan eylesin.
1: Amin.
0: Yani
1: Amin
0: insan
1: inşallah.
0: düşüncesini de demek ki zihnini de iyi odaklaması lazım. Evet ben bir kurban keseceğim ama bunu iyi kendi içimde irdelemem lazım. Ben bu kurbanı samimiyetle, ihlasla ve takvamı ortaya koyarak kesmem lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu da işte Habil'in durumunu göz önüne bulundurarak yapması önemlidir.
1: Kurban ibadetiz. Bizim samimiyetimizi artırıyor, değil mi
0: Tabii
1: hocam?
0: kesinlikle aynen öyle.
1: Yani kurbanı keserek bizim Allahu Teala'ya kurbiyetimiz
0: Aynen Allah'a
1: artıyor.
0: yaklaşmak yani.
1: Yaklaşıyoruz, değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: Yani kişi mesela kurban kesiyor. O kurbanla beraber yine Allahu Teala sana vermiş olduğu o malı yine Allah yolunda
1: Evet.
0: Allahu Teala adına yine anarak ne yapmış oluyorsun? Sonra kurban kesmiş oluyorsun ve bu da senin yakınlığına vesile oluyor. Bir de takva sahiplerinden Allahu Teala diyor kabul eder diyor. Takva.
1: Takvanız ulaşır. Kanı
0: Aynen.
1: ulaşmaz. Kanı ve eti
0: Tabii.
1: ulaşmaz.
0: Tabii.
1: Takvası ulaşır
0: Aynen.
1: değil mi?
0: Maide
1: Takvanız
0: suresinde
1: ulaşır, değil mi?
0: geçiyor o şekilde. Yani burada da mesela nedir? Kişinin takva boyutunu gözünde bulundurması lazım. Yani kurbanını keserken de demek ki takvayı gözünde bulunduracak. Evet.
1: Evet.
0: Yani insanların söylemi bak filan kişi nasıl bir kurban aldı değil. Yani bu haçtaki mevzusu gibi
1: Evet.
0: hacı desinde diye değil. Kurbanı da keserken Allah rızası için
1: Allah
0: yapması lazım.
1: rızası için.
0: Evet takva sahibi efendime söyleyeyim Allahu Teala Celle ve Ala'nın yolunda yine Allah rızası için Allahu Teala'nın malını ne yapacak? Onun yolunda kesmiş olacak. Budur yani
1: Evet.
0: asıl itibariyle.
1: Evet. Hikmetleri nelerdir hocam? Başka ne hikmetleri
0: Yani
1: var?
0: kurban şunu bize hatırlatıyor. Bir kere mal senin değil. Malın sahibi sen değilsin. Koçu sen büyütmedin aslında. Allahu Teala Celle ve Ala büyüttü. Tarlayı sen yağdırmadın. Allahu Teala Celle ve Ala gökten yağmur
1: Evet.
0: yağdırdı. Şimdi emaneti ne yapıyorsun? Sahibine teslim etmiş oluyorsun. Ya Allahu Teala Celle ve Ala adına kurbanı
1: Evet.
0: yani
1: Asıl
0: kesmiş
1: failin
0: oluyor.
1: Allahu Teala
0: Yani
1: olduğunun farkına varıyoruz,
0: farkına
1: değil mi?
0: varıyorsun. Yani şunu kişi düşünmüş olsa aslında bunu bütün kainatın sahibi de maliki de Allahu Teala'dır.
1: Evet.
0: Biz sadece Allahu Teala'nın mülkünde efendimizin Allahu Teala Celle ve Ala'nın bize helal kıldığı ya da emir buyurduğu hususları yerine getirmeye gayretli olacağız. Budur
1: Evet.
0: yani asıl itibariyle.
1: Evet, evet hocam. Peki Hazreti İbrahim ve kurbana gelirsek neler söylersiniz hocam?
0: Tabii.
1: Şimdi Habil ve Kabil'i
0: Evet.
1: söylediniz de bize kurban Hazreti İbrahim'den bu yana gelmiyor muydu?
0: Tabii İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ilk olarak...

0: tabii büyük bir imtihan yani. Yeryüzünde hı hı. peygamberlerden daha böyle sıkıntı çeken hiç kimse yoktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın da çok büyük imtihanı olmuştur. İşte Nemrut'ta büyük bir imtihanı olmuştur. Hı hı. Kendi yakınlarıyla imtihanı olmuştur.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı elbette ki o da çoktur. Dolayısıyla büyük bir imtihan yaşanıyor. Evvela aslında başından itibaren bir kurban vermiş oluyor. Nasıl? Şimdi Mekke'yi mükerremeye getiriyor İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi, yeni doğmuş evladı, bebek İsmail Aleyhisselam'ı, ikisini de Allah-u Teala'nın emri gereği onları ne yapıyor? Mekke-i Mükerreme'de hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı bir yerde onları tek başına yalnız bırakıp sırtını evet. dönüp gelmiştir. Şimdi bu zaten efendim söyleyeyim bir kurbiyet var mı? Müthiş bir şey. Evet. Kim yapabilir yani? Kimin bu şekilde?
1: Bir de o dönemde değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet yani hiçbir yerleşim yeri yok. İnsanların çok nadiren gelip geçtiği bir yer. Çünkü su yok. Yiyecek bir şey yok. İnsanlar yani dolayısıyla orada kervanlar geçse

0: Rabbimizin de tabii büyük bir teslimiyetini görüyoruz. Yani Rabbimiz mi bunu emretti diyor İbrahim Aleyhisselam'a. O emrettiyse mutlaka o en güzelini bilendir yani Allah'tan.
1: Teslimiyete bakar
0: evet.
1: mısınız hocam? Bir
0: i̇şte
1: de teslimiyet değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Yani kurbiyet, teslimiyet.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu çok muhteşem bir şey. Yani evet. İnsanın bunu kelimelerle anlatması gerçekten zor. İbrahim Aleyhisselam'ın yine işte İsmail Aleyhisselam gibi bir evladı ve öyle bir eşi yalnız bırakıyor olması onun için de büyük bir zorluk, elbette ki büyük bir fedakarlıktı. İbrahim Aleyhisselam aslında buradayken daha kurbanı vermiş oluyor yani baktığınız zaman.
1: Evet.
0: Ve sonra Rabbimiz Celle ve Aleyhi'nin emri üzerine İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini efendime söyleyeyim. Ve bu durumu İsmail Aleyhisselam'a anlattığını, İsmail Aleyhisselam'ın da emrolunduğu şekilde yap. Mutlaka beni yani teslim olanlardan göreceksin diye buyuruyor. Tabii ki İsmail Aleyhisselam'ın işte kurban edileceği zaman Allahu Teala Celle ve Ala kendilerine bir koç gönderiyor ve buna bedel olarak İsmail Aleyhisselam'a bedel olarak o koç kurban ediliyor. Tabii ki İsmail Aleyhisselam'ın o günde yani o andaki teslimiyeti, efendime söyleyeyim Allahu Teala Celle ve Aleyh olan sadakati, samimiyeti, yine İbrahim Aleyhisselam'ın yani büyük bir meşakkat, zorluk. Çünkü bir evladını kurban ediyorsun, boğazlayacaksın. Dolayısıyla yani kendin yapacaksın bunu da. Aklı selim bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil yani. La mümkün öyle bir şey yapması. Ama Allah-u Teala emri olduğu zaman göz kararır. O anda Allah-u Teala Celle ve Aleyh emri yerine getirmeye azmetmiştir İbrahim Aleyhisselam. Allah-u Teala Celle ve Aleyh yani onun kurbanını o şekilde kabul ettiğini ve sonra kendilerine bir koç gönderdiği rivayet ayet-i kerimede geçen bu şekilde
1: eyvallah,
0: inşallah.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam kurban keserken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela küçük başı tek kişi kesiyor.
0: Evet.
1: Büyük başta 7 kişiye kadar girilebiliyor.
0: Evet.
1: Mesela deniyor ki ortaklarınız da sizin gibi olması gerekir. Niyeti en azından sahih olması gerekir.
0: Evet.
1: Et için kesmemek gerekir.
0: Tabii kurban bir ibadet. Bu ibadet içerisinde vacip kurban girebilir. Adak girebilir. Akika girebilir. Şükür kurbanı girebilir. Efendime söyleyeyim buna benzer yani kurban niyetiyle ibadet niyetiyle giren herkes bu 7 kişilik hisse girebilir.
1: Yani şöyle ancak şunu hemen açalım.
0: Tabii.
1: Ben kurban yani kurban ibadetini ibadetini yerine getirmek için giriyorum ama başkası adak kurbanı olarak da girebiliyor farklı
0: tabii.
1: Farklı kurban
0: tabii et niyeti olmadığı müddetçe et niyeti olmadığı müddetçe gerek adak olsun akika olsun hepsi bu kurbana girebilir
1: eyvallah,
0: yani
1: eyvallah buyurun hocam devam edin.
0: Evet kurban dedik tabii ki Allah-u Teala Celle ve Ala evvela Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'a bir emridir. Bizler için de Rabbimiz Celle ve Ala biz her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun.
1: Evet.
0: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem samimi ve alçak gönülleri müjdele.
1: Evet.
0: Şimdi burada da demek ki kurban ibadetiyle kişi Allahu Teala Celle ve Ala ne kadar varlıklı olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun mutlak şekilde her an Allahu Teala Celle ve Ala boyun eğmeli
1: evet.
0: Ve Allahu Teala Celle ve Ala'nın emrini yerine getirmeye azmetmesi gerektiğini anlıyoruz. Biz burada tabii ki teslimiyetin zirvesini konuştuk. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'dan bahsettik. Yani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam insan. Bu da şunu da gösteriyor. İnsan bir kere sevdi mi mesela sevdiğin yönüne gerekirse canını dahi feda eder.

0: Eğer biz o şekilde düşünecek olursa, Allah-u Teala Celle Celaluhu'yu seviyoruz ya. Aslında kurban bu yönü de şunu da gösteriyor. Yani insan gerektiğinde en sevdiğini de Allah yolunda kurban edecek yani.
1: Allah emrettiyse mesela.
0: Evet, en sevdiğinden de vazgeçeceksin yani. Allah-u Teala emri varsa. Ya bugün mesela günümüzde belki bu çok idrak edemiyoruz. Çünkü neden? Günümüzde insanların çok müthiş bir şekilde dünyaya temah ettiğini görüyoruz. Hı hı. Yani dünyevileştiğini.
1: Evet.
0: Öyle ki insanlar artık her ortamda, her anda dahi bakıyorsunuz ki yine dünyalık işlerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Halbuki insan dünya hayatında sadece bir geçiş yurdu olduğunu idrak etmesi lazım. Dolayısıyla da buradaki dünya hayatını ebedileştirmeye gayret etmek, bunun çabasında olmak insana zarardan başka hiçbir şey getirmeyecektir. Bu demek değildir ki insan dünyası için çalışmayacak. Elbette ki dünyası için çalışacak ama ahiretini öne alarak çalışması lazım.
1: Evet.
0: Ahiretini ihmal etmeyecek. Bu kurban bize bunu hatırlatıyor.
1: Bir de hocam et yemek için kesilmez değil mi? Ya da fakirler et yesin diye kesilmez.
0: Yok.
1: Allah-u Teala emrettiği için.
0: Tabii yani Hanefi mezhebinde bu kurban bir kere vacip. Yani bu bir ibadettir. Dolayısıyla bunun için kesecek. Ama kurban etini burada işte sünnet olan nedir? Üçe bölmek. Biliyorsunuz Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kurban ettiğini bu şekilde bir kısmını ailesine, bir kısmını komşularına, akrabalarına dağıtmak üzere. Kişi de kurbanı kestikten sonra yani ihtiyaç sahibi değilse, mesela evet kendisine kurban vacip değil ama kurbanı kesti.
1: Evet.
0: Yıl boyu da et yemiyor. O adam bir şey diyemeyiz yani. O adam ailesi de karabalıksa, efendim söyleyeyim, yıl içerisinde et yemiyorsa o kişi bunu kendi evinde değerlendirebilir. Ama bunun haricinde zaten yıl içerisinde defaatle et yiyor, görüyor. Bunun yanı sıra bu kurban etini tabii ki fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtmasa kendisi için daha yılmış olacak.
1: Evet.
0: Mutlaka bizim verdiğimizdir. Yani bize kalacak olan.
1: Evet, hadis-i şerifte geçiyor.
0: Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe validemiz kurban bayramı eve geldiğinde işte kurban etini ne yaptığını sorduğunda hepsini verdiğini, sadece kurbanın bir butonu evde bıraktığını, bize bu kaldı söylemi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam desene bir butu hariç hepsi bizimdir diyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bizi karşılayacak olan neyse onu buradayken göndermek lazım.
1: Eyvallah hocam, çok güzel söylediniz. Hocam şimdi isterseniz Kurban Bayramı'na geçelim. Kurban Bayramı Müslüman için ne ifade ederle inşallah programımızı nihayete erdirelim.
0: Kurban Bayramı tabii ki hem Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı da insanın evvela bir tatil düşüncesinden ziyade yakınlarından, anne babası, büyüklerinden, dedesi, nenesi hayattaysa onları ziyaret etmiyor olması, akraba ve yakınlarını ziyaret ediyor olması önemlidir.
1: Evet.
0: Elbette ki bunu yapması lazım kişinin. Bu Kurban Bayramı'na ilgili olarak da biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda efendim kurban ibadetle gün, ilk günü o şekilde geçiyor.
1: Evet.
0: O günü kurban ibadeti yani icra edilerek değerlendirilmiş oluyor. Akabindeki günlerde de yine aynı şekilde insanın yakınlarını ziyaret ediyor olması bence en büyük kıymet yani budur. İnsan yakınlarını hal hatırını sorması, onları ziyaret ediyor olması değerlidir.
1: Evet, evet.
0: Tatil gibi değerlendirmemek lazım bayramları. Bayramlar insanların birbirlerini görüp göreceği, efendime söyleyeyim kucaklaşacağı, tabii ki haremlik, selamlik hususuna dikkat ederek
1: dikkat
0: bayramları geçirmeye lazım.
1: Harama helale dikkat ederek ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bir de Kurban Bayramı'na sevinmek de ibadet.
0: Tabii ki sevinç hocam? Evet göstermek.
1: Sevineceğiz yani.
0: Evet kesinlikle. Çünkü bu Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bize vermiş olduğu bir bayramdır.
1: Evet.
0: Yani alalade efendime söyleyeyim ortaya çıkan bir şey değil. Dolayısıyla bu bayramı bir bayram sevinciyle geçirmek lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tabii ki hususi bir durum da şu, yani bayramları günaha, yanlışa götürmemek lazım. Hı hı. Hani Allah dostlarından birisine sorduklarında o da diyor ki günahsız geçen her günün senin bayramındır diyor.
1: Ya.
0: Onun için insan bütün günlerini günahsız geçirmeye gayret etmesi lazım ki bu

0: her zaman bayramımız olsun. Evet. 365 gün bayramımız olsun
1: eyvallah,
0: inşallah.
1: Eyvallah. Bir de hocam küskünler barışması gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii ki zaten.
1: Bir vesile olsun yani.
0: Kesinlikle. Yani
1: hani
0: Müslüman...
1: haklı haksıza bakmadan barışmak gerekiyor.
0: Aslında küskünlüklerin bir çoğun sebebi baktığımız zaman çok da önemli hususlar olmadığını görüyoruz. Yani birisi söylemiş olduğu bir söz diğerinin kalbini kırmış olabilir. Halbuki bu Müslümanlar arasında küskünlüğün olmaması lazım. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir diyor Rabbimiz Celle Vala. Evet. Ya ona zulmetmez, onu hakir görmez diyor Rabbimiz Celle Vala. Dolayısıyla da insan Müslüman kardeşini hakir görmemesini, ona zulmetmemesi lazım. Ve Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küs kalması onun için nedir? Caiz değildir diyor.
1: Evet.
0: Onun için Müslüman yani selam verse, tebessüm etse, kucaklaşsa bu küskünle ve taraf olup gidecek inşallah.
1: Evet.
0: Teala.
1: Evet.
0: Rabbim Celle Vala kalplerimizi birbirine ısındırsın. Kurbanımız kurban olsun. Hacı olan, haca gidecek olan ve şu an o kutsal bellerde bulunan bütün Müslüman kardeşlerimiz Rabbim Celle ibadetlerini kabul eylesin.
1: Evet. Amin. Amin inşallah hocam.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam Allah sizden de razı olsun. Çok kıymetli, çok istifadeli bir sohbetti. Kalbimizi açtık, zihnimizi açtık, istifade ettik. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmiştir.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin. Allah razı olsun.
0: Şimdi
1: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla ilk bölümde hac ibadetini, ikinci bölümde kurban bayramını ve kurban ibadetini konuştuk. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
6: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya programımızın bir önceki bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizle evlenmesini ve o dönemde Kabe'yi yeniden inşa edilmesi, o inşa sürecinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakemlik yapması ve Allahu Teala tarafından Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesini öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de inşallah ilk vahyi konuşacağız. Efendimiz aleyhissalatu vesselama vahiy ve peygamberlik gelmeden birkaç yıl öncesinde bazı hadiseler cereyan etmişti. Bu hadiseleri gelin birlikte inceleyelim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ve peygamberlik gelmeden tam 2 yıl kadar önce Şamlı Yahudi alimlerinden İbni Heyyiban Şam'dan Medine'ye gelip yerleşti ve çok geçmeden de Medine'de ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca Medineli Yahudileri toplayıp, "Ey Yahudi cemaati, yemesi içmesi bol bir yerden beni bu yoksulluk ve açlık yurduna getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yahudiler de "Bilmiyoruz." dediler. İbni Heyyiban bunun üzerine, "Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi beklemek, gözlemek üzere geldim. Onun yakında peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tabi olmamı beklediğim, umduğum kişinin gelme zamanı çok yakındır. Hiç şüphesiz ona tabi olmakta hiç kimse sizi geçmesin," dedi ve sonrasında o Yahudi alim ruhunu teslim etti. Yaşanan bir başka hadise de Efendimiz aleyhissalatü vesselam evinden çıkar, Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderken ağaçlar taşlara rastlardı ve onlardan "Esselamu aleyke ya Resulallah," yani "Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü," diyerek o taşların, ağaçların, cansız varlıkların Efendimiz aleyhissalatü vesselamı selamladığına dair sesler gelirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sesleri duyunca hemen etrafına, sağına soluna, arkasına dönüp bakınır fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi. Bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberlikle görevlendirilmesinden tam olarak 2 yıl kadar önceydi. Ashabtan Cabir bin Semure'nin rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Mekke'de bir taş tanırım ki ben peygamber olarak gönderilmeden önce bana selam verdi. Onu hala tanırım," buyurmuştu. Denildiğine göre bu taş Hacerül Esved'di. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak 40 yaşında bulunduğu ve Allahu Teala'nın kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık rüyalar görmekle başlamıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir rüya görmezdi ki

sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmışsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam 6 ay boyunca bu hal üzerine kaldı. Allah Teala bu 6 ay içinde peygamberine önce uykuda, sonra da uyanıkken vahide bulundu. Sonra kendisine halvet, yalnızlık, insanlardan uzaklaşma sevdirildi. Hatta kendisine halvetten, yalnız başına kalmaktan daha sevgili bir şeyin olmadığı ifade edilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı işleri için evden uzaklaşır, Mekke'nin dağ aralarındaki ıssız yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi. Onun bu haline bakan Kureyşler de Muhammed Rabbine aşık olmuş derlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yıl Ramazan-ı Şerif ayında Hira Nur Dağı'nda bir ay boyunca itikafa girerdi. Kureyşlerin yaptıkları gibi, adet edindikleri gibi yanına gelen yoksullara da yemekler yedirirdi. Kendisinin itikaftan çıktığı zaman evine gelmeden önce ilk işi Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek olur, ardından tavafın akabinde evine dönerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na giderken azığını da yanında götürürdü. Azığı tükenince Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin yanına döner, bir o kadar zaman için daha azık alır, tekrar giderdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın azığı neydi? Bir hatırlayalım. Efendimizin azığı sütle et ya da zeytinyağıyla çörek, kuru ekmek olup orada gündüzleriyle birlikte 3 gece, 7 gece ve hatta bazen 1 ay kadar kalır, ibadetle meşgul olurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda bir takım ışıklar görür, sesler işitirdi. İbni İshak'ın Ebu Meysere Amr bin Şurahbil'den rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam zevcesi Hazreti Hatice validemize ben halvette yalnız başıma bulunduğum zamanlarda bir ses işittim. Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum dedi. Hazreti Hatice validemiz de Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın sana öyle kötü bir şey yapmasının bir ihtimali yoktur. Vallahi sen emaneti eda edersin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü, özü doğru olan kişisin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala tarafından peygamber olarak gönderileceği ve ilahi rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelip çatmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının 15. cumartesi ve 16. pazar gecelerinde Hira mağarasında uyuduğu bir sırada rüyasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nefesi kesilinceye kadar sıktı ve Efendimizin kendisini ölecek zannetti. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam bırakarak Efendimiz'e tekrar oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tekrar nefesi kesilinceye kadar sıktı. Sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp Efendimiz'e yine oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın bu sıkmasından kurtulmak için neyi okuyayım diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin 5 ayet-i kerimesini okudu. Estaizu billah, bismillah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Mealen Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Kan pıhtısından yaratmıştır. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemi öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Cebrail aleyhisselam daha sonra ya Muhammed Allah Teala sana selam söylüyor ve senin için

Sen benim bütün cinlere ve insanlara gönderdiğim Resulümsün. Onları la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur kelime-i tevhidine davet et buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan ayrılıp Hira Dağı'nın ortasına geldiği zaman gökten yine bir ses işitti ki, ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im diyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama yemek yapıp göndermişti. Gönderdiği adamlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Hira mağarasında o zaman bulamamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eve geldiği zaman yüreği titreyerek geldi ve Hazreti Hatice validemize beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Korkusu, titremesi geçinceye kadar da vücudunu sarıp örttüler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz daha kendine geldiğinde Hazreti Hatice validemiz, neredeydin? Vallahi seni aramak için adamlar gönderdim. Onlar seni Mekke'nin yukarılarına kadar aradıkları halde seni bulamayıp geri döndüler dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün gördükleri şeyleri ona birer birer anlattığı, kendisine çok ağır gelen bu hadiseyi anlattığında Hazreti Hatice validemiz, sana müjdeler olsun. Allah Teala sana hayırdan başka bir şey vermez. Sen sabret, sebat et. Hatice'nin varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum şeklinde söyledi ve hemen kalktı, elbiselerini toparladı, hazırlandı ve Varaka bin Nevfel'e gitti. Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin amcasının oğluydu. Kendisi cahiliye devrinde Hristiyanlığa girmişti, Arapça yazı yazmayı bilir, İncil'den bir şeyler yazardı. Çok yaşlanmıştı ve gözleri de artık görmez olmuştu. Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hristiyanlardan birçok şey dinlemişti. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın görüp işitip de kendisine anlattığı şeyleri Varaka bin Nevfel'e teker teker anlattı. Varaka bin Nevfel bunun üzerine Kuddus, Kuddus, Varaka'nın varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ey Hatice, eğer bana söylediklerin doğruysa ona gelen namusu ekberdir ki o Musa'ya da gelmişti. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu ümmetin peygamberidir. Kendisine söyle sabretsin, sebat etsin dedi. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz dönüp Varaka bin Nevfel'in söylediklerini, anlattıklarını Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber verdi. Daha sonra Varaka bin Nevfel Kabe'yi tavaf ederken Efendimiz aleyhissalatü vesselama rastladı ve gördüğün, işittiğin şeyleri bana anlatır mısın dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatınca Varaka bin Nevfel dedi ki, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen muhakkak ki bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen namusu ekber senden önce Musa'ya da gelmiş olandır. Muhakkak ki sen kavmin tarafından yalanlanacaksın. Sana işkence de yapılacak. Sen yurdundan da çıkarılacaksın. Seninle çarpışılacak da. Andolsun ki eğer ben o günlere erişirsem Allah'ın dinine yardım etmek için tüm gayretimle çaba sarf edeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy açıktan da geldiği günlerde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselama abdest almayı ve namaz kılmayı da öğretmişti. Mekke'nin yukarı taraflarında vadinin bir köşesinde Cebrail aleyhisselam ökçesini yere vurduğu oradan bir su kaynadı. Cebrail aleyhisselam dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Ağzını suyla çalkaladı, burnuna su çekti. Sonra yüzünü yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını ıslak eliyle mest etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cebrail aleyhisselamdan gördüğü gibi abdest aldı. Daha sonra Cebrail aleyhisselam namazın nasıl kılınacağını Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstermek için

kalkıp onunla birlikte iki rekat namaz kıldı. Ve bu namazda yüzünün üzerine dört secde yaptı. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünü yüzünü güldürmüştü. Allah-u Teala'dan beklediği, gönlünün hoşlandığı ibadet olan namazı emretmişti. Bu emir artık gelmiş bulunuyordu. Derin bir inanç ve sevinçle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine döndü ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kendisine olan üstün ikramını Hazreti Hatice validemize de haber verdi. Hemen elinden tutup onu suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini göstermek üzere Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine gösterdiği gibi gösterdi, abdest aldı. Hazreti Hatice validemiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi abdest aldıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine kıldırmış olduğu gibi Hatice validemize namaz kıldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik geldiği pazartesi gününde ilk namazını kılmıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de aynı günde günün sonuna doğru ilk defa aynı namazı kılmak mutluluğuna ermişti. Efendim bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen peygamberliğin ilk vahyini konuştuk. Peki peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir ancak din-i mübinimiz İslam'ın öğretilerinde nebilik, rasullük kavramları vardır. Dilerseniz bunları bir anlayalım. Nebilik ve rasullük nedir? Nübüvvet, peygamberlik nedir? Nübüvvet, akıl sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah-u Teala ile kulları arasında yapılan elçilik demektir. Allah-u Teala'nın elçisidir nebiler, peygamberler. Nebi kime denir? Nebi kendisine melek tarafından vahiy veyahut da kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise Resul olması haysiyetiyle nübüvvet vahyinin yani nebiye gelen vahyin üzerinde özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan kendisine Cebrail Aleyhisselam gelerek Allah-u Teala'nın özel olarak indirildiği kitabını vahyettiği kişidir. Allah-u Teala'nın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Bunun için, bundan dolayı her Resul Nebidir fakat her Nebi Resul değildir denilmiştir. Nebiler, evet, daha önceki şeriatı devam ettirmişlerdir. Allah-u Teala'nın elçisidirler. Ancak Resuller kendilerine indirilmiş olan hükümleri insanlara aktarırlar. Dolayısıyla her Resul Nebidir fakat her Nebi Resul değildir. Hiç şüphesiz Nebilik ve Resullük Allah-u Teala'nın vergisidir. Bunu Allah-u Teala'nın kullarından dilediğine ve layık olanına verdiği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Kesbi bir ilim, bir makam değil. Herhangi bir kimse çalışarak, gayret ederek ulaşılabilecek bir makam değildir. Peki peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin sıfat ve faziletleri nelerdir? Bütün peygamberler aleyhimusselam, salat ve selam onların hepsinin üzerine olsun. Sadece erkekler arasından seçilip gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler babaları ve dinleri bir kardeştirler. Babaları da birdir, dinleri de birdir. Küçük ve büyük günahlardan ve küfürden peygamberler uzaktırlar. Tabi bazıları, bazı peygamberlerin zelle ismi verilen, makamlarına göre kusur sayılabilecek bazı davranış sürçmeleri vuku bulmuştur. Peygamberler en emindir, el emindirler. Allah-u Teala'nın emir ve nehilerini insanlara hiç eksiltmeden, arttırmadan ulaştıran kişilerdir. Elçilik vazifesini yaparlarken Allah-u Teala'dan başka hiç kimseden korkmayan zatlardır. Peygamberler en doğru sözlü ve en doğru özlü olan kişilerdir. Kısa akıllılıktan ve yanılgıdan uzaktırlar. Onlar bu hususlarda muhafaza altındadırlar. İnsanların bilmediklerini, bilemeyecekleri şeyleri
Allahu Teala'dan telakki eyledikleri vahiy ile bilen ve bunu insanlara bildiren zatlardır. İnsanlara Allahu Teala'nın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen zatlardır. İnsanları doğru yola öğütleyen, onların esirgenmelerini dileyen, Allahu Teala'dan da bunu isteyen zattırlar. Mükafatlarını dünyada insanlardan değil, ahirette Rabbul Alemin'den alacaklarını açıklayan Allahu Teala'nın elçileridirler. Efendim, hadis-i şerifte bildirildiğine göre peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunlardan 315'i Rasul'dü. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da Peygamberimiz Hatemul Enbiya, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem Nebi ve hem de Rasul'dü. Aynı zamanda Allahu Teala'nın Habibi idi, sevgilisiydi. Bizleri Habibine ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbi Zülcelal bizleri, ümmeti Muhammed'i peygamberine layık olmaya çalışan ümmetten eylesin inşallah. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle haşreylesin ve o sevgisinin hatırına da sünnetlerini ihya ederek onun sancağının altında bulunan ümmetinden olmayı nasip eylesin. Ve onun sevgisine, şefaatine bizleri mazhar eylesin, nail eylesin inşallah diyelim. Bir başka bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleri

0: ile kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
0: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

İsmail Fakirullah Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan gönül erlerinden biri de soyu Hazreti Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. Şeyh Hamza el-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Gavsül Memduh Hazretleri, Zemzemül Hassa Hazretleri gibi yüzlerce evliya

0: bulunduğu Tillo'da 1655'te Recep ayının regaib kandiline rastlayan Cuma gecesi dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri birçok bakımdan benzer isimler arasında özel bir yerde durur. Bunlardan ilki onun çocuk yaşlardan itibaren ciddi bir ilim tahsili görerek henüz 24 yaşındayken müderris olmasıdır. Yani o öncelikle bir ilim ehlidir ve bu vasfını irfan hayatına geçirdikten sonra da sürdürmüş ve şer'i ilimler ve müsbet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan en tanınmışı ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. İsmail Fakirullah Hazretlerinin tasavvufa intisabı 30 yaşından sonra olmuştur. O bu yolda da dikkat çeken bir isimdir. Tasavvuf müntesibi olduktan sonra kendisini bir dergaha kapatarak münzevi bir hayatı seçmemiş, hem halkın içinde olmuş hem de geçimini kendi sağlamıştır. Bunun için kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş, tarla ekmiş, ekin biçmiş ve ihtiyaçlarını bu yolla karşılamıştır. İsmail Fakirullah Hazretlerini daha sonra irşad mevkiinde görmekteyiz. Üveysiye tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad etmiş, hayatını hak yolundaki bu faaliyetleriyle geçirmiş, miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri yaşadığı devirde Tillo'yu bir ilim ve irfan merkezi olarak haklı bir şöhrete kavuşturmuş, ünü bu anlamda İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Dağıstan'dan Hindistan'a kadar bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı padişahının gerek Mekke emirinin derin ve sevgi ve saygısına muhatap olmuş, onlardan ferman ve mektuplar almış, Tillo halkı ona hürmeten vergi ve askerlikten muaf tutulmuş, idari ve maddi hediyelerle taltif edilmiştir. Kuyudaki Sultan. İsmail Fakirullah Hazretleri keramet sahibi bir veliydi. Onun bu yönüne ait menkıbeler bugün de o yörede sıklıkla anlatılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hazretleri 48 yaşındayken komşularından biri vefat eder. Onların evlerine taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunmayan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer. İsmail Fakirullah Hazretleri bu olayı şöyle anlatır.
1: Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- Oturarak içmek. 2- Sağ eliyle içmek. 3- 3 yudumda içmek. 4- İçmeden evvel Bismillah demek. 5- Bitirince Elhamdülillah demek. 6- Mümkünse başı örtülü olmak. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allah-u Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allah-u Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes, nice evliya, nice alimler, son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiçtir.

0: sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih amellerle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun içinse o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in Selamun Kavlen ayeti kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi, çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet vel cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzları eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allahu Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyet'e severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allahu Teala'nın selamı üzerinize olsun.

Ey İsmail, ey Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnü zanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah eyle. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah.

Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim, bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim, ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur, yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri def eyle, kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim.

Her mürşit gibi İsmail Fakirullah Hazretleri de çevresinde bulunanları irşad için sürekli olarak onlara tavsiyede bulunmuştur. Onun bu anlamdaki kutlu sözlerinden bazıları şöyledir. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlasına karşı arzusu olan onu bulur. Çünkü o kuluna yakındır. Onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır. Dilin susması kalbin susmasına. Kalbin susması marifetullah'ın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah zikridir. Mevla'nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Teala'yı zikredeni o da zikreder ve sever. Hak Teala'ya tevekkül et, her işini ona havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza Cenab-ı Hakk'a varan yolun esaslarıdır. İlim öğrenmekle yumuşak huyluluk kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük bir ihsan ve lütuftur. Kendisinden razı olandan Allah Teala da razıdır. Allah'ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Teala'nın yaptığında hayır vardır. Onun yaptığı en güzeldir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Evi yuva yapan aile. Aileyi bir arada tutan değerler. Eş, anne, baba, çocuklar ve evlerimizin içinden hayata dair kıymetli tavsiyeler. Halime Nur Erkin sunumuyla Aile Bağları her pazartesi saat 10'da Semerkant Radyo'da.

Ya Rab, azabınla beni terbiye etme. Bana merhamet et. Çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim? Bilmiyorum ne vakte kadar beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum değersizim, günahkarım. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim. Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygambere, şehitlere, salihlere, arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum. Korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat Rabbim. Sen sevmezsen beni, bağışlamazsan günahlarımı bilmiyorum ne yaparım. Senin gibi seven yok ki ona koşayım. Senden başka kuvvet yok ki ona dayanayım. Senin gibi sadık sevgili yok ki kalbimi ona vereyim. Rabbim, sen beni nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sen benim Rabbim ve sevdiğimsin. Ben yalnız seni seviyor ve yalnız sana yalvarıyorum. Her şeyi yalnız senden istiyorum. Beni başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Başkalarına el açtırma. Başkalarının eline baktırma. Beni başkalarına havale etme. Ya Rabbi, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster.

canları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı diliyorum. Ya Rab, eğer nefsim firavunlaştıysa Musa'nın tatlılığıyla gel bana. Kalbim cahilliğe Mekke'sine döndüyse Muhammed'in sırrı ve aşkıyla gel bana. Musa gibi yalnız kaldım. Harun'un desteğiyle gel bana Rabbim. Nefsimle boğuştuğum zamanlarda Nuh'un gemisiyle kurtar beni. Rahmetinin susuzluğuyla yanıyorum. Senden Hacer'in zemzemini diliyorum. Rabbim, senden senin sevgini, sevgilini sevmeyi, sevdiğinin sevgisini, sevdiklerini sevmeyi, sevdiklerinin sevgisini, sevenlerini sevmeyi, sevenlerinin sevgisini istiyorum. Ey sevginin sahibi, yaratılmışları çok seven, sevgisi hiçbir varlığın sevgisine benzemeyen, sadakatli, sözünden dönmeyen, sevdiklerine şefkat eden Allah'ım, bize sevgiyle kardeş olmayı öğret. Ey şefkatin Rabbi, kullarının günahlarına bakmaksızın rızık veren, şefkatiyle belalara karşı zayıf varlığımızı esirgeyen sevgili, günahlarımızı denizler kadar çok olsa da döktüğümüz bir damla gözyaşına bağışlayan sensin. Bütün isyanımıza rağmen üzerimizden tesellisini esirgemeyen, sıcak merhametinden ellerin soğukluğu ve düşmanlığına bırakmayan, bizi bizimle anan Allah'ım, bize şefkatle büyümeyi öğret. Bizi sevdiğin kullarına şefkatin annesi ve babası kıl. Bizi Rahman ve Rahim'inin gölgesinde bir şefkat çocuğu gibi büyüt. Şefkatle terbiye et. Şefkat eri eyle dostlarımızı. Ey bağışlamanın Rabbi, kalbimizin kirine bırakmaksızın ulvi dergahına kabul eden Allah'ım, günahlarımızı dünya ve ahirette gizleyen, bizi bizden çok arayan, verdiği sözden dönmeyen, kullarına tesellisiyle huzur veren Allah'ım, ey güzellikleriyle kalbimizin sevgisi olan Allah'ım, benim rahmetim günahkarlardır diyorsun. Bu sözden öte gayrı gidecek kapımız, ağlayacak dostumuz, sığınacak başka bir kalemiz yoktur. Sen affın sahibisin. Bizleri affet. Sen ki her sehrin rüzgarında bize kulak veren, her gecenin karanlığında ahlarımıza ses verensin. Bize adliyle değil, lütuflarıyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, müminlerin duasına rahmet et. Ey canımın canı olan Allah'ım, madem senin lütfunla yaşıyorum, madem üflediğin ruhu taşıyorum, artık kendimi kirletmeyeceğim. Madem kalbimi aydınlatan sensin, bütün yalan düşünce ve hisleri kalbimden uzak tutacağım. Madem kalbime misafir oldun, senden başkasını içeri almayacağım. Madem ki bana hayatı veren sensin, hayatımla seni anlatacağım. Ey gönlümün hakiki sultanı, seni görmesem ne rahatım ne huzurum olur. Sen diyorsun ki, onlar Rablerine bakarlar. Ya Rab, ben onlardan değil miyim? Ey ruhumun arkadaşı, beni şu dünya toprağından kopar da cennetin bir köşesine dik. Hem ben hem cennet ehli

mısın? Bana öyle güzel bir koku ver ki bu Muhammed'in çiçeği, kokusu Muhammed'in kokusu denilsin. Ey yalnızların yoldaşı, eğer benimle konuşmazsan kalbimi sükunetle doldurup buna katlanacağım, kıpırdamadan duracağım ve sabırla bekleyeceğim. Muhammed'i bekleyeceğim, Hatice'yi bekleyeceğim, Ali'yi, Bilal'i bekleyeceğim, beni sana getirmelerini isteyeceğim. Ey nurların nuru, ey sıkıntılı kalplerin huzuru olan Allah'ım, gönlümdeki kirleri temizle, musibet ve acılara katlanacak kuvveti ver bana. Bana aşkını ver ki sana hizmet edebileyim. Bana öyle bir iman ve kuvvet ver ki kimsesizlerden yüz çevirmeyeyim, kötülerin önünde diz çökmeyeyim, aklımı ve kalbimi fani hadiselerin üzerine çıkaracak bir anlayış ver bana. Beni kapından kovma Allah'ım, kovarsan da bir gün mutlaka çağır.

Sen öyle zenginsin ki nurunun bir pırıltısı bütün ihtiyaçlarımıza yeter. Ve o nur eksilmeden sana döner. Yalnız ve sessiz senin gök kubben altında mütevazi gönlümle yüzümü sana çeviriyorum. Ben seni bilince her şey arkadaş oldu bana. Ne mutlu bana ki kalbim seni sevdi ve gönlüm ayaklarına değdi. Beni bu huzurdan ayırma Allah'ım. Ey sonsuz hayat sahibi, ölmüş kalplerimize hayat ver. Gönüllerimizi sükunete kavuştur. Dünyanın peşine düşmüş nefsimize sana inanmanın şerefini göster. Halimizden şikayetçiyiz. Senin sonsuz hazinelerin pahalı. Biz ise yoksuluz. Biz fakirlerden güzelliğini gizleme. Muhammed'in imanını ve aşkını pahalı verme. Bize öyle gönüller ver ki dünyada karar kılmasın. Şu çürümüş varlığımızı bir yanardağ yap. Ta ki senden başka her şey o ateşte yansın. Bizlere kalbi selim ver. O kalple biz sevgi dersini alalım. Bizi hizmetine al. Bize İbrahim aşkını ve teslimiyetini ver. Ver ki şu dünya ötesinde yanmayalım. Ya Rab, herkes kendince benim yoldaşım oldu. Lakin kimse içimdeki sırrı anlamadı. Ey Rabbim, benim bu dünyada yarim kimdir? Musa seninle konuştu. Ya ben kimle konuşayım? Biliyorum, ben zalimim. Kendime zulümler ettim. Nefsim koskoca bir dağ gibidir. Tecelli et ki bu dağ parçalansın, gözümden perde kalksın. Ey Rabbim, ben senin kulun ve bu çölün lalesiyim. Ben bu alemde yalnız kalmışım. Senden sırlarımı anlatacak bir mahrem isterim. Deliliği deliliğime yakın olsun ki kendimi onda göreyim, ona sırlarımı vereyim. Ey Rabbim, varlıkta da yoklukta da fakirim. Bilgimle de bilgisizliğimle de cahilim. Ey Rabbim, benden sana çıkanlar benim basitliğimi, senden bana gelenler senin kerem ve merhametini gösteriyor. Eğer ben iyi şeyler yapıyorsam, bu senin yardımınladır. Kötü şeyler yapıyorsam bu nefsimdendir. Başıma gelen musibetler senin adaletindir. Ve bilirim ki sen beni şefkatinle tokatlıyorsun. Ey Rabbim, nefsime karşı vekilim sensin. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dilersen her şeyi al benden. Ama ne olur, benden darılma. Sana yönelmişken nasıl umutsuz olabilirim? Ve ben sana nasıl şükretmem ki bana bu huzuru veren sensin? Hangi dost daha yakındır senden? Hangi sevgili senden daha çok sever beni? Hatalarıma, günahlarıma, vefasızlığıma rağmen. Ey Rabbim, sen ne güzel bir sevgilisin ki sevdiğinin ayıbını gizleyip örtüyorsun. Ve ne kadar lütufkarsın ki benden olmayan güzellikleri benden gösteriyorsun. Sen bana ne kadar yakınsın lütfunla ve ben ne kadar uzağım sana günahlarım.

ey Rabbim. Günahlar dilimi tutuyorsa da merhamet ve cömertliğine elimi açıyorum. Sen çeşit çeşit amel ve tavırlarla kendini tanıtıyorsun. Sen rahmet ve şefkatinle biliniyorsun. Bense günahlarımla anılıyorum. Beni temizle Rabbim. Beni bağışla. Öyleyse seninle birlikte anılayım. Ey Rabbim, nefsime celalinle, kalbime cemalinle, hayatıma hikmetinle tecelli eyle. Hatalarıma rahmetinle, mahşerde Muhammed'inle, cehennemde hasretinle, cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Adaletin gayretimi içe indirdi. Yıktı güvenimi. Eğer ihsan ve keremin olmasaydı keserdim ümidimi. Ben kendi kuvvetimden senin kudretine, tercihimden tercihine sığınıyorum. Bana hasret kefenini giymeyi, vuslat toprağına gömülmeyi nasip eyle. Beni sırrında sır eyle, varlığında yok eyle. Yalnız senden yardım diliyor, yalnız sana sığınıyorum. Beni başkasına bırakma. Yalnız senden istiyorum. Beni hüsrana uğratma. Yalnız senin ihsanını bekliyorum. Beni mahrum etme. Kapını çalıyorum Rabbim. Kapıyı açmasan da ne olur kapından kovma. Ey Allah'ım, gündüz sesleniyorum, cevabını duyamıyorum. Gece sesleniyorum, yine bana rahat yok. Ne olur Rabbim benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntım yaklaşıyor. Bana yakın ol. Dayanağım ve güvencim sensin. Allah'ım, sana güveniyorum. Yolunda yürümeyi bana öğret. Çünkü sen benim kurtarıcımsın. Ve ben ancak senin yolunda olmakla kurtulabilirim. Ey Rabbim, günah ve kusurlarımla gelirsem beni iyiliğin ve merhametinle karşıla. Rabbim, sen hak ve gerçeksin. Senin tüm yolların sevgi ve gerçektir. Kusurumu bağışla Rabbim, çünkü affın sonsuzdur. Yalnız, mutsuz ve üzgünüm. Yüreğimin sıkıntısından kurtar beni. Derdimi ve acımı gör Rabbim ve günahlarımı bağışla. Ey Rabbim, ne kazanacaksın sana günahımla gelmekten, mezara girdiğimi görmekten? Toprak seni över mi? O senin güzelliğini görür mü? O seni anlatabilir mi? Acı bana ey Rabbim, dayanağım ol. Seninleyim Allah'ım, Rabbim benim. Seni ebediyen öveceğim, sonsuz seveceğim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların

0: Duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, nükteden şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz programlarda Refik Halit Karay'ın nüktedanlığından bahsettik. Metinlerindeki nükteli anekdotlara değindik. Bu bölümde de Refik Halit Karay'ın eserlerinde sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlara değineceğiz. Efendim sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlar altında topladığımız yazılar iç ve dış siyasetteki çalkantılar nedeniyle sosyal hayatta ortaya çıkan aile içi düzensizlikler, şehir hayatında önemli rol oynayan yolların bozuk durumu, nakil vasıtalarının murdar hali, halkı perişan hale getirerek şehri mahveden yangınlar, halkı canından bezdiren sayısız vergiler gibi konulardan oluşmaktadır. Refik Halit'in sosyal hayatla ilgili yazılarında az önce saydığımız meseleleri mizahi bir tarzda anlatmasındaki maksat onları düzeltmek için halkı bilinçlendirmektir. Efendim sosyal hayatla ilgili meseleleri ele alırken Refik Halit bu meseleleri ya kendisi anlatıyor ya da kahramanlarının vasıtasıyla okuyucuya aktarıyor. Hikaye ve romanlarında da sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşıma rastlamak mümkündür. Sırası gelince bunların üzerinde

daha geniş bilgi vereceğiz inşallah. Efendim, devamlı birkaç savaşın, iç meselelerin yüzünden eski Alaturka aile hayatı değişmiştir. Batı ile ilişkiler arttığından alafrangalık yaşam tarzı aile hayatına girmeye başlamıştır. Ancak eskinin bozulması, yeninin de tam benimsenememesi aile hayatında bir takım aksaklıklar doğurmuştur. Bundan dolayı aile yaşamında huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Refik Halit, mesut bir aile oluşabilmesi için öncelikle evlerde konfor olması gerektiğini düşünüyor. Fakat zamanının evleri bu konfordan mahrumdur. Muhakkak damları akar, su boruları patlar, camları kırılır, banyoları bozulur. Yazarın Konfora Dair adlı yazısında ev sahibi tıraş olmak için bir fincan su ister. Ancak bir fincan su yerine bin sorunla karşılaşır. Şöyle ki, tıraş olacağım, biraz sıcak su lazım. Mutfakta ateş var mı? Hayır, bitmiş. Soba yanıyorsa orada ısıtırız. Çoktan sönmüş. Peki gaz ocağını yakıverin. Geçen gün tıkanmıştı, iğnesi de alınmadı, yanmıyor. Hay aksi şeytan hay. Şu ispirto lambasına bak, belki içinde biraz kalmıştır. Onu da nereye koymuşlar bilmem ki. Dün şuracıktaydı, birisi almış. Durun arayacağım. Canım hala bulamadınız mı? Buldum ama tam takır. Zaten ne zamandır ispirto alınmıyor ki? İspirtoya da lanet, tıraşa da, insan evinde istediği zaman bir dirhem sıcak su bulunmadıktan sonra. Problemler bunlardan ibaret değil. Yağmur yağdığında evin her tarafı akmış, salondan duvarların sıvası düşmüş. Boru patlamış olduğundan gömleğini yıkamaya zaman kalmamış. Ütünün kulpu kopmuş olduğundan pantolon ütülenmemiştir. Ev sahibi çaresiz kaldığından tıraşsız, temiz gömlek giymeden, pantolonunu ütülemeden işe gitmek zorunda kalır. Ev sahibi giderken hanımı arkasından bağırmaktadır. Ha, söylemeyi unuttum. Mutfağın çukuru tıkanmış, taşıyor bir de. Bir de daha ne var? Hamam sobası hala tamir olunmadı da. Hamam da eksik kalsın. Efendim, görüldüğü gibi istenilen şey el altında bulunamaz. Tıraş için bir fincan su sağa sola başvurularak zorlukla tedarik edilebilen evde konforun sözü olmaz. Evine dinlenmek için gelen ev sahibi daha yorgun çıkar. Bundan dolayı yazar konfor için evvela damı akmayacak, sıvası dökülmeyecek, borusu patlamayacak, hamamı bozulmayacak, sağlam bir ev lazım olduğunu söyler. Konforlu evde her şey hesaplı yapılmış olacaktır. Bazıları bu konforsuzluğa da razıdır. Çünkü konforsuzluktan fenası aile fertlerinin geçimsizliğidir. Ev sahibiyle hanımı arasındaki bitmek bilmeyen kavgalar, sokaklarda sürünen serserilerin hayatını bile gıpta ettirecektir. Yazarın mizahi yazılarındaki ev sahibiyle hanımı arasında meydana gelen kavgayı bir ev sahibi anlatıyor. Şöyle ki, bana bakınız, bugün ne pişecek diyor. Bir sual ki cevabı zaten belli. Ya fasulye diyeceğim ya patates. Fakat bunu o mahsus münakaşaya başlangıç olsun diye soruyor. Ben artık bunları yiyemiyorum, bıktım, usandım. Ben mütevekkil bir sima takınıyorum. Hanım diyorum, korkarım daha sonra onu da bulamayacağız. Hani keşke bulamasak. İşte birinci fasıl böyle başlar. İkinciyi de dinlerim, üçüncüde kendimi sokağa dar atarım. Oh sokak, ey Darül Eman. Ey ev ve aile kurbanlarının teselli ve teskin mahalli. Ey kocalar yuvası, aile babalarının istirahati diyor Refik Halit. Diğer bir ev sahibinin derdi diğerinden de zordur. Konforsuzluk ve aile geçimsizliğinin yanında bir de yoksulluk, sefalet var. Ev eşyaları satılmış, hiçbir şey kalmamıştır. Buna rağmen ev hanımının düşündüğü şey giyim, kuşamdır. Şöyle ki, gündüzleri evim hatırıma geldikçe cami tabutunu hatırlarmış gibi yüreğim gam kaplıyor.
Neden mi diyeceksiniz? Bizim ev şimdi tam takır kuru bakır. Ne halı kaldı ne perde. Akşam oldu mu idare lambasını yakıyor, yere serdiğimiz şilteye oturuyor ve ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Öyle bir sefalet içinde akla gelir şey değil. Terziye verdiğimiz tayyörün biçimini, dikişçi kıza gönderdiğimiz bluzun işlemesini, diyor Refik Halit. Aile geçimsizliği Refik Halit'in bir İstanbul'un 24 saati adlı yazısına da konu olmuştur. Ev sahibinin kazandıklarını giyim kuşama harcayan hanımı ev işlerine pek yakın değildir. Zamanını terzilerde, sinemalarda, misafirlikte geçiriyor. Buna rağmen kocasından memnun değildir. Bu tutumsuz, eğlence düşkünü ev hanımı kocasıyla yapılan sabah kavgasını şöyle anlatıyor. Hanım, temiz çorap yok mu? Her sabah bu veya buna benzer bir sual. İşte 4 gündür çamaşır dağ taş yığıldı. Sadece çorap değil, şimdi gömlek istese bulamayacak. Bir tane var ama onun da kolları parçalanmış. Tamir etmeye vakit bulamadım. Bir haftadır çıkarıp masanın üstüne koyduğum halde bir türlü elim varmadı. Misafirler geldi, misafirliğe gittim, olmadı ve selam. Dün söylemiştim, yıkatıverseydiniz, iki çift çorabın yıkanmasından ne olur? Kuzum diye başladım. Sen hiçbir sabah kaygısız işine gidemez, evinden çıkamaz mısın? Diye Refik Halit bir ev hanımının ağzından sabahki karı koca arasındaki diyaloğu aktarıyor bizlere. Efendim, yazar Refik Halit bir mahalle bakkalının gördükleri adlı yazısında çeşitli aile yaşamını ortaya koymak istemiştir. Bu aileleri tanıtmak için bir mahalle bakkalını yazısına baş kahraman olarak seçmiştir. Yazıda bakkal aileler hakkında bilgi veriyor, zaten kendisi de eski bir memurdur. Meşrutiyetten sonra tenkisata uğramış bu bakkallığa başlamıştır. Memuriyetteyken ailesinde itibara sahip olan bakkal şimdi durumundan memnun değil. Onun da aile sorunları var. Ancak bakkalında oturup mahallede olup bitenleri seyretmekle gönül avutuyor. Refik Halit bakkal aracılığıyla aile tiplerini ortaya koymaya çalışıyor. Birinci tip aile eğlenceye, giyim kuşama düşkündür. Halbuki evlerinde kahve dahi bulunmaz. Şöyle ki efendim, ha işte her sabahki ilk müşteri. Köşedeki evin ahretliği, Allah'ın seherinde gelir. 12.30 dövülmüş kahve ister. Bir sabahta bıkmıyor ki bir başkasında siftah edelim. Birkaç kere söyledim. Kızım dedim, ya bunu 25 dirheme alınız, iki sabaha yetsin, ya sabahkini akşamdan alınız, seher vakti ikimize de güçlük olmasın. Anlatamadım ki, hem canım bu nasıl evdir ki dolabında 100 dirhem kahve bulundurmasın, sonra kadınları sinemadan, erkekleri sazdan başını alamaz. Efendim, mahalledeki diğer ailenin evinde de ne yiyecek var ne konfor. Buna rağmen giyim kuşamdan, gösterişten eksik olmuyorlar. Bakkal bu duruma şaşıyor. Ona göre ev ve kıyafet birbirine uymalıdır. Bu aile yaşamını gene bakkalın ağzından dinleyelim. İşte ikinci müşterim. Üstteki evin entarili beyi. Ata efendi, İstanbul'dan şeker almayı unutmuşum. 5 kuruşluk verir misiniz? Her sabah böyle söyler. İstanbul'dan almayı unuttum der. Haftalar geçer, evi 5 kuruşluk şekerle idare eder. Toptan almıyor, param yok. Demek ayıp mıdır canım? Kendisi şekere para bulamıyor. Kürklü palto giyiyor. İşte bu işi anlamıyorum. Arkada yakası lütür palto olsun, midede 10 dirhem şeker bulunmasın. Hem kıyafetle ev birbirine uymamalı mıdır? Mahdumu sokakta görenler kaşhanede kotlet yiyerek fıstık üzüm bademle besleniyor zanneder. Ayakta rugan fotinler, elde altın halkalı baston, pantolonun parçaları çekik, ipek çoraplar pırıl pırıl meydanda. Bir ihtişam bu şıklık ki evde ise 4 numara lamba yanar. Minderlerin otları fırlamış, abdesthane kokusu dışarı vurmuş. Bey bunun içinde buram buram kolonya kokuyor.
Bakkal süse, giyim kuşama düşkün ailelerin, kadın erkeğin güzel giyindiklerinin,

Den, fakat mideleri boş olduklarından dolayı mağazalardaki mankenlere benzetiyor. Bu tip aileler yemeğe para vermeye kıyamıyorlar. Fakat süse gelince avuç dolusu para harcamaktan çekinmiyorlar. Kadın erkeği moda mağazasındaki bebekler gibi giyinirler. Öyle süslü püslüdürler, fakat karınları da o bebekler gibi boştur. Yiyeceğe para vermeye

bir başka aile yaşamı ise az önce anlattığımız aile yaşamının tam tersidir. Bunlar boğazına düşkün aile tipleridir. Kazandıklarını sadece yemeğe harcıyorlar. Onlar için giyim kuşamın, süsün önemi yoktur. Sokakta görenler dilenci sayacak durumdadırlar. Bu aile yaşayışını bakkal şöyle anlatıyor. Ne kılığa ehemmiyet verirler ne kıyafete. Ailece hepsinin gözü mutfakta ve yemekte. Her gün fırına hindi, tavuk, tatlı gönderirler. O ne revaniler, o ne mantılar. Ya kubbe dedikleri Arap köftesi? Havan sesi mutfakta eksik olmaz. Et döverler, sarımsak döverler. Daima çeşnili mükemmel yemekler yaparlar. Fakat kadınını, erkeğini sokakta görsen dilenci diye avuçlarına birer yüzlük koyarsın. Üst baş dökülüyor, diyor Refik Halit. Aileler bu iki tip yaşayış arasında bocalıyorlardı. Kazandıklarını ya eğlence ve giyim kuşama ya da yiyip içmeye harcıyorlardı. Kadınları tutumsuz, erkekleri eğlence düşkünü olduklarından aile huzur bulamıyor. İdeal aile yaşamı bu ikisinin ortasındadır. Dolayısıyla yazar bakkal aracılığıyla bu iki yaşayıştan hangisine daha muvafık olsa gerek. Ortası iyi ama biz onu bulamıyoruz der. Refik Halit. Efendim şimdi de Refik Halit'in dış olaylarla alakalı, Osmanlı'nın dış siyasetiyle alakalı yazdığı anekdotlara değineceğiz. Şöyle ki meşrutiyet ilan edildiği zaman Osmanlı Devleti'nin dış durumu tehlikeli vaziyetteydi. Bir taraftan Bulgaristan demir yollarındaki grevden istifade ederek kendi bağımsızlığını ilan etti. Diğer taraftan Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i kendine dahil etti. İttihat ve Terakki hükümeti iktidara geçince bu olaylara bir son veremedi. Ardından Trablus, Balkan ve Dünya Savaşları patlak verdi. Refik Halit, Alman taraftarlığına, dış siyasette tatbik edilen yollara karşıdır. Onun için bu konuda kendisinin memnuniyetsizliğini bildirmek amacıyla mizahi yazılar yazmaktan çekinmemiştir. Gerek Bulgarlar, gerek Yunanlılar Osmanlı Devleti'nin sınırlarında yapmadıkları zulüm bırakmıyorlardı. İnsanları öldürüyorlar, demir yollarına hücum ediyorlardı. Bütün bu olup biten olaylara rağmen İttihat ve Terakki idaresindeki hükümet bu meseleleri barış yoluyla halletmek istiyordu. Muhalifler ise savaşmak istiyorlardı. Yazar da İttihatçıların Bulgarlarla anlaşmasına karşıydı. Devletin dış durumu karmaşık haldeyken hükümet bu sorunları halletmek yerine başka işlerle uğraşıyordu. Az önce söylediğimiz gibi Refik Halit yazdığı mizahi yazılarda kahramanların ağzından kendi memnuniyetsizliğini bildiriyor. Onun yazısındaki arabacı hükümetin sorunları çözmek yerine başka işlerle uğraşmasını şu şekilde tenkit ediyor. Nizam, tarife. Cumbaya saksı koyma, yasak. Sokağa çirkef atma, yasak. Pencereye çamaşır asma, yasak. Hepsi laf, hepsi. Gücünüz kuvvetiniz varsa Bulgarları essenize, Yunan'ı tepelesenize. Malımızı mülkümüzü alır, hudutlarda askerimizi kesip biçerler. Şimendiferlerimizi uçururlar. Gücünüz bize mi yetiyor, diyor. İttihat ve Terakki hükümetine karşı bu yazısında Refik Halit. Gerek Bulgar meselesine, gerek diğer meselelere İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar, Almanlar karışıyorlardı. Onlar Osmanlı Devleti'ni daha derin kargaşaya sürükleyerek kendileri bir parça yer elde etmek istiyorlardı. Yazar, Avrupa bizi didikliyor, parçalıyor, vücudumuzu lime lime edip etlerimizi üreyenlere, uluyanlara dağıtıyor diyerek kendinin memleketi parçalamak isteyen Avrupa devletlerine düşmanlığını gösteriyor. Memleketin durumunu kurbanlık koyuna, sokak köpeklerine dağıtılan bayat ekmeğe benzetiyor. Osmanlı Devleti'ndeki bu kargaşayı fırsat bilen Arnavutluk baş kaldırırken Yemen'de isyanlar çıkıyordu. Bunları bastırmak için asker

ve ihtiyaç vardı. Fakat doğru düzgün yollar olmadığı için oralara asker sevk etmek işi uzuyor, askerler gidinceye kadar isyanlar, ihtilaller büsbütün artıyor ve bastırılamayacak hale geliyorlardı. Yani yolsuzluktan dolayı asker gönderip isyanları bastırmak mümkün olmuyordu. Bu meseleyi yazarın "Her fenalığa sebep yolsuzluk" adlı yazısında yolsuzluktan çile çeken bir vatandaşın ağzından dinliyoruz. Ya hükümetin bütün çektikleri yolsuzluktan değil mi? Yemen'e 1,5 ayda asker gönderebiliyoruz. Halbuki bir haftada gitse Şeyh İdris parmağını oynatamaz. Havran'a bir türlü yerleşemiyoruz. Halbuki yollarımız olsa dürzileri en sadık tebaamızdan sayabiliriz. Arnavutluk'ta 1000 türlü ihtişaşlara, ihtilallere maruz kalıyoruz. Halbuki trenlerimiz işlese, şöselerimiz ağ gibi etrafı sarsa oralarını İsviçre kadar sakin görebiliriz, diyor. Her tarafta isyanlar çıktığı, ihtilaller çoğaldığı bir devirde hükümet adamları dış meselelerin gayet yolunda gittiğine inandırmaya çalışıyorlardı. Hatta Hakkı Paşa zamanında Sultan Reşat'la o devrin dahiliye nazırı Hacı Adil Bey Arnavutluğa bir seyahat yaparak oranın durumunu öğrenmeye çalışmışlardı. İstanbul'a döndüklerinde oranın asayişinin gayet düzgün olduğunu bildirmişlerdir. Fakat ardından Arnavutluk'ta büyük bir ayaklanma olmuştur. Efendim, dış meseleler bundan ibaret değildi. Bir yandan Karadağ meselesi ortaya çıkmış, bu meseleyi kabine savaşla halletmek arzusunu bildirmişti. Refik Halit, Karadağ meselesinin savaşla halledilmesine karşıdır. Çünkü onun kanaatince bu mesele savaşla hallolunamayacağı gibi memleketin yıkılmasını kolaylaştıracaktır. Yazar kabinenin savaşa katılma isteğini hocanın atının sırtından tutuşması hikayesine benzeterek şöyle anlatıyor. Şu Karadağ meselesi münasebetiyle Allah kabineyi acaba bir de haricen harp etmek nasıl olur düşüncesinden muhafaza etsin. Zaten içimizden yanıp tutuşuyoruz. Bir de hocanın atı gibi sırtımızdan alev almasak. Nasrettin Hoca bir gün atına çalı çırpı yüklemiş. Dağdan geliyormuş. Acaba yeşil çalı da kurusu gibi tutuşur mu fikriyle elindeki çubuğu fundalara uzatıvermiş. O anda dehşetli bir çatırtı kopup çalılar tutuşmuş. At da sırtındaki ateşten ürküp sahibinin elinden kurtulmuş. Şuraya buraya koşmaya başlamış. Hoca ata yetişemeyeceğini anlayınca arkasından bağırmış. "Aklın varsa doğru göle koş," demiş. Acaba sonra bize de "Aman aklınız varsa sulha durmayın, koşunuz mu?" diyecekler, diyor Refik Halit. Efendim, Arnavutluk Yemen meseleleri halledilmek üzereyken ittihatçılar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Sadarette bulunan Hakkı Paşa kabinesi istifa etmek isteğinde bulunmuştu. Refik Halit, memleket böyle bir durumdayken kabinenin istifası kötü neticeler doğurabileceğini düşündüğü için buna karşıdır. Zaten bütün düşmanlar bir seneden beri vatanı, Osmanlı Devleti'ni parçalamak için çalışıp çırpınıyorlardı. Vaziyet biraz sakinleşince kabinenin istifası eski karmaşalı hali geri getirebilirdi. Refik Halit kabinenin istifasına karşı olduğunu, istifanın yerine memlekette asayişi sağlamak daha iyi olacağını "İstanbul mebusu olmak" yazısında şöyle dile getiriyor. Şimdi ihtilafın istifanın sırası mıydı? Hazır Arnavutluk biraz yatışmış, Havran bastırılmış, Yemen dinlenmeye karar vermiş. Hülasa serhatlarımızın dört köşesinde yangınlar, fırtınalardan sonraki o acı sükunet hasıl olmuşken şu gufran ayını gürültüsüz, dedikodusuz geçirmek lazım gelmez miydi? Bir senedir kopan çığlıklar, feryatlardan sonra o minder gibi didik didik edilen maderi vatanın eteğine sokulup biraz da sesi sedayı kesmek, zarar ve ziyana nihayet vermek icap etmez miydi, diyor Refik Halit. Efendim, son olarak şuna değinelim.

Trablus Savaşı'nın ilanı Hakkı Paşa'nın sadaretine rastlar. İtalya, Trablus'taki nüfusunun Osmanlı hükümeti tarafından onaylanmasını istiyordu. Osmanlı Devleti'nin iç meseleler arasında yuvarlanmasını fırsat bularak İtalya, Trablus için savaş ilan etti. İtalyan savaşıyla Osmanlı Devleti bir parça toprağını daha kaybetmiş bulunuyordu. Buna sebep olan siyaset adamlarının acizliği tam iş göreceği zaman çekilip gidişleriydi. Savaşa sebep olan devlet adamlarını yazar bir yazısında şöyle hicvediyor. Kopacak kiriş sesinden nasıl belli olursa batacak gemi de süvarisinden, tayfasından neden belli olmasın? Bizimkiler siyaset denizciliğinde Kastamonu'nun kangırısından daha yaya, yeni gelmiş ve İstanbul'a geçmek için Üsküdar'dan kayığa daha ilk ayağını atmış bir İç Anadolu'lu kadar acemi. Sular biraz kabardı mı, Trablus meselesinin bidayetinde gördük. Hepsini deniz tutuyor. Tam iş görecekleri zaman ne yelkende, ne dümende, ne kürekte adam kalıyor diye hicvediyor zamanın kabinesini Refik Halit. Efendim, bu anekdotla programımızın sonuna geliyoruz. Ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Oğul. İnsanlar vardır, çafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek istikbalin teminatıdır.

düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı alayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra

sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan, haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para, Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman El-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman El-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen El-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin baş şehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayıyla birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin Şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlar da Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke Şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar gönderenler için

mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur. Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emin'ine teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere üç ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa Üsküdar Merzifon'a kadar orta yolu takip edip Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir. O yıl hacle alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri, çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi.

Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memluklileri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler, burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafililere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken hac emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke

takdim ederdi. Mekke emiri de nameyi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhül Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Haç kafilesi Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da haç kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini Haremeyn'e layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerine gönderdiler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak belirlenen dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Hümayun, Haremeyn Efkaf Nazırı olan Darü's-Saade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Hümayun defterlerini Darü's-Saade ağasının yazıcısı ve Haremeyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, kızlar ağası tarafından Surre eminine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Hümayun'la gönderilen paralar Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Hümayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyyidlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı

19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan, Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu, İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi, herkesin bildiği gibi, Yavuz Sultan Selim Han tarafından, Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede, Hadimül Haremeyn-i Şerife'in olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerife'nin sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamla da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demir Yolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

ve eşrafının, Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde, Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden, can bahasına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahvazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmili Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra, ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla, Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki paşanın zimmet defteri ve Surre Emini'nin tuttuğu seyahatnameler Surre geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu Surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid'le başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre,

1917'de gönderilen son sureyle de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı suresi, savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve destur aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere.

0: geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, Salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Aile bağlarında ayrıca Semerkant Aile Dergisi'nde yayınlanan yazılara yer vermeye çalışacağız. Ve programımızda bunun dışında kadına, eşe, çocuğa ve aileye dair ne varsa bize ayrılan süre içerisinde aktarmaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz eş seçimi olacak. Konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim ve daha sonra tekrar konuyla ilgili ayrıntılarla

0: Ruhani hayatı huzur ve sükun içinde yaratıcının emirleri istikametinde idame ettirebilmenin temel müessirlerinden biri de eş seçimidir. Lakin her insan adeta bir derin kuyudur. Zahirde emredilmiş olan şartlara riayet ettikten sonra istişare ve istihare ile hareket etmeli ve ondan sonra da Allah'a niyaz ve tevekkülle teveccüh etmelidir. Herkes evlilik üzerine az ya da çok bir takım hayaller kurar. Kimi kalbine mukabil bir kalp bularak mutluluğu yakalar, kimi de yakalayamaz. Hayat arkadaşına iyi ki evlendim diyenler olduğu gibi, ah keşke evlenmeseydim diye yakınanlar da vardır elbet. Eş seçimi denince ilk aklımıza gelen ahenkli bir yuva içinde pek çok konuda uyum sağlayabileceğimiz hayat arkadaşını belirlemekten bahsederiz. Eğer evlilik çağına geldiyseniz zihninizi pek çok soru meşgul eder. Aradığınız eş adayında hangi özellikler bulunmalı? Ona hangi soruları sorarsanız daha iyi tanırsınız, hayatınızın yönünü belirlerken nasıl bir yol takip edeceksiniz? İşte bu ve bunun gibi pek çok sorularınızın yanıtını Semerkant Aile Dergisi'nde bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu konuyla ilgili olarak programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi yayınlıyoruz efendim.
1: Değerli dinleyenler, Aile Bağları adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda evlilik, evlilikte iletişim, davranış problemleri, aile ergen çatışması gibi konulara yer vereceğiz. Bugünkü konuklarımız ben ve öteki psikolojik danışmanlık merkezinden Dilek Akıcı ve Hülya Sipahi Hanım. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz.
1: Sayın Dilek Hanım, ilk sorumuzu da sözü size bırakalım. Eş seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
3: Eş seçiminde ilk öncelikle insanların dikkat etmesi gereken kişilik uyumu aslında. Her şeyden önce kişilik özellikleri birbirine uyuyor mu, insanların veya onun dışında da esas olan kişilik özellikleri uysa bile hayata bakış açılarında hayata anlam verişlerinin aynı olması gerekiyor. Yani onun yaşamaktan hedeflediği nedir, diğerinin hı hı. yaşamaktan hedeflediği nedir, varoluş amaçlarının aynı olması gerekiyor. Sonra onların hayattan, iki kişinin hayattan hedefleri aynı olduktan sonra kişilik özelliklerinin uyumuna bakılması gerekiyor. Bunu işte kültürel özelliklerin uyumu vesaire takip edecektir.
1: İkinci sorumuz da yine kişinin eş seçiminde beklentileri neler olmalıdır? Bunu da Hülya Hanım'a soralım.
2: Yani paralel görünüyor. Beklentisi yani öncelikle belli bir Dileğin dediği gibi yani yaşamdan ne bekledikleri çok önemli. Ortak beklentileri var mı? Ortak amaçları var mı? Ki aralarında bir kişilik uyumu var mı? Ve tabii hoşlanmadığı önemli bunun yanı sıra. Yani birlikte bunları paylaşmaktan hoşlanacaklar mı? Bütün bunlar varsa iyi bir uyum söz konusu diyebiliriz. Kültürel uyum da belli ölçüde uyum olabilir. Yani eğitimin, zeka seviyesinin, yapılmak istenen aktivitelerin hı hı. aşağı yukarı uyumlu olması da uyumlu bir beraberliği getirir
1: diyoruz. Evet. Bunu mesela bir örnekle açıklayabilir miyiz?
3: Şemalarla bunu açıklayabiliriz örneğin. İnsanların çocukluktan getirdikleri bir takım hayata bakış açıları var. Hı hı. Kalıplaşmış bakış açıları. Hı hı. Mesela eğer sizde yüksek standartlar gibi bir şema varsa, yani hayata bakarken, siz hayatı yaşarken çok yüksek standartları hedefleyerek yaşıyorsanız ve kendi benliğinizi ön plana çıkararak hı hı. hep hırsla bir takım yüksek hedefler saptayarak, bu işiniz olabilir, okulunuz hı hı. olabilir, aile yaşantınız hı hı. olabilir, hep bu biçimde kendi yaşamınızı düzenliyorsanız, sizin karşınızda olan insanın hedefleri ise bu yüksek standartlar şemasına uyum göstermiyorsa, o onun için

0: hırs, en yüksek nokta işte prestij, toplumsal saygı veya başarı hayatının hedefi değilse, o zaman sizin ortak hedefler bulmanız biraz zorlaşacaktır.
1: Evet.
0: Bu gibi örnekler aslında çok fazla toplumumuzda. Her şey uyuyor olabilir, birbirlerinden hoşlanıyor olabilirler, birlikte vakit geçirmekten çok mutludurlar, kültürel özellikler uyuyordur. İkisinin de inançları benzerdir, hedefleri benzerdir. Ama kendilerinin daha çocukluktan getirdikleri hedefleri, bakış açıları farklı olduğu zaman iki kişi arasındaki uyum bir noktaya kadar sürüyor. Evet. Mutlaka patlama yaşıyor o çift daha sonra. Küçük küçük problemler diye bakıyorsunuz ama aslında bir bakıyorsunuz birdenbire patlamış.
2: Yani burada şey önem kazanıyor. Yani kişinin kendi içinde sağlıklı bir karakterinin olup olmaması da önemli.
1: Kesinlikle.
2: Yani ilişkide bizim karakterimizde bir sorun varsa bu ilişkide direkt yansımasını buluyor. Onun için aslında belki birçok sorun yaşarken ortaya çıkıyor. Bu çözülmeyecek anlamına gelmez.
1: Evet.
2: Yani ben mükemmelim, benim gibi mükemmel birisi olsun, beni her anlamda idare etsin beklentisi sıkıntıya yol açabilir.
1: Evet.
2: Yani ben de hataları fark etmesi gereken yanları olan biriyim. Karşımdaki kişi de böyle biri. Biz birbirimizi idare edebilir miyiz, uyabilir miyiz?
1: Evet.
2: Mükemmel.
0: Ama birbirini geliştirme amaçlı olması ilişkinin çok önemli.
2: Bu ilişkiyi çok geliştiriyor. Evet. Kişileri geliştiriyor. Yani güzel bir hedefe birlikte gidebilme amacının olması. Yani insanın aslında, yani aslında evlilik de şeyle çok orantılı. İnsanın hayata nasıl baktığıyla orantılı. Yani kişi hayatını bir gelişim süreci, bir olgunlaşma süreci olarak görüyorsa, evlilik de bunu zevkli hale dönüştüren bir şey oluyor ya da işte.
0: O da bir yolu oluyor bunun, değil mi?
1: O zaman bütün mesele herhalde bakış açısından.
0: Evet, neyi hedefliyorsunuz? Sizin varoluş amacınız ne? Niye varsınız siz? Kendi ruhunuzu geliştirmek, tekamül ettirmek için mi çabalıyorsunuz? Yoksa başka hedefleriniz mi var? Eğer kendi ruhunuzu tekamül ettirmek için var olduğunuzu hissediyorsanız, evlilikte bunun bir zemini olacak.
1: Evet. Yine evlilikte kişiler arası uyumda ne gibi hususlar önemlidir, ona yer verdik. Ondan sonra da evlilikte denklik ne kadar önemlidir? Hani bu en çok toplumda
2: yine sorular birbirine yakın merkeze odaklanıyor. Niye evlilikte en önemli uyum bu hayat hedefinin uyması? Yani aynı şeyi hedeflemiyorsanız, aynı şeyi talep etmiyorsanız, kişiliğinizin diğer yanlarının uyumlu olması
0: çok
2: da bir anlam ifade etmiyor. Ama hedefiniz aynıysa, hani buna giderken kişiliklerinizde farklılık varsa, o da çok
0: zenginleştirici bile olabilir.
1: Evet. Bir de evlilik en çok toplumumuzda karşılaştığımız sorunlardan birisi, evlilik kararı almada aile ve evlenecek genç arasında bazı fikir anlaşmazlıkları, çatışmalar oluyor. Bu konuda çevremizde sık sık yaşanan sıkıntılara da çoğu zaman şahit oluyoruz. Evlilik kararında ebeveynin genç üzerinde ne kadar etkin olmalıdır?
0: Gencin yaşı tabii çok önemli,
2: evet,
0: burada.
2: Evet, yaş çok önemli. Mesela 18 yaşında bir genç karar alıyorsa burada aile daha çok yönlendirici olabilir. Yani en azından ortaya çıkabilecek sorunları. Bu tür durumda şey çok önemli. Sen işte şöyle yapma, böyle yapma demek genç için işe yaramaz. Ama bak, sen böyle bir evlilik yaparsan böyle böyle sorunlarla karşılaşabilirsin. Karşı tarafın kişiliğinde böyle böyle özellikler var. Bunları göze alıp evlilik yap şeklinde.
0: Yine sorumluluk sende.
2: Ama bu konulara dikkatli olman lazım. Ya da bunlar olacaktır hayatında, bunları gözleyebilecek misin?
1: Evet.
2: Şeklinde onu yüzleştirmek lazım. Gerçeklerle
1: gerçeklerle tanıtmak lazım diyorsunuz.
2: Evet. Yani yaşa göre değişir. Belli bir yaşı geçtikten sonra zaten insanlar daha çok kendileri karar veriyorlar.
1: Evet. Bir genç evlilik sırasında ebeveynin düşüncelerine nasıl yaklaşmalıdır peki? Yani ailede bağımsız bir karar almalı mıdır? İşte hani aile çok etken olabiliyor gencin üzerinde. Veyahut da olmasını genç istemiyor. Peki bu durumda genç ne gibi, nasıl yaklaşmalıdır ailesine? Ailesi çok etken.
0: Yine tekrar yaşa vurgu yapacağız ama eli mahkum. Eğer Hülya'nın da az önce değindiği gibi 18-19 yaşında bir gençe evlenmeye niyetlendiyse, ki bu da çok muhtemel, fakat işte Türkiye'de son zamanlarda evlenme yaşı giderek yükseliyor hepimizin bildiği gibi. O yaştaki bir gencin karar verirken ailesinden bağımsız karar vermesi çok mümkün değil. En azından ekonomik bağımsızlık açısından. Çünkü evlilik sadece duygularla veya işte mantıksal uyumla sağlanabilecek bir birliktelik değil. Bunun bir maddi yönü de var. Bir evde birlikte

0: yapmanız gerekiyor. Bir aile kuracaksınız. Onun ekonomik idamesini sağlayacak bir ekonomik güce sahip olmanız gerekiyor. 18-19 yaşında bir gencin böyle bir ekonomik güce sahip olduğu pek görülebilir bir şey değil. Dolayısıyla orada aileye bağlılık oranı giderek artacaktır. Tabii burada esas önemli olan yaşı ne olursa olsun gencin öncesinde ailesiyle ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğu.
1: Evet.
0: Yani ailesiyle ilişkisi zaten gencin bağımsızlığına değer veren, onu kendisinden ayrı bir birey olarak addeden, kendi yaşamını kurması için gence gerekli sorumluluklar veren bir yapıdaysa, o zaman aile gerektiği kadar işin içerisinde olacaktır. Ne çok fazla belirleyici, evet, ne de çok fazla dışarıda. Orada çok iyi denge kurmak gerekiyor. Evet,
1: burada
0: denge.
1: Aklıma bir örnek geldi. Bazen yaştan da bağımsız olabiliyor. Mesela bir danışanım vardı. Eşi 28 yaşında evlenme kararını vermişti ama şey diyordu. Eşimi hala olgun bir yetişkin gibi hissedemiyorum. O bana çocuk gibi ve basit geliyor. Bunun kökeninde de şey vardı. Eşi 28 yaşında olmasına rağmen hala kişilik olarak ailesinden bağımsız hareket edemeyen, bağımsız kararlar alamayan birisiydi. Yani kişinin kendi bireysel sorumluluklarını alabilme özelliğine sahip olması bazen yaştan bağımsız oluyor.
0: Evet, evet.
1: Bazen insanlar 30-40 yaşlarına gelseler bile hala o ailenin bireysel sorumluluğunu alamıyorlar. Ve Türkiye'de pek çok ilişkide işte bu kayınvalide problemleri, işte aileyle yakın ilişkilerde bu çok sıkıntı yaratabiliyor.
0: Evet, doğru. Öncesinde aile ilişkisini sağlıklı bağımsızlığa ama bağı sürdüren, yani bağımsızlık eşittir bağımsızlık değil asla.
1: Evet.
0: Bir bağın olması gerekiyor, sağlıklı bağın, ama bağımsızlığın da olması gerekiyor. Böyle bir yapıya sahip olması gerekiyor. O zaman zaten dengeli bir biçimde ailede işin içerisinde olacaktır.
2: Evet. Bir de eş seçiminde biraz önce mükemmeliyetçilikten bahsetmiştik.
1: Beklentilerin yani, çok yüksek olması. Çok,
2: bugünkü hani toplumumuzda da genç kesimde de en çok herhalde sorunlardan bir tanesi.
1: Şimdi ben bunu da düşündüm. İnsanların niye beklentileri yüksek oluyor diye. Ya bu gelişen şeyle alakalı birazcık da. Yani bu devirde insanlarımız daha kaygılı. Yani geleceği kontrol etme çabası var. Yani ama nasıl, sağlıksız bir kontrol etme çabası. Yani gelecekte daha delil olmayan olasılıkları, delil olmayan kötü durumları kontrol etmek için, yani hiçbir şey kötü gitmesin diye diyorlar ki şu anda ben en mükemmeli seçersem gelecekteki bütün kötü koşulları
0: engelleyebilirim.
1: Ama hayatta böyle bir şey yok. Bir kere hayatta her şey mükemmel değil, bir de mükemmel olması gerekmiyor.
0: Bir de hayat kontrol edilemez.
1: Bir de hayat
0: aslında
1: kontrol edilemez. Bir de ihtimaller sonsuzdur ama yani var olacak şey bir tanedir. Biz bütün ihtimalleri ekarte etmeye çalışırsak daha olmadan ve delil yokken çok yoruluruz. Yani bu mükemmeliyetçilik aslında kişiyi her anlamda yoran bir şey ve eş seçimini de çok zorlaştıran bir şey.
0: Evet.
1: Yani hiçbirimizin mükemmel bir eşe ihtiyacı yok. Sadece insan olan, samimi olan, iyi diyalog kurabilen, işte insaniyete, dürüstlüğe, samimiye, şefkate, merhamet ve şefkate önem veren, merhamet ve şefkat ilişkide vazgeçilmezden biri, biri olması önemli. Mükemmel. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Gerekmiyor da mükemmel olmamız.
2: Evet. İşte bu noktada yine ebeveynlerin çok iyi bir şekilde genci yönlendirmesi çok önemli herhalde.
0: Daha çocukluktan başlayarak.
2: Evet.
0: Yani evlenme aşamasına gelinmiş, artık o noktada sen mükemmelliyetçi olma demek çok işe yaramayacaktır. Çok öncesinde o eğitime başlamak gerekiyor.
2: Ha bir de şöyle bir söz var hani ailelere söylenen. Nasıl bir çocuğunuzun evlilik beklentisi içerisindeyseniz çok güzel, çok saadetli, mutlu bir evlilik beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ama onlara öyle bir aile, örnek bir aile yaşattınız mı? Şimdi ailenin bir örnek teşkil etmedikten sonra çok yapıcı bir şekilde gençlerin bu konuda çok daha böyle yapıcı, olumlu bir aile oluşturmada kaygıları daha yüksek oluyor herhalde.
1: Evet, çünkü yani biz birçok şeyi ailede öğreniyoruz. Bazı yapıları ailede içselleştiriyoruz. Dolayısıyla ailede kazanamadığımız bir şeyleri sonradan kazanılabiliyor ama bu çok zor ve çabayla oluyor.
2: Evet.
1: Toparlarsak yani dediğimiz gibi evlilikte de kişinin kendi kişisel, psikolojik ve kişilik yapısının sağlıklı olması çok
0: dengeli
1: önemli.
0: Olması.
1: Yani sağlıklı birisinin de evlilikten beklentisi daha sağlıklı oluyor. İlişki kurması da daha olumlu ve daha yapıcı oluyor.
0: İnsanın sürekli kendisini hem bireysel beklentiler açısından hem ilişkilerdeki beklentiler açısından ne kadar gerçekle uyumu var bu beklentilerin diye kontrol etmesi gerekiyor. İrdelemesi gerekiyor.
2: Ay eş seçimi hakkında gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
1: Yani dediğim gibi bir

0: ilişkiye girmeden önce kendilerine bir dikkat etsinler. Yani ben neyi neden istiyorum? Neyi neden bekliyorum? Beklentilerim sağlıklı mı? İsteklerim sağlıklı mı diye önce bunu bir
1: bu konuda
0: kontrol etsin.
1: Aslında profesyonellerden yardım almak da faydalı olabilir. Bizim merkezimizin de böyle bir hizmeti var mesela. Evlenmek üzere olan, evliliğe karar vermek üzere olan gençlere kişilik testleri yapıyoruz. Hı-hı. Onların kendilerini daha iyi tanımaları için, beklentilerini gerçekçi düzeye çekmeleri için, hı-hı, ve eğer çiftseler de birbirlerini daha iyi tanımaları, olabilecek, evet, sorunları önceden tespit edebilmeleri için böyle bir profesyonel yardım almak da faydalı olabilir.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ederiz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Edebi Söyleşiler. Kadim eserler, edebi sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları edebi söyleşilerde. Edebi Söyleşiler, Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da.

Değerli dinleyiciler, aile bağlarında Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi dinledik.

zamanlar bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığım bir altını getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözlerine gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı. Çocuk altının düştüğü nehre şaşkınlıkla bir iki saniye baktıktan sonra babasına döndü ve sordu. Şimdi evlenebilirim değil mi babacığım? Babası başını iki yana salladı. Hayır oğlum. Sana kendi alın terinle ve emeğinle kazandığım bir altını getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamıştın ki. Genç delikanlı babasının gerçeği nasıl keşfettiğini anlayamamıştı. Sahiden de parayı bir arkadaşından ödünç almıştı. Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Delikanlı bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niye yapıyorsun baba anlamadım. Ama sana bir altın getirmiş oldum. Artık evlenebilir miyim? Babası bu defa da izin vermedi oğluna. Bu altını da sen kazanmamışsın dedi. Genç babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle evlenemeyecekti. O yüzden bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Günler geçti ve kazandığı bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırdı. Hayır baba, o altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştığımı ve sırtımın ağrılar içinde kaldığını biliyor musun sen? Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve ''İşte şimdi evlenebilirsin oğlum'' dedi. ''Çünkü emeğinin karşılığı olan bu altının değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın.'' Mutluluğun veya tatminin sonuçta olduğunu düşünüyorsak yanılıyoruz demektir. Mutluluk ve lezzet bizzat gayretin ve emeğin içinde. Evet, gerçekten de hem maddi hem de manevi anlamda insana kendi çalıştığından ve emeğinden başkası yok. Hayat önümüze bin bir türlü yemeğin ve meyvenin ikram edildiği bir sofra gibi konulmuş. Hepimiz nasibimizi alıyoruz ondan. Sadece maddi midemizin değil, aklımızın, kalbimizin, duygularımızın da rızıklarını buluyoruz hayatta. Ellerimizle, duygularımızla uzanıyoruz ve elimizin, kabiliyetimizin yettiği kadarıyla meyveler devşiriyoruz hayat sofrasında.

0: Değerli dinleyiciler, yine konumuzla ilgili olarak ilahiyatçı yazar Doktor Dilaver Selvi'nin konuşmalarını sizlere sunacağız ve ardından biz aile bağlarında tekrar paylaşacağımız notlarla sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize gönül hoşluğu, yuva huzuru dilerim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Ya Rabbi bize gönül hoşluğu ver. Ya Rabbi bize sıhhat ve afiyet ver. Ya Rabbi bizi kendin ile zengin et. Dostluğun ile şereflendir. İbadetinle, taatınla bizi kıymetlendir. Bize o güzelliklerin yolunu aç. Güzelliği göster. Ya Rabbi rahmetinle kendine çek. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar. Bir insana sıhhat afiyetten sonra gönül huzuru gibi bir nimet verilmemiştir. Bir yuvada olan eğer ona sıhhat afiyet verilmiş, yeni güne çıkınca günlük rızkı gönderilmiş, yani rızkını az yorularak biraz çabayla elde ediyor, ondan sonra bir de gönül huzuru verilmişse, bu insana dünyadaki bütün nimetler verilmiş sayılır. Şimdi biz de bu duamızla şu konumuza adım atıyoruz kardeşlerim. Konumuz evlenecek kimsenin kardeşlerim eş seçimi konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz. Yuva kurarken eş seçiyorsun. Eş iç içe olacağın, ruh ruha kaynaşacağın, gönül gönüle yaşayacağın bir kimse demektir. Allah böyle istemektedir. Nikahı Efendimiz iki sevgiliyi birbirine kaynaştıran nikah gibi bir şey görmedim buyurulmuş. Yoktur buyurulmuş. İşte o kaynaşmayı fıtrata uygun seçmektir. Şimdi o kısma bakacak. Evlenirken şu anda evlenmişlere de hitap ediyoruz. Dolayısıyla bu ders beni ilgilendirmiyor demeyeceğiz. Yanlış tercihimizi 60'ında fark ettik, 40'ında fark ettik. Yani mesela sırf keyif için evlendik. Allah korkusu, Allah sevgisi için değil de millet, örf, adet böyle istiyor diye rezil olmayayım diye evlendik. Bütün bunlar aksi tesir gösterdi. Huzurumuz kaçtı. Demek ki tercihi yanlış yaptık. Öyleyse tövbe düşer demeli. Tercihi ona göre yeniden yönlendirmeli. Hanımı boşamalı değil, o kötü huyu boşamalı. Cahilliği boşamalı. Şimdi kardeşlerim, rahmet peygamberimiz buyurmuş ki, ey cennete yönelen kullar, dünyada yaşadığınız sürece eğer huzur ve hayır bulmak, bereket bulmak istiyorsanız eş seçerken şunlara dikkat edin buyuruluyor. İnsanlar mal için evlenirler. İnsanlar nesep için evlenirler. İnsanlar güzelliklerinden dolayı evlenirler. İnsanlar Allah terbiyesi için, terbiye gördükleri için, edep için evlenirler. Rahmet peygamberimiz buyurmuş, siz akıllı, Allah'ı tercih eden terbiyeli kulları seçiniz. Edepli insan ne kadar kıymetli. Siz buyuruluyor, terbiyeliyi seçin, akıllıyı seçin. Ve bir kadın veya bir erkek kardeşlerim eğer malı için seçilirse, şunu kesin bilin ki o mal ikisinin de huzurunu kaçıracaktır. Bir defa mal insandan kıymetli görülmüştür. Birinci hata, insan görülmemiştir, mal kıymetli görülmüştür. Cehalettendir. İkincisi, sevgiye ihanet edilmiştir. Sevgi para ile ölçülmeyecek bir şey idi. Bu sevginin merkezine parayı koymak sevgiye ihanettir. Sevgiyi bilmemektir. Yanlıştır. İnsan terbiyesi unutuldu. Ve sevginin kendisi unutuldu, ona hürmet edilmedi, o bilinmedi. Tuttu adamın cebindeki kasasındaki para veya hanımdan gelecek para için tercih eden kocalar var. Onlar için deniyor ki bilinsin ki bunlar bu tercihlerinde bir imtihan içindeler, yanlış ve bunun acısını çekecekler. Para azdıracaktır. Para ile gönül huzuru olması eğlence cinsinden bir şeydir. Bununla evlenme olmaz. Sonra evlilikte kardeşlerim adayda illa beden güzelliği birinci sıraya konur ve güzelse tamam, değilse hayır denirse bunun da imtihanları olacaktır. Beden güzelliği de hem

Kadın için bir imtihan ve şımarma sebebi olur. Hem erkek için şımarma sebebi, edebini bozma sebebi olabilir. Bir kadını veya bir erkeği seçerken yine onun nesebini, itibarlarını, etrafını düşünerek onlardan bir kıymet koparmak için evlenmek de yanlıştır. İlla seçilecek şey insanın değeri, kıymeti, gönlü, imanı, terbiyesidir. Tabi gönlünü de görmediğimiz için davranışlarına bakacağız. İnsanlarla Rabbi ile hukuku nasıl? Ve bir insanın, kardeşlerim, azmasının sebepleri bu devirde ayeti kerimede buyurulur ki insan kendini zengin görerek, kendini yeterli görerek azmıştır, azar. Benim ne hacetim var ki diyen adam azıyor. Yuvada kadın, ben kocaya ne hacetim var, benim param var, benim bedenim var, benim namım var, şanım, şöhretim var dese, itaati terk etse, Allah rızasını unutsa, yuvayı menfaat şirketine dönderse, bu kadın kadınlık yapamaz. Ne hacetim var dedi ya, ben bana yeterim, onun kahrını niye çekeyim, benim de param var diyen kadın yuvanın tadını tadamaz. Teslim olamaz, boşluk dolduramaz, kendini üste görüyor, hiçbir tarafa yanaşmıyor. İnsanın erkeği de, erkek de kardeşlerim, güya madde kafasıyla benim bu kadına, bunun zahmetine ne hacetim var dese, onunla gelecek hem maddi hizmetlere hem ruhuna ait terbiyesine, nefsinin huzuruna bakmasa da işi para yönüyle değerlendirse, bu erkekten de hayır gelmez. Bu da vefasız birisidir. Öyleyse bizler kardeşlerim, bir kere hiçbir ihtiyacımız olmasa da Allah'ın emaneti diye yuvaya bakıyoruz. Hanımı minnet altına sokamayız. Evlendiğimiz kimse fakir de olabilir. Onun fakir olması, bizim zengin olmamız bizi üstün etmez. Bize daha çok vazife yükler. Paranın hakkını ver, malın icabını yap denir. Ve bu eğer şımarmaya yol açıyorsa, kadını küçük görmeye, bu adam hastadır. Bu gönül hastadır. Allah'ın mülkünü kendine mal etmekle insanları küçük görmektedir. Bunun ciddi bir tedaviye ihtiyacı vardır. Rehberlerin, aşıkların gözü buna değmeli kardeşlerim. Öyleyse yuvada evlenirken erkek de kadın da Allah'ın rızası başta olmak şartıyla edep ve terbiyeyi, davranış biçimini, dengeyi, mertliği, güzelliği öne almalıdır. Elbette ki kardeşlerim, beden güzelliğinin de bir faydası vardır. Fakat her zaman faydası yoktur. Allah-u Teala bedenlerimizi farklı farklı yaratmıştır. Elimize kalem kağıt alıp da böyle şu cins bir koca isterim, şu cins bir hanım isterim diye böyle fabrikadan çıkma mal gibi insan beklemek, sipariş vermek ve öyle özlemek bir aldanıştır kardeşlerim. Evlenecek kimselerin bunun için önce dinini sormalı. Bize şunu soruyorlar, acaba diyorlar, sırf namaz kılması yeterli midir? Namazını kılıyor bildiğimiz günden itibaren. Kardeşlerim, doğrusunu söylersek, Allah rızası için söylüyorum, bugün namazı taklitle kıldığımız için çoklarımız, acizane diyoruz ki sadece o kısmına yetinmeyin, biraz daha araştırın, aklını ölçün, bunu davranışlarında görün, alışverişinde görün. Tabii ki ailece tanımalı, kadının veya erkeğin davranışlarıyla dengesini ölçmelidir. Fıtratlarını da tanıyın. Nikah kaynaşmak içindir. Nikah bir maddi şirket anlaşması, menfaat anlaşması değildir. Sevgi, muhabbet kaynaşmasıdır. Yine başka dertler yüzünden bazı aileler kızlarını değil kendilerini düşünerek, damadı değil itibarlarını düşünerek, fıtratları ayrı, zevkleri farklı, ayrı dünyaların insanlarını zoraki nikahla bir araya getirirler ve onları ilk günden artık ya ölene kadar ya ayrılana kadar çile ateşine atarlar. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Evlilik bunun için değildir. Allah'tan gelene sabredilir ama şu insanların kusurları da kardeşlerim ayrı bir afettir. Bunu da dikkate vererek diyoruz ki yuvamızı edep üzere Allah rızası için kurmaya çalışalım. Kusurlarımızı erken görmeye, tamir etmeye

Ya çalışalım kardeşlerim. İman, edep üzere, insanlık değerleri üzerine Allah'a güvenerek yuva kuralım ve dinimizde de bütün zevklere hitap eden

iman ediyoruz ki öyledir. En güzel sevgi edebin içinde bulunur ve yaşanır. İnşallah Cenab-ı Hak yuvamızı da gönlümüzü de rahmetiyle güzelleştirsin. Şu birkaç günlük dünyada hayatımızı eğer nimet içinde de zahmet içinde de geçirsek Allah hepsini hayra çevirsin. Rahmetiyle muamelesin inşallah.

0: Aile Bağları.
1: Sevgili dinleyiciler, Aile Bağları'ndasınız. Yine sizlerle paylaşacağımız konuyla ilgili güzel bir hikayemiz var.

Bir baba evlenmek üzere olan oğluna tavsiyelerde bulunuyormuş. Oğlum, son tavsiyemi sana mutfakta anlatmak istiyorum demiş. Mutfağı ve yemek yapmayı bilmeyen delikanlı, olur babacığım demiş çekine çekine. Baba, ocağa aynı büyüklükte 3 kap koymuş. Hepsini suyla doldurup üçünün de altını yakmış. Oğlum, şimdi bana istediğim her şeyden 2 tane vereceksin demiş. Sırasıyla havuç, yumurta ve kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş. Oğlu da babasına hepsinden 2'şer tane vermiş. Adam 2 havucu birinci kaba, 2 yumurtayı ikinci kaba ve 2 kavrulmamış kahve çekirdeğini de 3. kaba koymuş. Her üçünü de 20 dakika süreyle kaynatmış. Daha sonra kapları indirip oğlunu yemek masasına buyur etmiş. Yemek masasında 3 tabak duruyormuş. Kaplarda kaynayan havuçları, yumurtaları ve kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş. Sonra oğluna dönüp sormuş, ne görüyorsun? Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış. Havuçlar haşlandıkça aslını kaybetmiş, yumuşamış. Yumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor. Başta neyseler, sonunda da öyleler. Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş babanın. Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır. Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler. Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de şu gördüğün yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar demiş. Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise şartlar ne olursa olsun eşler tıpkı şu kahve taneleri gibi birbirlerinin yanında kalırlar, kişiliklerini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi onlar da birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler. Oğlum aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu. Asıl ders bu değil dedi baba. Oğlunun elinden tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı kapların içinde kalan suları gösterdi. Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bak. İkisinde de bir tat yok. Kahve çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşalttı. Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincanı oğluna uzattı. İçmek istersin herhalde dedi. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürdü. Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuvada İşte tıpkı böyle olur, mis gibi. Temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze kahve gibi. Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını ve renklerini katmayı başarıyor.

Efendim aile, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'dan günümüze dünyanın en köklü kurumudur. Aileyi bir arada tutan bağlar dinimizde olduğu gibi tüm semavi dinlerde de ölümün bile ayıramayacağı kadar kuvvetli görülmüştür. Bir mümin için aile hayatı geçici bir beraberlik değil, sonsuzluk alemlerinde de devam edecek bir birlikteliktir. Evlilikte asıl olansa merkeze konulan niyetin ne olduğudur. Evliliğin merkezinde ne varsa evliliğin değeri de odur. İnancı merkez alanlar hakim ve hüküm sahibi olan Allah'ın dairesi içinde demektir. İşte bu evliliğe Allah sahip çıkar. Allah merkezli olan bir evlilikte sevgi de, saygı da, gelecek de, dünya da, ahiret de daim ve güzel olur. Bir yuva kurup beraberce hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kurtarabilen ve hayata hayırlı evlat bırakan eşler, evliliği hakkıyla yerine getirenlerdir. Yani huzurlu ve doğru bir evlilik yapanlar. Efendim aslında hayatta doğru insanı bulmak diye bir şey yoktur. Doğru insan olmak vardır. Bırakın sizi bulan doğru insanı bulmuş olsun, ne dersiniz? Sevgili dinleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar, ben sunucunuz Halime Nur Erk ve biz aile bağları ekibi olarak programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: Halime Nur Erk. Aile Bağları. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her

0: Parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular. Ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri.

ilk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlar da günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğer gamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyet'i yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz aleyhisselamın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi, belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı. Onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri هَلُمَّ اِلَيْنَا Gelin bize katılın, Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz aleyhisselama karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar.
فإذا

جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Korku gelip çattığı zaman da, hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ. Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman, سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allah-u Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ. Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün. Bir anne baba düşünün. Evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip. İnsanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse, onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 20. ayet. Estaizu billah. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. وَاِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki لَوْ اَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar. Hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. يَسْأَلُونَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ. Size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ. Zaten aranızda da bulunsalar
مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar, onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Ve kimin için? Bu Peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Hem burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse, Peygamber aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber aleyhisselamı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber aleyhisselamı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce قَالُوا şöyle derler هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri

Zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak, ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar, ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler, bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estağfirullah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Said bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh, Hazreti Hamza radıyallahu anh, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu anh ve diğerleri. Onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. Ve minhum men yantazir. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. Ve ma beddelu tebdila. Onlar vaatlerini asla değiştirmediler. Liyecziyallahu sadikine bi sidqihim. Bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin ve yuazzibel münafikine inşa'e ev yetube aleyhim. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. Ve raddallahu allazina keferu bighayzihim lem yanalu hayra. Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamen erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu allazina keferu bighayzihim. Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra. Hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'mininel kıtal. Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza. Allah güçlüdür ve üstündür, buyuruyor ayeti cellede. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de, onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin,
o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i celilelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek verildi. Hayat-ı Sahabe isimli eserde Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde, yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var. Biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan konular. Uhud Savaşı'nda iki adamın hadisesi bize naklediliyor. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatılıyor. Diyor ki, ben Uhud Savaşı'ndaydım. Kardeşim de vardı. Her ikimiz de ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın habercisi, düşmanın peşinden gidilecektir diye sözünü bize ilan etti. Uhud Savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı, savaştan çıkmışlar ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki, peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle değil mi? Yani Uhud gibi büyük bir muharebede bulunduk. Hani çok ağır da yaralandık. Gerekli gayreti gösterdik. Peygamberin yanında yer aldık. Yani belki de ölecektik, şehit olacaktık. Ağır yaralandık. Hani bu bize yeter demiyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor. Onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı. Yani bugün belki yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim. Ve Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa, hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa, hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o, biz Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehil radıyallahu an ve kardeşi Rafi bin Sehil, Hamraul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabi bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama
gayret ediyor. Ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem

şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Haç suresi 38. ayetten 78. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market.

0: Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklamları dinlediniz. Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minel muslimîn. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minet tevvâbîn ve minel mütetahhirîn. Ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina ve seyyidil mursalîn. Eşrefi halkil âlemîn Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ilâ yevmiddîn. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerinden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun yıldızlar gibi ashabına ve kıyamete kadar gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edecek ve rıza ilahi kazanacak ehli iman üzerine salat ve selam olsun. Rabbul Alemin uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak etmiş siz kardeşlerimden razı olsun. Gönüllerinizi nuru ile doldursun. İşlerinizi asan eylesin. Evlerinize bereket ihsan eylesin. Bu sohbet meclisinden müstefid olmayı, istifade edebilmeyi, hem anlatan

hem dinleyenlere nasip eylesin. Rabbul Alemin bu sohbet meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Hem bizlerin hem de kıyamete kadar gelecek neslimizin bu sohbet meclislerine müdavim olanlarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbul Alemin ayeti kerimede buyurmuştur ki Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Mealen Allah'ın Resulünde, Resulullah Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Resulullah Aleyhisselam bizim için üsve-i hasenedir, güzel örnektir. Nerede güzel örnektir? İbadetlerinde güzel örnektir, liderliğinde örnektir, devlet başkanlığında örnektir, alışveriş ticaretinde örnektir, muamelatta örnektir, aile hayatında örnektir, komşularıyla geçinmesinde örnektir. Efendimiz Aleyhisselam bizlere sadece camilerde, mescitlerde yaşanacak bir din getirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği bu din mescidi de kapsar, dergahı da kapsar, çarşı pazarı da kapsar, yatak odasını da kapsar, meclisi de kapsar, her yeri kapsar. Böyle geniş bir din bize getirmiştir. Ne mutlu ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği emirlere ittiba edenlere ve ne yazıktır ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği bu güzide dinin gereksinimlerinden yüz çevirenlere. Allah-u Teala bizleri Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbul Alemin bizleri Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Tabi kardeşlerim, onun ahlakıyla ahlaklanmak için onun yolundan gitmek gerekir. Sadece kuru bir niyet, kuru bir temenni bize bunu getirmez. Nasıl ki biz desek ki ben bu yaz sıla-i rahim için Türkiye'ye gideceğim desek ama bilet almazsak yahut arabayla gideceksek araba almazsak biz bu ziyareti gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremeyiz. Sadece temennide kalır bu. Bir insan amel etmezse, ihlası elde etmezse o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanması da sadece sözde kalır. Eski zamanda biliyorsunuz bu sabunlar daha yokken kil ile, böyle bir toprak cinsidir kil, kil ile banyo yapılırmış, yıkanılırmış. Dervişin biri de o toprağı alıyor, hamama gidiyor, hamamda yıkanacak o torbayı açıyor, kil güzel bir şekilde kokuyor. Toprağa hitaben diyor ki hal lisanıyla, derviş hal lisanıyla ona diyor ki ey toprak diyor, senin özün toprak, senin özünde bir koku yoktur. Senin özünde bir koku yoktur. Sen topraksın. Ama sen güzel kokuyorsun. Nedir bunun hikmeti? Toprak da kil de hal lisanıyla dervişe diyor ki ey derviş, ben de biliyorum benim özümde koku yoktur. Toprakta koku olmaz. Ama ben toprakken üzerimden dervişin biri geçti ve bir gül bıraktı. O gülün kokusu bana sindi. Ondan dolayı ben güzel kokuyorum. Yoksa benim özümde güzel koku yoktur. İşte kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklanmak için birinin bizim üzerimize bir gül bırakması lazım. Gül kokanlarla birlikte olmamız lazım. Salih insanlarla birlikte olmamız lazım. Sadat-ı Kiram'ın peşinden gitmemiz lazım. Rabbul Alemin ayeti kerimede buyuruyor Es'adü billah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun, müttakilerle birlikte olun. Şu halde Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en kestirme yolu müttakilerle birlikte olmaktır. Dervişlerle birlikte olmaktır, sofilerle birlikte olmaktır. Allah Teala bizleri dervişlerden ayırmasın, sofilerden ayırmasın, Sadat-ı Kiram'dan ayırmasın. Ancak kardeşlerim, nasıl demin dediğimizde sadece sözle ben Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorum desek, gereğini yerine getirmezsek, nasıl ki o ahlak bizde oluşmaz.

Mas aynı bunun gibi sofilerden ayrılmamak, dergâhtan ayrılmamak, müttaki insanlardan ayrılmamak niyeti tek başına yeterli değildir. İnsanın fıtratı gereği insan kötüye çabuk alışır ama iyiye çabuk alışamaz. Bünye öyledir. Vücut ibadete zor alışır, bastıra bastıra zorlan alışır, isyana bir günde alışır. Onun için kardeşlerim bu bir süreçtir, bu bir istikamettir. Günümüzde meşhurdur dünyada aç olanlar, estağfurullah kilosu fazla olanlar aç olanları geçmiştir artık bugünümüzde değil mi? Bir kilo sorunu var. Bunun muhabbeti yapılır. Dervişler arasında da her yerde muhabbeti yapılır. İşte kilo vermeye uğraşıyor insanlar. İlaçlar kullanıyorlar, bitkisel ilaçlar kullanıyorlar, doktora gidiyorlar, ameliyat oluyorlar falan. Bunun bir formülü var. Nedir o? Boğaza dikkat etmek. Boğaza dikkat ettiğin zaman kilo almazsın. Eğer rejim yapsan desen ki ya ben bundan sonra tatlı yemeyeceğim, baklava yemeyeceğim desen bir sene yemezsin, bir sene sonra onu da kaza edersin yemediklerini. Ben bundan sonra ekmeği hayatımdan çıkarıyorum dersen bir sene yemezsin, ondan sonra onu kaza edersin. Hepsini yersin. Ne yapmak lazım? Yeme alışkanlığını düzeltmek lazım. İşte ahlak da böyle edinilir. İnsan manevi yüklerden, fazlalıklardan, Kur'an-ı Kerim'de günahlar bir ifadeyle de yük diye ifade edilir. Yüklerden istikamet ile kurtulur. Yani bir defada ben bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım deyip 3 gün ibadete gömülüp ondan sonra terk edince bir insan ahlak hamide elde edemez. Demek ki istikamet önemlidir. Sofinin birisi geliyor, Gavsumuzdan dua istiyor. Şehit olmak için dua istiyor. Gavsumuz da ona buyuruyor ki, sen şehit olmayı isteme, istikamet sahibi olmayı iste. O daha büyük bir makamdır ve zordur. Allah Teala bizleri istikamet sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Bunun bir yolu da kardeşlerim, dervişlerden ayrılmamak, bir yolu da yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Haram yememek, çocuklarımıza haram yedirmemek, bunlar da çok önemlidir. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Ebu Derda radıyallahu anh bir ara sabah namazından sonra Efendimiz aleyhisselamın mescidinden hızla çıkar olmuş. Efendimiz aleyhisselam kendisine soruyor. Ey Ebu Derda, sen önceden mescide erken gelirdin ve çok geç çıkardın. Neden böyle şimdi hızlı çıkar oldun? Ebu Derda radıyallahu anh cevap veriyor. Ya Resulallah, komşumun hurma ağacının dalları benim bahçeme uzanmış durumda. Ve yaz mevsimidir, hurmalar olgunlaşıp düşüyor, bahçeme düşüyor. Olur ki benim aile efradımdan biri o hurmalardan yer. Buna engel olmak için sabah namazının akabinde hemen gidiyorum, var olan hurma varsa onları toplayıp komşuma veriyorum. Evladımın, ailemin boğazından haram lokma geçmesin diye onun için sabah namazından sonra hemen çıkıyorum buyurmuştur. Helal yemek çok önemlidir kardeşlerim. Akaid kitaplarında geçer, insanın duasının kabul şartlarındandır. Birinci şartıdır helal yemek. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Hele Avrupa'da, Avrupa gibi bir yerde çok dikkat edeceğiz. Yani üzerinde her helal yazan helal değildir. Helal olmayan bir şey de yersek bu bizim ibadet hayatımıza, aile hayatımıza yansır. Onun için kardeşlerim hem kendimiz hem de ailemize helal yeme ve yedirme konusunda hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bir ayet-i kerimede Rabbul Alemin Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ buyuruyor. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Mübin'de övüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şu halde sünnet-i seniyyeye dikkat eden, sünnet-i seniyyeye uymaya gayret eden kardeşlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak için samimi bir adım atmış demektir. Ecdadın bir sözü var. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer istiyorsak güzel ahlak, o zaman Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşardı?
ailesiyle nasıl geçinirdi?

Sahabe efendilerimizle nasıl geçinirdi? Dikkat edeceğiz. Mümin güzel ahlak sahibi olması lazımdır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki, mümin iyi niyetlidir. Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlerine göre değer kazanır. Yani bir işi aynı kişi, iki kişi yapar, biri daha fazla sevap kazanır. Hatta bir işi biri yapar, diğeri yıkar, niyetlerine göre ikisi sevap kazanır ya da ikisi günah kazanır. Geçer kitaplarda, der ki, bir kimse yolculuk esnasında gelse, bir yerde konaklasa, işte bineğini bağlayacak bir yer baksa, bulamasa, sonra oraya bir kazık çaksa, niyeti de hani kendi ihtiyacı vardı, ondan sonra gelecek Müslümanlar da işte bineklerini buraya bağlarlar, güzel bir niyet, o sevap kazanır. Sonra başka biri gelse, dese ki ya bu burada, bu kazık burada duruyor, birisi görmez, takılır düşer, onu sökse, yani biri yaptı diğeri söktü ama yine güzel niyet, o da sevap kazanır. Niyetine göre sevap kazanır insan. Onun için evvela niyetimizi düzeltmemiz lazım kardeşlerim. Eski kavimlerinden birinde abid bir zat varmış. Bu abid zat halkın büyük bir açlık, kıtlık çektiği bir zamanda yolda giderken büyük bir kum tepesine rastlamış. Kendi kendine şöyle der, eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu şu insanlara dağıtır, açlıklarını giderirdim. Bunun üzerine Rabbul Alemin zamanın peygamberine şöyle vahyeder. Falan kişiye git ve de ki Allah-u Teala senin sadaka verme niyetini kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığını un olsaydı onu dağıttığında ne kadar sevap alacaksan o kadar sevap sana bahşetti. Güzel niyet İnsana amel etmeden de sevap kazandırır. Allah-u Teala niyetlerimizi halis eylesin. Niyetler çok önemlidir kardeşlerim. Onun için hani Gavsumuz her zaman buyuruyor, niyetinizi kontrol edin, kalbinizi kontrol edin. Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın. Güzel, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir buyuruyor Gavsumuz. Ve her gittiğimizde de güzel niyetle alakalı, iyi niyetle alakalı sohbet ediyor. Kim gitse, alimler de gitse, hocalar da gitse, ziyaret etse, zenginler de gitse, normal dervişler de gitse, herkese niyetle alakalı sohbet ediyor. Çünkü iş oradan geçiyor. Müminin evvela niyeti güzel olması lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehennemde ancak niyetlerinden dolayı ebedi kalırlar. Güzel niyet sahibi insanlar nihayetinde cennete giderler. Kötü niyet sahibi insanlar nihayetinde cehenneme giderler ve orada kalırlar. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki, muhakkak ki Cenab-ı Hak suretlerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu dünyada öyle değil. Bu dünyada böyle birisi güzel giyinmişse veya bir makam sahibi ise, güzel bir arabaya biniyorsa, malı mülkü varsa, böyle bir villada oturuyorsa ona değer verilir. Çünkü onlar bu dünyanın değerleridir. Güzel ev bu dünyanın bir değeridir. Makam bu dünyanın bir değeridir. Ahirette geçecek ise ahiret parasıdır, Gavsumuzun buyurduğu gibi. Dedi, nasıl bir gün ziyaretine gitmiştik, sohbet etti, buyurdu ki, dedi, nasıl bir insan dedi dünyada parası olmasa aç kalır, susuz kalır. İşte ahirette de öyle. Ahiret parası olmayan insan orada perişan olur. Ahiret parası nedir? Ahiret parası salih ameldir. Allah-u Teala amellerimizi salih amel eylesin. Musa Aleyhisselam bir gün yolda giderken giyecek elbisesi olmadığı için kendine kuma gömmüş bir fakire rast gelir. O kadar fakir ki adam, elbisesi yok, çıplak. Çıplaklığını gizlemek için kendini kuma gömüyor. Sonra onun yanından geçerken zamanın peygamberi olduğunu, Musa Aleyhisselam olduğunu tanıyınca, dedi, efendim bana dua edin, halimi görüyorsunuz, ben fakirim, bana dua edin, Allah Teala bana mal mülk versin. Sonra Musa Aleyhisselam da ona dua ediyor. Ya Rabbi, istediğini kendisine ver diye dua ediyor. Rabbül Alemin de ona mal mülk veriyor. Akabinde yine bir zaman Musa Aleyhisselam

Aleyhisselam yürürken bir kalabalık görüyor. Diyor ne oluyor orada, ne var? Diyorlar gencin biri var. O diyor asılacak. Yaklaşıyor, bakıyor ki o dua ettiği genç. Fakirlikten kurtulması için dua ettiği genç. Diyor nedir bunun suçu? Neden bu halde? Diyorlar ki bu mala mülke kavuştu. İsyan içine girdi. Sarhoş oldu. Sarhoşluk esnasında birini öldürdü. Ondan dolayı kendisine kısas uygulanacak şimdi. Demek ki kardeşlerim, mal mülk de insana huzur getirmiyor. Saadet getirmiyor. Ahiret saadeti şöyle dursun, dünya saadeti de getirmiyor. Ondan dolayıdır ki dünyanın en huzursuz insanları zengin insanlardır. O da onların bu dünyadaki imtihanıdır. Allah-u Teala bize verdiği nimetlerle bizi imtihan edeceğini ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin evlatlarınızla, mal mülklerinizle sizleri imtihan edeceğim buyuruyor ayet-i kerimede. Hem de tekil ifadesi kullanarak. Muhakkak imtihan edeceğim. İmtihansız bir dünya yok. Sınava girmeden diploma almak yok. Allah-u Teala dünya imtihanını geçenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Müslüman hoşgörülü olur. Böyle kaba saba bir insan olmaz. Çünkü ecdadımızın da söylediği gibi tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı söz insanları etkiler. Eğer sen kaba saba bir insan olsan, etrafında seni seven, dolayısıyla senin söylediğin güzellikleri algılayan, onlarla yol bulan insan bulunmaz. Bizler güzel ahlakımızla etrafımıza örnek olacağız. Dervişin biri sabah namazını camide kılıyor, namazdan çıkıyor. Bir de bakıyor ki gencin biri içki içmiş, sarhoş olmuş, bir köşeye sızmış. İçki şişesi de yanında duruyor. Gence diyor ki bu şişeyi diyor senden diyor almak istiyorum. Ne yapacaksın? Diyor ben bunu götüreceğim diyor, şu caminin içine dökeceğim diyor. Sarhoş da diyor ki ben sarhoşum ama Allah'ın evine saygım var. Ben diyor 20 senedir diyor bu zıkkımı içiyorum ama senin yaptığın saygısızlığı yapmıyorum. Bir de sen demin camiden çıktın. Deyince derviş de diyor ki sen Allah-u Teala'nın kitabını okuyan yolu, yani ağzını, boğazını bununla kirletiyorsun. Sen Allah-u Teala'nın nazargahını, kalbini kirletiyorsun. Ben bu insanların yapmış olduğu mesleği kirletsem ne olur? Deyince sarhoş irkiliyor, tevbe ediyor. Hayatta bazen insanları böyle ani olaylar döndürür. Onun için her zaman bizim sözümüz, ahlakımız yumuşak olması lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbul Alemin buyuruyor. Ayet-i kerimede Estaizu billah. Ve in kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik. Eğer sen sert ve in kunte fazzan galizal kalbi. Sert mizaçlı, kalbin sert olsaydı, sert sözlü olsaydın etrafından insanlar dağılırdı. Ve bir başka bir ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle sen etrafındakilere yumuşak oldun. Dolayısıyla etrafında insanlar toplandı. Demek ki biz önce kendimize, sonra etrafımızdakilere fayda vermek istiyorsak evvela ahlakımızı düzeltmemiz lazım. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Allah dostlarının peşinden gitmek lazım. Bu Allah dostları kişiyi tanır, nefsi tanır, müridini tanır. Ona göre ona bir tedavi uygular. Cüneydi Bağdadi, Kuddisesi ruhu, biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış evliyanın büyüklerinden, bir gün şeytan geliyor, diyor ki onu saptırmak için, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni saptırmak için diyor ki efendim diyor ben diyor sizin diyor müridiniz olmak istiyorum. Şeytan insan suretinde geliyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne, ben diyor sizin müridiniz olmak istiyorum. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de diyor ki bir şartla diyor seni kabul ederim. Nedir o? Diyor ki ne emredersem sana itirazsız kabul edeceksin. Eğer bunu kabul edersen seni müritliğe kabul ederim diyor. Kabul ediyor. 20 yıl ona hizmet ediyor. 20 yıl Cüneydi Bağdadi Hazretlerine mürit olarak hizmet ediyor. 20 yıldan sonra böyle yağmurlu bir havada Cüneydi Bağdadi Hazretleri yola çıkacak. Ona diyor ki haydi kalk şu ışığı önüme tut, artık mum ışığı ya da gaz ışığı neyse önüme tut, yolda gideceğiz. Yolda giderken birisi karşılıyor. Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, ey Cüneyd, sana hiç yakıştıramıyorum. Böyle yaşlı birine hizmet ettiriyorsun. Bu zaten kendisi yaşlıdır bunu.

Sen buna ışık tutturuyorsun, önünden götürüyorsun, hizmet ettiriyorsun, ona eziyet veriyorsun. Deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ona diyor ki, şeytanın diyor eziyet çekmesi lazım. O eziyeti hak ediyor deyince şeytan elindeki lambayı fırlatıyor. Diyor demek ki diyor sen biliyordun diyor, beni tanıdın diyor. Bakın şeytan aleyhillâne bir kişiyi yoldan çıkarmak için 20 senede ona hizmet eder. Vazgeçmez, pes etmez. Sonra artık anlıyor, onun kendisini tanıdığını anlıyor. Bu sefer başka bir yol deniyor. Diyor ki sen diyor benim diyor ilk geldiğim günden itibaren şeytan olduğumu biliyordun. Ama diyor beni hiç diyor terslemedin. Sen çok büyük bir adamsın. Bu sefer onu övmeye başlıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de kendisine diyor ki ey lain, ey Allah'ın düşmanı, sen 20 yılda beni kandıramadın, hizmet ederek beni kandıramadın, diyor beni överek mi kandıracaksın diyor, onu kovuyor dergahından. Kardeşlerim, bu Allah dostları insanı tanır, şeytanı da tanır, nefsi de tanır, nefsin doktorudur, nefsin uzman doktorudur. Belki eski zamanda anlatmak o kadar kolay değildir ama şimdi daha kolaydır. Eski zamanda bir tabip oluyordu, her şeye o bakıyordu, kırık çıkardı o bakıyordu, bir yeri yaralansa insan ona o bakıyordu, değil mi? Şimdi bütün doktorların branşları ayrı. Üniversiteyi okuyor, bitiriyor, ülkelerde farklı farklı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, doktor olduktan sonra uzmanlık okuyor. Bazen 5 yıl, bazen 7 yıl okuyor. İhtisas yapıyor, değil mi? İhtisas sahibi oluyor. Ondan sonra sen ona gidiyorsun. Bu doktor kulak, burun, boğaz doktoru. Bu doktor kardiyolog. Bu dahiliyeci. İşte Allah dostları da manevi hastalıklar doktorudur. Onun için kardeşlerim, onların bizlere sunmuş olduğu reçeteyi uygulamamız lazım. Onlardan ayrılmamamız lazım. Müminin niyeti güzel olur dedik. İnsan amel ettiğinde melekler o yazılı sayfayı mühürleyip Rabbül Alemin'e götürürler. Amel ettiğinde Rabbül Alemin meleklere hitaben der ki şu sayfayı atın, şu sayfayı ekleyin, şu sayfayı atın, bu sayfayı ekleyin. Bu sayfayı ekleyin dediğinde melekler der ki ya Rabbi o bu ameli etmedi ki, o bu ameli işlemedi, işlemedi ancak ona niyeti vardı. Veya atılan amelde ameli işledi ama niyeti ihlaslı değildi. Onun için kardeşlerim niyetlerimizi her daim kontrol etmemiz lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri Allah dostlarından birinin şöyle anlattığını naklediyor kitabında. Vaktiyle deniz savaşına çıkmıştık. O gün orada bulunanlardan biri bir torbayı satılığa çıkardı, bir çanta. Kendi kendime şu torbayı satın alayım, savaş sırasında faydalanırım, memleketime dönünce de yüksek fiyatla satarım. Öyle düşündü, torbayı satın aldı. O gece rüyamda iki melek gördüm diyor o zat. Savaşan insanların niyetlerine göre amellerini yazıyorlar melekler. Rüyasında gördüğü melekler. Meleklerden biri söylüyor, diğeri onu yazıyordu. Askerlerin kimisini seyahat diye yazıyor. Yani bu asker seyahat için ordunun içinde. Bu asker gösteriş için ordunun içinde. Bir kısmını ticaret için diye yazıyorlar. Bazılarında Allah rızası için sefere katılmıştır diye yazıyorlar katip melekler. Sonra o melek bana döndü. Dedi ki bunu da tüccar olarak yaz. Aslında cihat için çıkmış ama gemide de bir tane çanta satın alıyor. Ve niyeti de o çantaya gittiği zaman da yüksek fiyatla satmak. Melek öyle deyince bunu da tüccar olarak yaz. Diyor Allah Allah, ben tüccar değilim. Ticaret malım da yok. Ben gaza niyetiyle yola çıktım. Meleğe böyle söyleyince melek, sen dün bir torba satın alıp savaş dönüşü onu kar ile satmayı düşünmedin mi? Diyor ben nasıl ağlıyorum. Bir yandan da sakın beni tüccar olarak yazmayın. Ben Allah rızası için sefere çıktım, gazaya çıktım desem de o melek arkadaşına şöyle diyor. Şöyle yaz. Gaza için çıkmış, sonra kar etmek için bir çanta satın almıştır. Öyle yaz. Allah-u Teala hükmünü verir. Ya bu kadar hassas. Ayet-i kerimede geçiyor. O gün, yani mahşer günü, muhasip olarak kişi kendine yeter. Ve o gün kitaplar dağıtıldığında, amel defterleri dağıtıldığında, Allah-u Teala bizim amel defterimizi sağından alanlardan eylesin. Amel defterleri dağıtıldığında insanlar bakacaklar. Diyecekler Allah Allah.

bu da yazılmış mı? İnsanların dünyada yazılmasını hiç tahmin etmeyeceği basit sözler dahi yazılmış olacak. Onun içindir kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağzında çakıl taşıyla dolaşmıştır. Boş konuşmayayım diye. Ağzında çakıl taşı tutmuştur. Sebep boş konuşmayayım. Bizler bazen çok boş konuşuyoruz. Çok boş amel işliyoruz. Mala yaniyle uğraşıyoruz. Dünyaya ve ahirete yaramayacak işlerle meşgul oluyoruz. Tabii nefsi de bazen kandırmak lazım. Yani bu demek değildir ki insan sadece ibadet edecek. Demek değildir. İnsan bazen rahatlayacak da ama dinin yasakladığı şeylerden uzak duracak. Dinin yasakladığı eğlenceden uzak duracak. Amellerini, keyfini dahi, zevki sefasını dahi dinin göstermiş olduğu şekilde yapacak. Son zamanlar mesela iki Müslüman düğün yapıyor. Düğünde, halbuki bunlar takvalılar da, düğünde diyor ki işte şu adet var, bu adet var diyor. Örneğin işte çalgıyla düğün yapıyor. Veya işte diyor ki düğünde adettir diyor. İşte erkek diyor kız tarafına gelir. Orada diyor dans ederler. Ya bir sufi böyle yapabilir mi Allah için? Bir Müslüman böyle yapabilir mi? Sen daha evliliğinin ilk adımında harama bulaşıyorsun. Bu eve bereket girmez ki. Bunun gibi. Bizler kardeşlerim işte dini tanımlarken yanlış tanımlıyoruz işte. Dini biz sadece camiye sıkıştırıyoruz. Yani din nedir? Namaz kılmaktır, sohbet dinlemektir, zikir çekmektir, Kur'an-ı Kerim okumaktır. Öyle değil. Din daha geniştir. Din alışveriş yaptığın zaman da sahtekarlık yapmamaktır. Din trafikte geçerken birinin hakkına geçmemektir. Din kardeşinin hakkını yememektir. Din kimseye kötü söz söylememektir. Din eşine karşı yumuşak huylu davranmaktır. Kadının kocasına, kocasının karısına karşı yumuşak şekilde davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmıyorsa o kıldığı namazlar, o tuttuğu oruçlar, yaptığı iyilikler, hizmetler heba olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Amel işlemek ne kadar zordur. Bir insan çalışır çalışır, fabrikada çalışır çalışır, ay sonu maaşını aldı, diyelim ki farazi 2000 euro aldı, sonra onu böyle yırttı. Bu adama ahmak denir. Bir insan amel ediyor, ediyor, ediyor, ondan sonra eşine kem söz söylüyor. Arkadaşına kötü söz söylüyor. Şunun kalbini kırıyor. O zaman yaptığı ameller ziyan oluyor, gidiyor. Keşke yapmasa, kimsenin de kalbini kırmasa. Müslüman güzel ahlak sahibidir. Dersin başında okuduğumuz ayeti kerimede usve-i hasene. Efendimiz Aleyhisselam bizlere usve-i hasenedir. Güzel örnektir. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almamız lazımdır kardeşlerim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
6: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.

bütün Osmanlı padişahları gibi II. Murat da alimleri severdi. Tebaası ona Koca Murat derdi. "Neyin var Murad'ım?" demeye kimsenin dili varmıyor. Halbuki senin kalbin padişahlığının önüne geçiyor. Bu yüzden herkes sana Koca Murat diyor. Dedelerine de bu gibi vesilelerle künyeler verildi. Onlara Hüdavendigâr, Yıldırım, Çelebi denildi. Sen söylemiyorsun ama saklamaktan mutlu olduğun bir sırrın var sanki. Eğer bir arayışsa bu, bulmak istediğini yanına gelen vezirin söyler belki. Hünkârım, Ankara taraflarında Hacı Bayram isminde biri varmış. Amacı emeğimizi zayi etmekmiş. Hele askerlerim gidip getirsinler de görelim. Duyduklarımız doğru muymuş, bir de kendisinden dinleyelim. Bakın şu cengaverlere, ne kadar da heybetliler. Sultanlarının bir dediğini iki etmediler. Emre itaat edip yollara düştüler. Yolda rastladıkları iki kişiye, "Hacı Bayram kimdir?" dediler. "Hacı Bayram-ı Veli ki, kalplerin tabibidir. Hamid-i Veli hazretlerinin gelişin bayram oldu dediğidir." Askerler, o iki kişiden birinin, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, diğerinin Akşemseddin Hazretleri olduğunu bilemediler. Zincir vurulsun diye uzatılan elleri askerler öpüyor. Koca Murad'ın askerleri edebin ne olduğunu biliyor. Vezir Hacı Bayram-ı Veli'yi görünce çok seviyor. "Padişahım, kapıda bir gönül sultanı sizi bekliyor." "Hayırdır vezirim, yüzünden mutluluk akıyor." Duası yere düşmeyene anlatılan dert dermanına kavuşuyor. Gönül kuşu tutsak olduğu kafesten kurtuluyor. Koca Murat, "Padişahım" diye edebi unutur mu? Gönüller sultanını kapıda bekletmek olur mu? İçeriye buyur edilen kişi, Habib-i Kibriya'nın varisi, "Bizi bu kapıdan ayırma ey kimsesizler kimsesi." Bir anda gül kokuları sardı her bir yanı. "Ne olur durdurun zamanı. Şimdi burada bendeniz olmanın var mı imkanı? Padişahım diye sizi sevemez miyim? Yüküm ağır olsa da sizden tarafa olamaz mıyım? Sanma ki seni bendeliğe kabul edişimin sebebi sensin. Allah ne bana ne de benden sonrakilere ceddinin hatırını çiğnetmesin. Bizden sonra gelenler de başına gelen güzelliği kendi güzelliği zannetmesin. İstanbul'un fethini bana soruyorsun. Sen onu şu kundakta yatan Fatih'le yanında duran Kösem'e sor. Sorduğun sorunun cevabı onlardır bilesin. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek gerektiğini bilirsin. Ve dahi gitmeme izin vermelisin. Kösem sana emanet. Emanetinizi aldım, kabul ettim. Sizi ziyaret etmek isterim.

edebe mugayir hareketten haya ederim. İşte Fatih'in babasının hali böyledir. Fatihler yetiştirmek için sevgiye malik yürek gerekir.

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in Semerkant yayınlarından yayımlanmış olan Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam ediyoruz. Eğer bana Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmayacağını söylüyorsun, ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namazda yanıldığını ifade eden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadisi nasıl açıklarsın diye soracak olursan, öncelikle hadisi konuşalım, sonrasında cevapları zikredelim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırmış ve ikinci rekatta selam vermişti. Sahabeden Zülideyn ayağa kalktı ve ''Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın?'' diye sordu. Bunun üzerine Resulullah ''Bunların hiçbiri olmadı.'' buyurdu. Bu hadisin bir başka rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zülideyn'in sorusuna ''Ne namaz kısaldı ne de ben unuttum.'' diye cevap vererek her iki halinde söz konusu olmadığını söyledi. Hadis-i şerifin tamamı okunduğunda bu durum görülür. Halbuki Hazreti Zülideyn'in bunlardan biri oldu ya Resulallah dediği gibi gerçekten de söz edilen durumlardan biri gerçekleşmişti. Ey okuyucu! Allah Teala beni de seni de rızasına uygun işler yapmaya muvaffak kılsın. Şunu bilmelisin ki İslam alimleri de bu durumu çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Bu konuda söylenenlerin bir kısmı isabetli görüşken bir kısmı doğrudan uzaklaşma eğilimindedir. Benim görüşümse şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ etmesiyle ilgili olmayan konularda yanılıp hata edebileceğini söyleyenler, bu hadis ve benzeri rivayetlerle itiraz etmeye hakları bulunmamaktadır. Zira biz daha önceleri bu görüşe

öykü çürüttük ve tebliğ ile ilgili olmayan konularda da Resul-i Ekrem Efendimizin yanılıp hata etmeyeceğini belirttik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir hareketinde kesinlikle yanılmayacağını ve unutmayacağını kabul eden, fakat böyle hallerde ümmetine yol göstermek, öğretmek için unutmuş gibi davrandığını söyleyenler de var. Onlara göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurarak gerçeği dile getirmiştir. Gerçekten de namaz kısalmamıştır. Kendisi de 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldırmamıştır. Ancak o ümmetine 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldıklarında sehiv secdesi yapmaları gerektiğini öğretmek için böyle yapmış ve 2 rekatta selam vermiştir. Ancak bu görüş pek tutulacak bir görüş değildir. Biz bunun neden tutulmayacağını ileride konuşacağız. Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde hiçbir şekilde yanılmayacağını, dini tebliğ etmekle ilgili olmayan hususlarda yanılabileceğini söyleyenler vardır. Bu görüşü birkaç bakımdan konuşacağız, cevaplandıracağız. Birinci cevap: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zülyedeyne radıyallahu anh'a ne namaz kısaldı ne de ben unuttum diye cevap verirken kendi inancını ve kanaatini dile getirmiştir. Namaz kesinlikle kısalmadı derken namazın kısalmadığı konusunda hiçbir şüphe bulunmadığını, gerçeğin bundan ibaret olduğunu söylemiştir. Allah Resulü 2 rekat namaz kıldırdığını unuttuğu halde ben unutmadım buyururken bu konuda kendi inancını dile getirmiş ve unutmadığı kanaatinde olduğunu ifade buyurmuştur. Her ne kadar inancıma göre, kanaatime göre unutmadım gibi bir ifade kullanmasa bile inanç ve kanaatin bu yönde olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimizin bu sözü de gerçeğe uygundur. İkinci cevap: Peygamber Efendimiz ben unutmadım buyururken ben selam vermeyi unutmadım demek istemiştir. Daha açık bir söyleyişte Peygamber Efendimiz ben kasten 2 rekatta selam verdim ve bile bile 2 rekat kıldırdım demek istememiştir. Bu cevapta doğruluk ihtimali bulunmakla beraber bu ihtimal de uzaktır. Üçüncü cevap: Hazreti Zülyedeyn radıyallahu anh'ın "Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı 2 rekat namaz kıldırdın?" sorusuna Resul-i Ekrem Efendimiz "Bunların hepsi olmadı" diye cevap vermiş ve bu cevabıyla "Bunlardan sadece biri oldu, ikisi birden olmadı" demek istemiştir. Bu üçüncü görüş doğruya en uzak ihtimali bulunan görüş olmakla beraber onu doğru kabul edenler de vardır. Esasen doğru olan bu görüşün tam zıddıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum şeklindeki sahih hadisi şerifidir. Fakih ve muhaddis imamlarımızın yukarıdaki hadisle ilgili olarak verdikleri bu cevapların her biri hadisin lafzına uygun görünmekle beraber onların bir kısmı hadisin manasına oldukça uzak, bir kısmı da hayli zorlama cevaplardır. Bence bu görüşlerin hepsinden daha uygun ve doğruya en yakın olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben unutmadım buyururken unutma işinin kendi elinde olmadan meydana geldiğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi unuttuğunu söyleyen bazılarının da böyle demesini uygun görmemiş ve onlara şöyle buyurmuştur: "Birinizin şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: "Ben unutmam fakat Allah bana unutturur." Nitekim Hazreti Zülyedeyn Resul-i Ekrem'e "Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı 2 rekat namaz kıldırdın?" diye sorduğunda namazı kendisinden bilerek ve isteyerek kısalmadığını ve unutmadığını belirtmiştir. Şayet namazı kısaltma ve unutma söz konusu olmuş olsaydı Allah Teala tarafından unutturulduğunu söylemiş, eksik kıldırılıp kıldırılmadığı orada bulunan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma gibi sahabilere sorup onlardan olumlu cevap alması üzerine de kendisine unutturulduğu ve bunun ümmetine unutmaları halinde nasıl davranacaklarını öğretmek için yapıldığı kesinlik kazanmıştır. Buna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum veya bunlardan hiçbiri olmadı buyurması gerçeği dile getirmektedir. Gerçekten de namaz kısaltılmış ne de kendisi unutmuş, fakat Cenab-ı Hak ona bunu unutturmuştur. Bazı İslam büyükleri unutmakla yanılmak arasındaki farka dikkatimizi çekerken Peygamber Efendimizin yanıldığını fakat unutmadığını, bundan dolayı da ben unutmadım buyurduğunu belirtmiş ve şöyle demişlerdir:

Unutmak kalbin gafletidir ve büyük bir beladır. Yanılmaksa kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzündendir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılır fakat namazdan büsbütün gafil olmazdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıdır. Bu görüşün gerçeği yansıtması halinde Resul-i Ekrem'in ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurmasında gerçeğe aykırı bir durum yoktur. Benim kanaatime göre ise Peygamber Efendimizin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurması, unutmanın iki manasından biri olan terk etmek anlamındadır. En doğrusunu Allah bilir ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle şunu demek istemiştir. Namazı 4 rekat kılacak yerde 2 rekatta selam verdim. Ancak bunu unutarak yaptım. Unutmak da benim elimde olan bir şey değil. Benim bu görüşümün delili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifidir. Dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah Teala bana unutturur. Peygamberlerin büyük ve küçük günahlardan korunması. El ve ayak gibi organlarla yapılan işlere, bir organ olarak dilin verdiği haberler dışında yaptığı konuşmalara, aynı şekilde kalbin de Allah'ın birliğine imanın ve daha önce sözüne ettiğimiz kendisine has bilgilerin ötesinde düşündüklerine gelince, bütün bunlardan insan sorumlu tutulacaktır. İslam alimleri, peygamberlerin bu gibi çirkin işler yapmaktan ve helak edici büyük günahları işlemekten masum olduklarında görüş birliği içindedirler. Aralarında Kadı Ebu Bekir el-Baklani'nin de bulunduğu, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, peygamberlerin günah işlemekten beri olduğu hususunda ilk devir alimlerinin sözünü ettiğimiz bu icmaya dayanmışlardır. Ebu İshak el-İsfereyani'nin de aralarında bulunduğu diğer İslam alimleri ise icma delili yanında akıl delilini de kullanarak peygamberlerin büyük küçük hiçbir günahı işlemeyeceklerini söylemişlerdir. Peygamberler günah işlemeyecekleri gibi getirdikleri ilahi buyrukları ümmetlerine söylememe, Allah'ın emirlerini onlara tebliğ etmeme hususunda da Cenab-ı Hak tarafından korunmuşlardır. İslam alimleri arasında bu hususta da görüş ayrılığı yoktur. Peygamberlerin günahtan masum olması, ilahi buyrukları gizlememeyi ve onları tebliğinde kusur etmemeyi de gerekli kılar. Üstelik onların gösterdiği mucize de böyle hataları yapmayacaklarını ortaya koyar. Bütün alimler Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri bu tür günahlardan koruduğunda görüş birliği etmişlerdir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu şöyle demiştir. Peygamberler ümmetlerine tebliğ etmekle görevli oldukları ilahi buyrukları isteseler kendi iradelerini kullanarak tebliğ etmeyebilirlerdi. Fakat Allah Teala onları görevlerini yerine getirmemekten korumuştur. Yalnız Mutezile'den Hüseyin en-Neccar bu görüşün aksini savunmuş, Allah Teala peygamberlere günah işleyecek güç ve kudret vermediği için onların günah işlemeyeceğini söylemiştir. Küçük günahlara gelince, sahabe ve tabi'in gibi selef alimlerinden bazıları ise daha sonra gelen alimler peygamberlerin küçük günah işleyeceğini söylemişlerdir. Ebu Cafer İbni Cerir tabiri ile diğer fakih, muhaddis ve kelam alimlerinin görüşü budur. Bundan sonraki bahiste peygamberlerin küçük günah işleyip işlemeyecekleri konusunda onların ileri sürdükleri delilleri zikredeceğiz. Yine diğer bazı alimler de bu konuda görüş bildirmemeyi uygun görmüşler ve gerekçelerini açıklarken peygamberlerin küçük günah işlemesinin aklın imkansız görmediğini ancak kitap ve sünnette bu konuda dair bir bilgi verilmediğini söylemişlerdir. Muhakkik bazı fakih ve kelam alimleri peygamberlerin büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş ve şöyle demiştir. Çünkü insanlar nelerin küçük günah olduğunu ve onları büyük günahlardan nasıl ayırmak gerektiği konusunda hem itiraf etmiş hem de zorlanmışlardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma ve başka alimler Allah'a isyanın anlamına gelen her günahın büyük günah olduğunu söylemiştir. Küçük günahlara küçüklenmesinin sebebi büyük günahlara oranlıdır. Esasen hangi konuda Allah'a karşı gelinmiş olursa olsun yapılan o iş büyük günahtır. Ebu Muhammed Abdülvehhab bin Nasır şöyle demiştir. Allah Teala'ya isyan anlamı taşıyan günahlara küçük günah denemez. Ancak büyük günahlardan sakınıldığı takdirde affedilen günah anlamına küçük günah denebilir. Cenab-ı Hak affederse küçük günahlardan dolayı insan hesaba

çekilmez. Ama büyük günahlar böyle değildir. Onları yapan kimse yaptığına pişman olup Allah'a tövbe etmedikçe Cenab-ı Hak büyük günahları bağışlamaz. Onları affetmek Allah'ın lütfuna ve merhametine kalmıştır. Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani ile Eş'arilerden bir grup alimin ve fakih imamlarının birçoğunun görüşü böyledir. Bazı imamlarımız da şöyle demiştir. Peygamberler küçük günahları birçok defa yapmaktan korunmuşlardır. Çünkü küçük günahlar tekrarlandıkça büyük günahlara dönüşür. Küçük günahlar tekrar tekrar işlemek insanın kişiliğini zedeler, saygınlığını yok eder, onu başkalarının gözünden düşürüp zelil biri yapar. İslam alimleri peygamberlerin küçük günah işlemekten korunduklarında görüş birliği etmişlerdir. Çünkü küçük günahlar onları işleyenlerin makam ve mevkiini küçültür, itibarını düşürür, kalplerin onlardan soyup nefret etmesine yol açar ki peygamberler böyle durumlardan münezzehtir. Hatta bazı davranışlar aslında mübahken insanı kötülüğe götüreceği endişesiyle mübah olmaktan çıkarak yasaklanan şeyler arasına girer. Peygamberlerin peygamber olmadan önce de günahtan korundukları. Peygamberlerin peygamber olmadan önce küçük günahlardan korunup korunmadıkları hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır. Kimi onların peygamber olmadan önce büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş, kimi de küçük günahlardan korunmadıklarına ileri sürmüştür. Doğru olan görüş inşallah söylediğim gibidir. Onların her türlü kusurdan münezzeh oldukları, kendilerinden şüphe edilmesine yol açacak her kabahatten korunduklarıdır. Nitekim onların günah işleyeceklerini düşünmek imkansızdır. Çünkü günahlar ve yasaklar dinin yerleşmesinden sonra söz konusudur. Peygamber gelmeden önce din olmayacağına göre o zaman günah anlayışından nasıl söz edilir? Alimler kendisine vahiy gelmeden önce Peygamber Efendimizin daha önceki peygamberlerin şeriatından birine bağlı olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı onun herhangi bir şeriata bağlı olmadığını söylemiştir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun, cumhurun görüşü böyledir. Bu görüşe göre Resulullah Efendimiz peygamber olmadan önce günah işleyip işlemediği söz konusu değildir. Çünkü farz, vacip, müstahap, haram gibi dini hükümler ancak emirler, yasaklar belli olduktan ve şeriat ortaya çıktıktan sonra söz konusu edilebilir. Resul-i Ekrem'in peygamber olmadan önce kendisinden evvelki peygamberlerden birinin şeriatına bağlı olmadığını kabul edenler de kendi aralarında farklı düşünmüşlerdir. Ehl-i sünnetin keskin kılıcı ve sünni akidenin önderi unvanlarına sahip Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani'ye rahmetullahi aleyhe göre Peygamber Efendimizin daha önceki bir şeriata bağlı olup olmadığı akılla değil nakille bilinir. Şayet bu konuda bir bilgi olsaydı mutlaka nakledilirdi. Zira böyle bir bilgiyi gizleyip saklamak mümkün olamazdı. Çünkü bu durum Resul-i Ekrem'in hayatıyla ilgili en önemli meselelerden biri olduğu için daha önce bağlı olduğu dine inananlar o bundan önce bizim şeriatımıza bağlıydı diye övünürlerdi. Ve Resulullah Efendimiz onları İslam dinine davet ettiği zaman da kendisine sen daha önce bizim dinimizde değil miydin? Şimdi ne oldu da dinimizden vazgeçmemizi istiyorsun diye ona sorarlardı. Oysa bu konuda hiçbir haber nakledilmemiştir. Peygamberlerin yanılması ve unutması. Peygamberlerin günahlardan korunmuş olduğuna dair buraya kadar anlatılanlar, onların kasten, bilerek ve isteyerek günah işlemeyeceklerini göstermektedir. Bilerek ve isteyerek yapılan dine aykırı işlere günah, masiyet adı verilir ve bu günahları işleyenler yaptıklarından sorumlu tutulur. Dini görevlerini bilerek ve isteyerek değil de, unuttuğu ve yanıldığı için yapamamak günah değildir. Bunun bir sorumluluğu da yoktur. Peygamberler de bu konuda tıpkı ümmetleri gibi unuttukları ve yanıldıkları için yapamadıkları görevlerden ve istemeden yaptıkları hatalardan sorumlu değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dini bir hüküm ortaya koymak için unutması ona özel bir durumdur. Bu unutmanın sebebi ümmeti ibadet ederken bir şeyi unuttuğunda ne yapmaları gerektiğini onlara öğretmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği ibadet konusundaki nimetleri tamamlamak, getirdiği dinin noksanlıktan uzak olduğunu ve onda tenkit edilecek bir kusur bulunmadığını göstermektedir. Peygamberlerin davranışlarında unutup yanılabileceklerini söyleyen alimler, onların yanılmalarının devamlı olmayacağını, Cenab-ı Hakk'ın onlara neyi unutturduklarını, nerede yanıldıklarını derhal bildireceğini söylemişlerdir ki, doğru olan da budur. Bazı alimler ise peygamberlere unuttukları şeyin hemen haber verilmeyip, vefatlarından önce bildirileceklerini

ileri sürmüştür. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Peygamber Efendimizin dini öğretirken, dini hükümleri açıklarken ve ümmetine örnek olmak üzere bir şey yaparken hata edemeyeceğini, fakat kendine özel ibadetlerinde ve kalbi zikirlerinde hata edip yanılabileceğini söylemişlerdir. Resul-i Ekrem'in böyle hata edip yanılmasının sebebi, halkın sıkıntılarına katlanması, ümmetini yönetmesi, ailesinin işleriyle uğraşması, düşmanlara karşı tedbir alması gibi meşguliyetlerdi. Fakat bu yanılmalar sık sık değil, nadiren meydana gelirdi. Şu hadis-i şerif, onu yukarıda sayılan işlerle uğraşmaktan dolayı nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bazen kalbimi çeşitli düşünceler kaplar ama ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ederim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması asla onun yüce derecesini düşürmez. Mucizelerine de ters düşmez. Bazı alimlerse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir şekilde yanılmayacağını, unutmayacağını, hata etmeyeceğini, gaflete düşmeyeceğini söylemişlerdir. Bu görüşte olanlar tasavvuf ehli, manevi ilimlerle meşgul olan gönül adamlarıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasına dair hadislere onların nasıl baktığını inşallah bir sonraki bölümlerde açıklayacağız. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde bu fasıldan okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara.

0: dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Müstakil, Bugün Felsefe, Felsefe ve İnsan. Peyami Safa Gülay. Felsefeden bize ne? Bugün felsefeyle neden ilgilenelim? Düşünce tarihine indirgenmiş felsefe bize hiçbir şey vermeyecekse, bize bir şey verebilecek felsefeden bahsedilebilir mi? Felsefe bize kendimizle ve ne olduğumuzla ilgili sorgulama sahası açmayacaksa, var olsa ne olur, olmasa ne olur? Bugün Felsefe, üst başlıklı bu dizide felsefenin günümüzle alakasını kurmayı mümkün kılacak metinler hazırlarken zaman zaman tekrara düştüğümü hissediyorum. Fakat bu tekrarlar üzerinde

üzerine düşünmek önemli bir şeyi fark etmemi de sağladı. Bunlar dikkatsizlik ya da tembellikten kaynaklanan tekrarlar değil. Bu tekrarlara sebep olan şey meselenin doğası. Bugün bizlerin, dolayısıyla dünyanın tecrübe ettiği kriz bizi bu soruları tekrar tekrar sormaya itiyor. Bundan birkaç yıl önce hazırladığımız bir çalışmada kültürümüzün temel metinlerini merkeze alırken aynı noktadan hareket etmiştik. Kültürümüzün tecrübe ettiği sorulardan hangisini ele alırsak alalım, öncelikle ilgilenmemiz gereken birkaç temel mesele var. Bu öncelikli meselelerle ilgilenmeden geçeceğimiz herhangi bir başlık çözüme katkı sunmayacak. Temel meseleler halledilmeden tali meseleler hallolmayacak. İnsanın ne olduğu sorusunun bu temel meselelerden biri olduğunu söylemeye gerek var mı? Bugün insan, insanlık neyi, neden ve nasıl yapması gerektiği ile ilgili bir meşruiyet krizi tecrübe ediyor. İyi bir şey neden iyi, kötü olan neden kötü, bir şey ne zaman doğru ve güzel olur? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar nihayetinde kişisel kalıyor. Fakat şahsi cevaplar bir kültür inşa etmiyor, edemiyor. Çünkü kültür şahsi bir şey değil, kolektif bir şey. Evet, genel kolektif cevaplar üretmiş. Fakat geleneğin tekrarlanma beklentisinin beyhudeliğine daha önceki yazılarda değinmiştik. Gelenek tekrarlanması gereken yönüyle elbette tekrarlanır. Fakat ona bir şeyler katmamız gereken noktalar var. Yeniyi görmemizi, yeniyi söylememizi zorunlu kılan yerler var. Fakat bu söyleyişe ancak temel kriterleri, hareket noktalarını tespit ederek başlayabiliriz. Bu veçesiyle insan nedir? Modernite insanı kayıtsız ve bencil bir şey olarak tasarladığından beri insanlık bir bataklıkta. Bedeninin, aklının, malının, ilminin sahibi olduğunu zanneden varlıklar haline gelmemiz bize çok arzuladığımız özgürlüğü vermedi. Neyi nasıl yapmamız isteniyorsa öyle yapıyoruz. İstenen yere tıklıyor, istenen şekilde giyiniyor, hazır düşünce kalıplarına uymaya azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Nasıl bir özgürlük bu? Nasıl bir kendilik? Nasıl bir şahsiyet? Her şey bizim olsun diye çıktığımız yolda bizim olan hiçbir şey kalmadı. Zaten hiçbir şey bizim değildir, amenna. Fakat maliklikle şahsiyet arasında fark var. Hiçbir şeyin maliki olmamak anlamında elbette bize ait olan hiçbir şey yoktur. Fakat bir şahsiyet inşa etme gerekliliğinden hareketle düşünürsek, şeylerle ilişkimizi de ona göre kurmak gerektiğini fark ederiz. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Fakat onlarla ilişkimizi doğru bir şekilde kurmak bizi şahsiyet sahibi kılar. İnsan bir şeye ya da bir şeylere inanır. Neyse ne. Bu noktada insanların özgür kılınışı açık. Fakat inandıktan sonra inancımız üzerinde titizlikte durmak zorundayız. Bu inandığımız şey bize ne yapıyor? En önemli ve en önemsiz kararımızla, yapıp etmemizle alakası nedir? Kayıtsız ve bencil bir şey olmaya devam edebilir miyiz o şeye inanırken? Yoksa artık bir şeyle mi mukayyet oluruz? Nihayetinde şahsiyetimizden keyfi bir şey olarak bahsedilebilir mi? Yoksa yapmamız gereken şeyleri yaparak, mesuliyetlerimizi yerine getirerek mi ancak bir şahsiyet inşa edebiliriz? Artık kendimiz olmak nasıl mümkün olur? Kendimizi her şeyin sahibi zannederek istediğimiz gibi tasarrufta bulunabileceğimiz vehmine kapılarak mı, yoksa vazifemizi yerine getirerek mi? İyi bir bıçak nedir? İyi bir bıçak kesen bir bıçaktır. İyi bir ilaç iyileştirdiği zaman iyi bir ilaçtır. Öyleyse biz nasıl iyi olacağız? Kesmek için icat edilen bıçak, varoluş sebebiyle uyuştuğunda iyilik sıfatını kazanır. İlaç da öyle. Acaba biz niye varız? Ne yaparsak iyi olacağız? Şüphesiz bu konuda pek çok şey söylemek mümkün. Fakat iki şeyi ön plana çıkaralım. İlkin, bu dünyada kalıcı değiliz, geçiciyiz. Bu yalın gerçek. Müthiş derecede önemlidir. Ölecek olmamız ne kadar yaşadığımızdan ve yaşayacağımızdan bağımsız olarak anlam taşır. Bu da bir gün arkasından konuşulacak biri olacağız demektir. İnsanlar arkamızdan ne desinler? İşte geçici hayatı bu sorunun cevabına göre yaşamak gerekir. İslam alimleri ilmi ilgimize yön tayin etmek için de gelmeyecek mi? Gelmeyecekse ilgilenme. İşte biz de ölünce bize fayda getirmeyecek bir şeye mesafe koymakla mükellefiz. İkincisi, iyilik, doğruluk, güzellik gibi temel meselelerdeki kriterlerimizin öldükten sonra gideceğimiz yerle ilişkisi içinde kavranması gerektiğidir. Ne yaparsak iyi olur.

yapacağız. Yaptığımızı bu dünyada değil de sonrasında işe yarasın diye yaptığımız zaman. Hemen muhtemel bir yanlış anlamanın önüne geçelim. Ne bu dünyayı küçümsemek ne de asıl dünya ile beklenti üzerinden pragmatik bir ilişki kurmak iyi bir şey. Burada kastedilen daha çok şöyle bir şey. Bu dünya önemli. Fakat öte dünya ile ilişkisi için de önemli. Öte dünyayı kazanacak şeyler yapmalıyız. Fakat yapmamız gerektiği için yapmalıyız. Yunus'un ifadesinde olduğu gibi cennete gitmek için değil, yaptığımızda cennete gitmemizi mümkün kılacak şeyler yapmamız gerektiği için iyi şeyler yapmak. İnsan kayıtsız bir varlık olarak tasarlandığında ortaya çıkacak şeyi bugünkü dünyada çokça müşahede ediyoruz. İnsan daima bir şeyle mukayyettir. Neyle? Bunu kendisi seçecek. Sonuçları da kendisini ilgilendirecek.

Şeyh Mehmet Cemalettin Uşşaki Hazretleri Edirne'de doğmuş olup doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi seyittir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri ilk olarak Edirne'de meşhur mutasavvıf Şeyh Mehmet Hamdi Bağdadi Hazretlerine intisap edip ilim ve edep öğrenmiştir. O zat-ı muhteremden ilim irfan tahsilinden sonra hilafet almıştır. Daha sonra Sezaiye tarikatı piri Hasan Sezai Hazretlerinin hizmetine girip seyr-i süluk ederek o zattan da Gülşeniye, Sümbüliye, Şabaniye ve Nakşibendiye kollarının icazetini almıştır. Hamdi Bağdadi'nin vefatından sonra Halvetiye ricalinden Hasan Sezai Hazretlerinin meclislerine devam etmiştir. Manevi ilimlere sahip olan bu zata talebe olup çok yüksek manevi mertebelere kavuşmuştur. 1155 miladi 1742 senesinde İstanbul'a gitmiştir. Eğri Kapı dışındaki Savaklar mevkiinde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahına vefat eden Muhammed Efendi'nin yerine tayin edilmiştir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri vefatına kadar bu dergahta isteyen herkese ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğretmiştir. Zamanında kaybolmaya yüz tutan Uşşakiye tarikatını yeniden ihya ederek bu yolda çok talebe yetiştirmiştir. Bu sebeple kendisine Uşşakiye tarikatının ikinci piri unvanı verilmiştir. Yetiştirdiği talebelerden biri de meşhur Uşşaki Şeyhi Pir Selahaddin Uşşaki'dir. İslam ve tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sani Cemalettin Uşşaki Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için çalışmış ve Uşşaki tarikatının yayılmasında önemli vazifeler ifa etmiştir. 1751 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifleri İstanbul Ehri Kapı'daki Savaklar Mahallesi'nde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahının avlusundaki türbede bulunmaktadır. Şeyh Celaleddin Uşşaki Hazretlerinin bir halifesine kabiliyetli

müritlerin yetiştirilmesini tavsiye ve bazı vasiyetleri hakkındaki mektup şu şekildedir. Bütün noksanlardan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Mevla, milletin hastalarının tabibi ve son peygamberin ümmetinin illetli kullarının hekimi, salat ve selam onun üzerine olsun. Hürmetine iki cihan saadetiyle mesut ve mesrur eylesin. Kalbimizin derinliklerini zat-ı ilahisinin muhabbetiyle doldursun ve ilahi gizli sırlarını vuslat uzak eylemesin. Benim gözümün nuru. Malumunuzdur ki halifelikten zahiri maksat fakirlerin terbiyesinin yükünü yüklenmektir. O taraflarda yüce tarikata talip, hakka rağbetli aşıklar bulunursa, biat için telkinde bulunup, nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için gayret ve himmet edin. Özellikle manevi hizmet hususunda, suri hizmette budur ki, manevi kardeşiniz, bizim derviş hıfzığının bizzat kendi ve manevi kardeşiniz, Seyyid Nizamettin'in annesi hususunda önem gösteriniz. İnşallah hem manevi hem de suret hususunda memuriyetle biliniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 10. ayet zümresine katılırsınız. Baki olan Allah'tır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin, derundan dualar edip elinizi öper ve hayır dualarınızı ister. Ve derviş hıfzı da ihlasla ve özel dua edip mübarek elinizi öpüp himmetinizi bekler. Üsküdari Seyyid İbrahim Halife, Vefai Halife, Hasan Ayntabi Halife, Mahmud Halife, Süleyman Halife, Üsküdari Ali Halife, diğer Ali Halife, İmam Mahmud Halife, Ayasofyalı Muhammed Halife ve diğer dergâhtaki müritler, fakirler ve diğer dostlar hepsi dualar edip şerefli hatırınızı sorarlar. Baki dua. Fakir ve miskinlerin hizmetkarı Şeyh Seyyid Mehmet Cemalettin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık, kasırgaya gittik.
5: Kol sadatere gördüm.
4: Kofi gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Havuz benzemiş ya, beni adam anladı.
7: Sultanın cazibini cezbelerani sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sürü seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra, o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. O zaman buyurdu ki, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti."

Tasavvufun hedefi kalbin hadis-i şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır. Ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiyede nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu saadat-ı kiram yanına gittiğimiz zaman, kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum üzerleri yüklü ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani son en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum, yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım, tabii rüyaymış, rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısıyla vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasri'ye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye. Kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum. Fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz. Yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazib'in denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Hakikaten

kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı. Kasrin ki alu taşlıktır.

0: olsun.
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerinin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları Kabil'le böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavusumuz Kadı Salahü Sürali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübarek ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla, köşkün olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde

0: bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığım sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber kasreye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle yani en yakınıymışız gibicesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri Kadir Selahattin Ali evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
1: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sallallahu Mübarek'le Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu. İşitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübarek'te de zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor? Ne kadar ibadet yapıyor? Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey. Ama onun dışında bir gece işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş. Mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş şey kılar mısın hadi Kabil'inden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işitiyor. Zaten uyanık uyuyor. Öyle bir halde o şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor yani. Acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak? Veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor Subhanallah diyor. Sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor. Bu parmakları sürekli diyor bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi

sırayla diyor hareket etti, hiç yani sanki hiç uyumadı diyor, uyudu ama uyumadı diyor, öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor, mümkün değil benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Peki dedi seni orada yani aşağı düştün, bir yerine bir şey olmadı. Bir kırılma veya bir kanama, çizik herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurban'ın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurban'ım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurban'ım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurban'ım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurban'ım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurban'ım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri.

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıkagelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin. Şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun orada kardeşler olsun gel kardeşim gel buyur otur çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş ya dedim kusura bakmayın belki dalgını bilemiyorum. Halbuki gepegenç insan her şeyi unutamazsın yani yaşımız ilerledi bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin? Sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın elbise aynı kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun insanlara anlatıyorsun 6 ay süre neredeyse oluyor nasıl dedi sen beni tanımıyorsun. Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz. Artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin. Gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani bir hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasrevi ve Kadir Salahı Mübarek'ten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik. Ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada. Yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
2: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
3: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki: "Ma in medahtu Muhammedun bi maqalati, velakin medahtu maqalati bi Muhammedin." Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri için.
4: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
5: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru.

Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan

Daha doğrusu Sofi kardeşlerimizi yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necat abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.

0: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, "Nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti" buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
1: Sadat-ı Kiram Efendilerimiz, Kadesallahu Aleyhi Necmen, mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu biz Sadatlardan öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçete ile, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde

0: tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak konumunda, durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur. Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Saadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Saadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir.
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber. Yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler. Bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimizi acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
6: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, nükteden şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz programlarda Refik Halit Karay'ın nüktedanlığından bahsettik. Metinlerindeki nükteli anekdotlara değindik. Bu bölümde de Refik Halit Karay'ın eserlerinde sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlara değineceğiz. Efendim sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlar altında topladığımız yazılar iç ve dış siyasetteki çalkantılar nedeniyle sosyal hayatta ortaya çıkan aile içi düzensizlikler, şehir hayatında önemli rol oynayan yolların bozuk durumu, nakil vasıtalarının murdar hali, halkı perişan hale getirerek şehri mahveden yangınlar, halkı canından bezdiren sayısız vergiler gibi konulardan oluşmaktadır. Refik Halit'in sosyal hayatla ilgili yazılarında az önce saydığımız meseleleri mizahi bir tarzda anlatmasındaki maksat onları düzeltmek için halkı bilinçlendirmektir. Efendim sosyal hayatla ilgili meseleleri ele alırken Refik Halit bu meseleleri ya kendisi anlatıyor ya da kahramanlarının vasıtasıyla okuyucuya aktarıyor. Hikaye ve romanlarında da sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşıma rastlamak mümkündür. Sırası gelince bunların üzerinde daha geniş bilgi vereceğiz inşallah. Efendim devamlı birkaç savaşın iç meselelerin yüzünden eski Alaturka aile hayatı değişmiştir. Batı ile ilişkiler arttığından alafrangalık yaşam tarzı aile hayatına girmeye başlamıştır. Ancak eskinin bozulması, yeninin de tam benimsenememesi aile hayatında bir takım aksaklıklar doğurmuştur. Bundan dolayı aile yaşamında huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Refik Halit, mesut bir aile oluşabilmesi için öncelikle evlerde konfor olması gerektiğini düşünüyor. Fakat zamanının evleri bu konfordan mahrumdur. Muhakkak damları akar, su boruları patlar, camları kırılır, banyoları bozulur. Yazarın Konfora Dair adlı yazısında ev sahibi tıraş olmak için bir fincan su ister. Ancak bir fincan su yerine bin sorunla karşılaşır. Şöyle ki, tıraş olacağım, biraz sıcak su lazım. Mutfakta ateş var mı? Hayır, bitmiş. Soba yanıyorsa orada ısıtırız. Çoktan sönmüş. Peki gaz ocağını yakıverin. Geçen gün tıkanmıştı, iğnesi de alınmadı, yanmıyor. Hay aksi şeytan hay. Şu ispirto lambasına bak, belki içinde biraz kalmıştır. Onu da nereye koymuşlar bilmem ki. Dün şuracıktaydı. Birisi almış. Durun arayacağım. Canım hala bulamadınız mı? Buldum ama tam takır. Zaten ne zamandır ispirto alınmıyor ki? İspirtoya da lanet, tıraşa da, insan evinde istediği zaman bir dirhem sıcak su bulunmadıktan sonra. Problemler bunlardan ibaret değil. Yağmur yağdığında evin her tarafı akmış. Salondan duvarların sıvası düşmüş. Boru patlamış olduğundan gömleğini yıkamaya zaman kalmamış. Ütünün kulpu kopmuş olduğundan pantolon ütülenmemiştir. Ev sahibi çaresiz kaldığından tıraşsız, temiz gömlek giymeden, pantolonunu ütülemeden işe gitmek zorunda kalır. Ev sahibi giderken hanımı arkasından bağırmaktadır. Ha, söylemeyi unuttum. Mutfağın çukuru tıkanmış, taşıyor bir de. Daha ne var? Hamam sobası hala tamir olunmadı da. Hamam da eksik kalsın. Efendim görüldüğü gibi istenilen şey el altında bulunamaz. Tıraş için bir fincan su sağa sola başvurularak zorlukla tedarik edilebilen evde konforun sözü olmaz. Evine dinlenmek için gelen ev sahibi daha yorgun çıkar. Bundan dolayı yazar konfor için evvela damı akmayacak, sıvası dökülmeyecek, borusu patlamayacak, hamamı bozulmayacak, sağlam bir ev lazım olduğunu söyler. Konforlu evde her şey hesaplı yapılmış olacaktır. Bazıları bu konforsuzluğa da razıdır.
Çünkü konforsuzluktan fenası aile fertlerinin geçimsizliğidir. Ev sahibiyle hanımı arasındaki bitmek bilmeyen kavgalar, sokaklarda sürünen serserilerin hayatını bile gıpta ettirecektir. Yazarın mizahi yazılarındaki ev sahibiyle hanımı arasında meydana gelen kavgayı bir ev sahibi anlatıyor. Şöyle ki, bana bakınız bugün ne pişecek diyor. Bir sual ki cevabı zaten belli. Ya fasulye diyeceğim ya patates. Fakat bunu o mahsus münakaşaya başlangıç olsun diye soruyor. Ben artık bunları yiyemiyorum, bıktım usandım. Ben mütevekkil bir sima takınıyorum. Hanım diyorum, korkarım daha sonra onu da bulamayacağız. Hani keşke bulamasak. İşte birinci fasıl böyle başlar. İkinciyi de dinlerim, üçüncü de kendimi sokağa dar atarım. Oh sokak, ey Darül Eman, ey ev ve aile kurbanlarının teselli ve teskin mahalli, ey kocalar yuvası, aile babalarının istirahati diyor Refik Halit. Diğer bir ev sahibinin derdi diğerinden de zordur. Konforsuzluk ve aile geçimsizliğinin yanında bir de yoksulluk, sefalet var. Ev eşyaları satılmış, hiçbir şey kalmamıştır. Buna rağmen ev hanımının düşündüğü şey giyim kuşamdır. Şöyle ki, gündüzleri evim hatırıma geldikçe cami tabutunu hatırlarmış gibi yüreğim gam kaplıyor. Neden mi diyeceksiniz? Bizim ev şimdi tam takır kuru bakır. Ne halı kaldı ne perde. Akşam oldu mu idare lambasını yakıyor, yere serdiğimiz şilteye oturuyor ve ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Öyle bir sefalet içinde akla gelir şey değil. Terziye verdiğimiz tayyörün biçimini, dikişçi kıza gönderdiğimiz bluzun işlemesini diyor Refik Halit. Aile geçimsizliği Refik Halit'in bir İstanbul'un 24 saati adlı yazısına da konu olmuştur. Ev sahibinin kazandıklarını giyim kuşama harcayan hanımı ev işlerine pek yakın değildir. Zamanını terzilerde, sinemalarda, misafirlikte geçiriyor. Buna rağmen kocasından memnun değildir. Bu tutumsuz, eğlence düşkünü ev hanımı kocasıyla yapılan sabah kavgasını şöyle anlatıyor. Hanım, temiz çorap yok mu? Her sabah bu veya buna benzer bir sual. İşte 4 gündür çamaşır dağ taş yığıldı. Sadece çorap değil, şimdi gömlek istese bulamayacak. Bir tane var ama onun da kolları parçalanmış. Tamir etmeye vakit bulamadım. Bir haftadır çıkarıp masanın üstüne koyduğum halde bir türlü elim varmadı. Misafirler geldi, misafirliğe gittim, olmadı ve selam. Dün söylemiştim, yıkatıverseydiniz, iki çift çorabın yıkanmasından ne olur? Kuzum diye başladım. Sen hiçbir sabah kaygısız işine gidemez, evinden

bırakamaz mısın diye Refik Halit bir ev hanımının ağzından sabahki karı koca arasındaki diyaloğu aktarıyor bizlere. Efendim, yazar Refik Halit bir mahalle bakkalının gördükleri adlı yazısında çeşitli aile yaşamını ortaya koymak istemiştir. Bu aileleri tanıtmak için bir mahalle bakkalını yazısına baş kahraman olarak seçmiştir. Yazıda bakkal aileler hakkında bilgi veriyor, zaten kendisi de eski bir memurdur. Meşrutiyetten sonra tenkisata uğramış bu bakkallığa başlamıştır. Memuriyetteyken ailesinde itibara sahip olan bakkal şimdi durumundan memnun değil. Onun da aile sorunları var. Ancak bakkalında oturup mahallede olup bitenleri seyretmekle gönül avutuyor. Refik Halit bakkal aracılığıyla aile tiplerini ortaya koymaya çalışıyor. Birinci tip aile eğlenceye, giyim kuşama düşkündür. Halbuki evlerinde kahve dahi bulunmaz. Şöyle ki efendim, ha işte her sabahki ilk müşteri. Köşedeki evin ahretliği, Allah'ın seherinde gelir. 12.30 dövülmüş kahve ister. Bir sabahta bıkmıyor ki bir başkasında siftah edelim. Birkaç kere söyledim. Kızım dedim, ya bunu 25 dirheme alınız, iki sabaha yetsin, ya sabahkini akşamdan alınız, seher vakti ikimize de güçlük olmasın. Anlatamadım ki, hem canım bu nasıl evdir ki dolabında 100 dirhem kahve bulundurmasın, sonra kadınları sinemadan, erkekleri sazdan başını alamaz. Efendim, mahalledeki diğer ailenin evinde de ne yiyecek var ne konfor. Buna rağmen giyim kuşamdan, gösterişten eksik olmuyorlar. Bakkal bu duruma şaşıyor. Ona göre ev ve kıyafet birbirine uymalıdır. Bu aile yaşamını gene bakkalın ağzından dinleyelim. İşte ikinci müşterim. Üstteki evin entarili beyi. Ata efendi, İstanbul'dan şeker almayı unutmuşum. 5 kuruşluk verir misiniz? Her sabah böyle söyler. İstanbul'dan almayı unuttum der. Haftalar geçer, evi 5 kuruşluk şekerle idare eder. Toptan almıyor, param yok. Demek ayıp mıdır canım? Kendisi şekere para bulamıyor. Kürklü palto giyiyor. İşte bu işi anlamıyorum. Arkada yakası lütür palto olsun, midede 10 dirhem şeker bulunmasın. Hem kıyafetle ev birbirine uymamalı mıdır? Mahdumu sokakta görenler kaşhanede kotlet yiyerek fıstık üzüm bademle besleniyor zanneder. Ayakta rugan fotinler, elde altın halkalı baston, pantolonun parçaları çekik, ipek çoraplar pırıl pırıl meydanda. Bir ihtişam bu şıklık ki evde ise 4 numara lamba yanar. Minderlerin otları fırlamış, abdesthane kokusu dışarı vurmuş. Bey bunun içinde buram buram kolonya kokuyor. Bakkal süse, giyim kuşama düşkün ailelerin kadın erkeğin güzel giyindiklerinden fakat mideleri boş olduklarından dolayı mağazalardaki mankenlere benzetiyor. Bu tip aileler yemeğe para vermeye kıyamıyorlar. Fakat süse gelince avuç dolusu para harcamaktan çekinmiyorlar. Kadın erkeği moda mağazasındaki bebekler gibi giyinirler. Öyle süslü püslüdürler fakat karınları da o bebekler gibi boştur. Yiyeceğe para vermeye elleri yatmıyor, diyor Refik Halit. Bir başka aile yaşamıysa az önce anlattığımız aile yaşamının tam tersidir. Bunlar boğazına düşkün aile tipleridir. Kazandıklarını sadece yemeğe harcıyorlar. Onlar için giyim kuşamın, süsün önemi yoktur. Sokakta görenler dilenci sayacak durumdadırlar. Bu aile yaşayışını bakkal şöyle anlatıyor. Ne kılığa ehemmiyet verirler ne kıyafete. Ailece hepsinin gözü mutfakta ve yemekte. Her gün fırına hindi, tavuk, tatlı gönderirler. O ne revaniler, o ne mantılar. Ya kubbe dedikleri Arap köftesi? Havan sesi mutfakta eksik olmaz. Et döverler, sarımsak döverler. Daima çeşnili mükemmel yemekler yaparlar. Fakat kadınını erkeğini sokakta görsen dilenci diye avuçlarına birer yüz

koyarsın. Üst baş dökülüyor, diyor Refik Halit. Aileler bu iki tip yaşayış arasında bocalıyorlardı. Kazandıklarını ya eğlence ve giyim kuşama ya da yiyip içmeye harcıyorlardı. Kadınları tutumsuz, erkekleri eğlence düşkünü olduklarından aile huzur bulamıyor. İdeal aile yaşamı bu ikisinin ortasındadır. Dolayısıyla yazar bakkal aracılığıyla bu iki yaşayıştan hangisine daha muvafık olsa gerek. Ortası iyi ama biz onu bulamıyoruz der. Refik Halit. Efendim şimdi de Refik Halit'in dış olaylarla alakalı, Osmanlı'nın dış siyasetiyle alakalı yazdığı anekdotlara değineceğiz. Şöyle ki meşrutiyet ilan edildiği zaman Osmanlı Devleti'nin dış durumu tehlikeli vaziyetteydi. Bir taraftan Bulgaristan demir yollarındaki grevden istifade ederek kendi bağımsızlığını ilan etti. Diğer taraftan Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek'i kendine dahil etti. İttihat ve Terakki hükümeti iktidara geçince bu olaylara bir son veremedi. Ardından Trablus, Balkan ve Dünya Savaşları patlak verdi. Refik Halit, Alman taraftarlığına dış siyasette tatbik edilen yollara karşıdır. Onun için bu konuda kendisinin memnuniyetsizliğini bildirmek amacıyla mizahi yazılar yazmaktan çekinmemiştir. Gerek Bulgarlar, gerek Yunanlılar Osmanlı Devleti'nin sınırlarında yapmadıkları zulüm bırakmıyorlardı. İnsanları öldürüyorlar, demir yollarına hücum ediyorlardı. Bütün bu olup biten olaylara rağmen İttihat ve Terakki idaresindeki hükümet bu meseleleri barış yoluyla halletmek istiyordu. Muhalifler ise savaşmak istiyorlardı. Yazar da İttihatçıların Bulgarlarla anlaşmasına karşıydı. Devletin dış durumu karmaşık haldeyken hükümet bu sorunları halletmek yerine başka işlerle uğraşıyordu. Az önce söylediğimiz gibi Refik Halit yazdığı mizahi yazılarda kahramanların ağzından kendi memnuniyetsizliğini bildiriyor. Onun yazısındaki arabacı hükümetin sorunları çözmek yerine başka işlerle uğraşmasını şu şekilde tenkit ediyor. Nizam, tarife. Cumbaya saksı koyma, yasak. Sokağa çirkef atma, yasak. Pencereye çamaşır asma, yasak. Hepsi laf, hepsi. Gücünüz kuvvetiniz varsa Bulgarları ezsenize, Yunan'ı tepelesenize, malımızı mülkümüzü alır, hudutlarda askerimizi kesip biçerler, şimendiferlerimizi uçururlar. Gücünüz bize mi yetiyor, diyor. İttihat ve Terakki hükümetine karşı bu yazısında Refik Halit. Gerek Bulgar meselesine, gerek diğer meselelere İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar, Almanlar karışıyorlardı. Onlar Osmanlı Devleti'ni daha derin kargaşaya sürükleyerek kendileri bir parça yer elde etmek istiyorlardı. Yazar, Avrupa bizi didikliyor, parçalıyor, vücudumuzu lime lime edip etlerimizi üreyenlere, uluyanlara dağıtıyor diyerek kendinin memleketi parçalamak isteyen Avrupa devletlerine düşmanlığını gösteriyor. Memleketin durumunu kurbanlık koyuna, sokak köpeklerine dağıtılan bayat ekmeğe benzetiyor. Osmanlı Devleti'ndeki bu kargaşayı fırsat bilen Arnavutluk baş kaldırırken Yemen'de isyanlar çıkıyordu. Bunları bastırmak için askere ihtiyaç vardı. Fakat doğru düzgün yollar olmadığı için oralara asker sevk etmek işi uzuyor, askerler gidinceye kadar isyanlar, ihtilaller büsbütün artıyor ve bastırılamayacak hale geliyorlardı. Yani yolsuzluktan dolayı asker gönderip isyanları bastırmak mümkün olmuyordu. Bu meseleyi yazarın Her Fenalığa Sebep Yolsuzluk adlı yazısında yolsuzluktan çile çeken bir vatandaşın ağzından dinliyoruz. Ya hükümetin bütün çektikleri yolsuzluktan değil mi? Yemen'e 1,5 ayda asker gönderebiliyoruz. Halbuki bir haftada gitse Şeyh İdris parmağını oynatamaz. Havran'a bir türlü yerleşemiyoruz. Halbuki yollarımız olsa dürzileri en sadık tebaamızdan sayabiliriz. Arnavutluk'ta 1000 türlü ihtişaşlara, ihtilallere maruz kalıyoruz. Halbuki trenlerimiz işlese,

Bahçelerimiz ağ gibi etrafı sarsa oralarını İsviçre kadar sakin görebiliriz diyor. Her tarafta isyanlar çıktığı, ihtilaller çoğaldığı bir devirde hükümet adamları dış meselelerin gayet yolunda gittiğine inandırmaya çalışıyorlardı. Hatta Hakkı Paşa zamanında Sultan Reşat'la o devrin dahiliye nazırı Hacı Adil Bey Arnavutluğa bir seyahat yaparak oranın durumunu öğrenmeye çalışmışlardı. İstanbul'a döndüklerinde oranın asayişinin gayet düzgün olduğunu bildirmişlerdir. Fakat ardından Arnavutluk'ta büyük bir ayaklanma olmuştur. Efendim, dış meseleler bundan ibaret değildi. Bir yandan Karadağ meselesi ortaya çıkmış, bu meseleyi kabine savaşla halletmek arzusunu bildirmişti. Refik Halit, Karadağ meselesinin savaşla halledilmesine karşıdır. Çünkü onun kanaatince bu mesele savaşla hallolunamayacağı gibi memleketin yıkılmasını kolaylaştıracaktır. Yazar kabinenin savaşa katılma isteğini hocanın atının sırtından tutuşması hikayesine benzeterek şöyle anlatıyor. Şu Karadağ meselesi münasebetiyle Allah kabineyi acaba bir de haricen harp etmek nasıl olur düşüncesinden muhafaza etsin. Zaten içimizden yanıp tutuşuyoruz. Bir de hocanın atı gibi sırtımızdan alev almasak. Nasrettin Hoca bir gün atına çalı çırpı yüklemiş. Dağdan geliyormuş. Acaba yeşil çalı da kurusu gibi tutuşur mu fikriyle elindeki çubuğu fundalara uzatıvermiş. O anda dehşetli bir çatırtı kopup çalılar tutuşmuş. At da sırtındaki ateşten ürküp sahibinin elinden kurtulmuş. Şuraya buraya koşmaya başlamış. Hoca ata yetişemeyeceğini anlayınca arkasından bağırmış. Aklın varsa doğru göle koş demiş. Acaba sonra bize de aman aklınız varsa sulha durmayın koşunuz mu diyecekler diyor Refik Halit. Efendim, Arnavutluk Yemen meseleleri halledilmek üzereyken İttihatçılar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Sadarette bulunan Hakkı Paşa kabinesi istifa etmek isteğinde bulunmuştu. Refik Halit, memleket böyle bir durumdayken kabinenin istifası kötü neticeler doğurabileceğini düşündüğü için buna karşıdır. Zaten bütün düşmanlar bir seneden beri vatanı Osmanlı Devleti'ni parçalamak için çalışıp çırpınıyorlardı. Vaziyet biraz sakinleşince kabinenin istifası eski karmaşalı hali geri getirebilirdi. Refik Halit kabinenin istifasına karşı olduğunu, istifanın yerine memlekette asayişi sağlamak daha iyi olacağını İstanbul mebusu olmak yazısında şöyle dile getiriyor. Şimdi ihtilafın istifanın sırası mıydı? Hazır Arnavutluk biraz yatışmış, Havran bastırılmış, Yemen dinlenmeye karar vermiş. Hülasa serhatlarımızın dört köşesinde yangınlar, fırtınalardan sonraki o acı sükunet hasıl olmuşken şu gufran ayını gürültüsüz, dedikodusuz geçirmek lazım gelmez miydi? Bir senedir kopan çığlıklar, feryatlardan sonra o minder gibi didik didik edilen maderi vatanın eteğine sokulup biraz da sesi sedayı kesmek, zarar ve ziyana nihayet vermek icap etmez miydi? Diyor Refik Halit. Efendim, son olarak şuna değinelim. Trablus Savaşı'nın ilanı Hakkı Paşa'nın sadaretine rastlar. İtalya Trablus'taki nüfusunun Osmanlı hükümeti tarafından onaylanmasını istiyordu. Osmanlı Devleti'nin iç meseleler arasında yuvarlanmasını fırsat bularak İtalya Trablus için savaş ilan etti. İtalyan savaşıyla Osmanlı Devleti bir parça toprağını daha kaybetmiş bulunuyordu. Buna sebep olan siyaset adamlarının acizliği tam iş göreceği zaman çekilip gidişleriydi. Savaşa sebep olan devlet adamlarını yazar bir yazısında şöyle hicvediyor. Kopacak kiriş sesinden nasıl belli olursa batacak gemi de süvarisinden, tayfasından neden belli olmasın? Bizimkiler siyaset denizciliğinde Kastamonu'nun kangırısından daha yaya, yeni gelmiş ve İstanbul'a geçmek için Üsküdar'dan kayığa daha ilk ayağını atmış bir İç Anadolu'lu

kadar acemi. Sular biraz kabardı mı Trablus meselesinin bidayetinde gördük. Hepsini deniz tutuyor. Tam iş görecekleri zaman ne yelkende, ne dümende, ne kürekte adam kalıyor diye hicvediyor zamanın kabinesini Refik Halit. Efendim, bu anekdotla programımızın sonuna geliyoruz. Ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı

0: yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ahmet Er-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört. Beni korktuklarım

Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur.

kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bugünün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağım bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım,

seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan et. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadet

ve meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanın esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz. Son baskı.
4: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
5: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
4: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
1: Son baskı.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo frekanslarında Dünyadan Geçen Her programıyla huzurlarınızdayız efendim. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir programla, dopdolu bir programla daha karşınızdayız. Sevgili dostlar, biliyorsunuz programımızda her hafta sizlere Allah dostlarının, veli kulların, Cenab-ı Hakk'ın nazarına mazhar olmuş o kutlu şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce bu hafta da yine çok kıymetli isimleri anlatmaya çalışacağız. Programımızın ilk bölümünde bu hafta İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz. Efendim, tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden 714'te Bel şehrinde doğup 779'da Şam'da vefat etti. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur, künyesi Ebu İshak'tır. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayanır. Fudail bin İyad, İmran bin Musa bin Zeyd Rai ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup Veysel Karani Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur olmuşlardır. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müctehit oldu. Rumlarla yapılan cihadlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Said el-Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevri'den, Sevri de kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, Şakik-i Belhi, İbrahim bin Beşar kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Dare, Kutni, İmam Buhari onun sika, güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, edep, Tirmizi taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Ethem, Belh şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden, 40 altın gürzü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahu Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş, fakat o unutulmamıştır.

Efendim, tacı tahtını bırakıp evliyadan olması şöyle olmuştur. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Seslendi, kim o? Damdaki, tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum dedi. İbrahim Ethem, be hey şaşkın, ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur? Deyince damdaki zat, ey gafil, sen Allah-u Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip dedi. Bu sözlerden sonra kalbi Allah-u Teala'nın aşkıyla yandı ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara

hata ve kusurlara tövbe etti. Başka bir rivayette bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almış, hizmetçiler beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona "Sen kimsin, burada ne işin var?" deme cesaretini bulamadı. Bu heybetli zata İbrahim Ethem sordu. "Ne istiyorsun?" O zat, "Bu handa konaklamak istiyorum," dedi. İbrahim Ethem, "Burası han değil, benim sarayımdır," diye cevap verdi. O zat, "O halde bu saray bundan evvel kimindi?" diye sorunca, İbrahim Ethem, "Babamındı," dedi. Gelen zat, "Ondan evvel kimindi?" diye tekrar sordu. İbrahim Ethem, "Filan zatın," dedi. O zat, "Ondan evvel kimindi?" diye sorduğunda, İbrahim Ethem, "Filan oğlu filanın," cevabına, o zatın, "Bunlara ne oldu?" sualine de İbrahim Ethem, "Öldüler," cevabını verdi. Gelen heybetli kimse, "Bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede," diyerek geldiği gibi geri çıktı. İbrahim Ethem o zatın peşine düştü ve sordu, "Sen kimsin?" O zat da, "Ben Hızır'ım," dedi. Bundan sonra İbrahim Ethem Hazretlerinin derdi çoğaldı, kalbindeki Allah aşkı fazlalaştı. Başından geçen bir başka hadise de şöyledir. Bir gün atının hazırlanmasını istedi ve av köpeğini de yanına alıp ava çıktı. Karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını sürdü. Gayipten, "Ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın," diye bir ses işitti. Durdu, sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. "Allah'ın laneti üzerine olsun, bu iblistir," dedi. Atını tekrar sürdü. Biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık. "Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın," dendi. Durup sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. "Allah'ın laneti üzerine olsun, bu iblistir," dedi. Atını tekrar sürdü ve aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. "Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bugünden sonra Allah'a isyan etmeyeceğim. Rabbim salih insan olmamı istiyor," dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü, bir çobana rastladı. Dikkat edince bunun babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı. Onun abasını ve başlığını alıp kendi elbiselerini ona verdi. Her şeyi bırakıp Allah-u Teala'nın yoluna girdi.

Efendim, Merv şehrine doğru giderken yolda ama bir adamcağızın bir köprüden geçtiğini gördü. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken İbrahim bin Ethem bunu gördü. Adamcağıza çok acıdı ve "Ey Allah'ım, onu muhafaza et, koru" diye dua etti. Bunu söyleyince köprüden düşmekte olan ama köprüyle nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etrafta bulunanlar amayı tutup yukarı çektiler ve İbrahim bin Ethem'in büyüklüğünü tasdik ettiler. Bundan sonra Nişabur'a gitti. Hep nefsiyle meşgul olmak, her an Allah-u Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak, kendisine dünya meşgalelerinden uzak sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada 9 sene ibadet etti. Bu mağarada bulunduğu bir gece yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak suretiyle gusül abdesti aldı ve seher vaktine kadar ibadet etti. Soğuktan donmak üzere olduğunu hissetti. Isınmak için biraz ateş olsa veya üşümemek için sırtımda bir kürk olsa diye hatırından geçti. Birden sırtında bir kürk bulunduğunu ve bedenini ısıtmakta olduğunu hissetti. Böylece birazcık istirahat edip uyumak imkanı hasıl oldu. Az zaman sonra uyandı, bu kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı ve Allah-u Teala'ya hamd etti. Efendim, İbrahim bin Ethem Hazretleri bu mağarada kalırken insanlar onun halini anlamaya başladılar. Bu durumda derhal mağarayı terk etti ve Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. Sahra'da giderken bir zat ile karşılaştı. O zat kendisine ismi Azam, Allah-u Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allah-u Teala'ya dua etti. Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine, "Sana ismi Azam'ı öğreten kimse İlyas aleyhisselamdı" dedi ve çok sohbet ettiler. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da ikamet ettiği mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip, "Subhanallah, o ne mübarek bir zatmış. Burada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki, eğer mağarayı misk ile doldursalar öyle güzel kokmaz" dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. Bir müddet gidiyor, 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yaklaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlardı" dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz?" diye buyurdu. O kimseler İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat vurdular ve, "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebiliyorsun? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun" dediler. İbrahim bin Ethem de, "İşte ben de aynı şeyi söylüyorum.

Efendim onlar ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu. Sen ne kadar ahmaksın ve cüretlisin. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arz ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şey istemeye sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ama sen tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun. Nitekim kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketinden Belh'ten ayrıldığında geride süt emen bir oğlu kalmıştı. Çocuk büyüdü, zengin oldu. Validesine babasını sordu. O da baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var dedi. Oğlu, anneciğim ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım dedi. Her tarafa haber gönderip bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi. Bunun üzerine kendisine 4000 kişi geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hac etme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kabe-i Muazzama'ya varınca orada hırka giymiş yamalı elbiseli kimseler gördü ve onlara babasını sordu. Onlar, o bizim hocamızdır. Mekke dışından sırtında odun getirip satar, parasıyla da ekmek alıp bize verir dediler. Genç sahraya çıktı. Bir ihtiyarın ağır odun yüklenmiş olarak geldiğini gördü. Kendisini takip etti. O pazara gidip odunları sattı. Parasıyla ekmek alıp dostlarına ikram etti. Onlar ekmek yerken o da namaz kılıyordu. Dostlarıyla birlikte tavaf yaparlarken güzel yüzlü bir genç karşısına gelip durdu. İbrahim bin Ethem ona bakıyordu. Tavafı bitirdikten sonra o gence, ''Bu kadar dikkatli bakmanızın hikmetini anlayamadık.'' dediler. Buyurdu ki, ''Ben Belh'ten ayrılırken süt emme çağında bir çocuğum kalmıştı. Bu genç odur.'' O genç, ''Babam benden kaçar.'' endişesiyle kendisini belli etmiyor. Fakat her gün gelip babasını seyrediyordu. İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini alıp Belh'ten gelen hacı kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. Genç, herhalde mallarınız ve çocuklarınız bir bela ve imtihandır mealindeki ayet-i kerimeyi okuyordu. Bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu gencin yanına gitti. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence, nerelisin dedi. O da, Behliyim deyince, kimin oğlusun dedi. O da, İbrahim bin Ethem'in oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm. Ama o muydu, değil miydi, iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım dedi. Gelen zat, gelin sizi onun yanına götüreyim dedi. Bundan sonra beraberce İbrahim bin Ethem'in yanına vardılar. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasına selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı ve hangi dindensin diye sordu. Genç, İslam dinindenim. Dedi İbrahim bin Ethem, elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim'i de biliyorsun.

Peki ilimde tahsil ettin mi buyurdu. Oğlu evet deyince o yine hamd etti. Oğlunu yanına alıp ellerini semaya çevirdi. Ya Rabbi imdadıma yetiş diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınları ya İbrahim ne oldu? Niçin yalvarıyorsun diye sordular. Onlara oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine bir nida geldi. Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı? Bunu işitince dua edip izzet ikram sahibi olanı Allah'ım imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni senin sevginden alıkoyacaksa ya benim yahut da onun canını al diye dua ettim. Duam hemen kabul oldu. Oğlum kucağımda can verdi.

Efendim şimdi de sizlere İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bazı nasihatlerini aktaralım. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurmuşlar ki, altı şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. O altı şey şunlardır. Günah yapacağın zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var. Güç kuvvet yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. Kıyamet günü Allah-u Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki, bu sözümü dinlemezler. Nasihatleri dinleyen kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi.

Efendim böylelikle birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümümüzde Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programında tekrar birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi dergiler.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo Frekansı'nda Dünyadan Geçenler programında ikinci bölümümüzde tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Tekrar hayırla geldiniz programımıza. Programımızın ikinci bölümünde sizlere Sırrı-i Sekati Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim Sırrı-i Sekati Hazretleri büyük ve meşhur velilerden, ismi Sırrı bin Muglis Es-Sekati, künyesi Ebu'l-Hasen'dir. Bağdat'ta doğmuştur. 865 yılında Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etmişlerdir. Şunezi kabristanına defnedildi. Marufi Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takvada asrının bir tanesiydi. Harisi Muhasibi ve Bişri Hafi'nin akranıdır. Sırrı-i Sekati Hazretleri Hüseyin bin Beşir, Ebu Bekir bin İyaş, Ali bin Garab, Yahya bin Yeman, Yezid bin Harun ve birçok alimden ilim öğrenmiş ve hadisi şerif rivayet etmiştir. Ebu Abdurrahman Süleymi, Tabakat-ı Sufiye kitabında 3. asırda yaşamış olan velilerin hemen hepsi Sırrı-i Sekati'den feyz almıştır demektedir. Zühd ve edepte pek çok ve harikulade hallere sahip olan tasavvufa dair sözleri meşhurdur. Bir yere gittiğinde yolda olan şeyler ve havada uçan kuşlar açık bir lisan ile kendisine selam verirlerdi. 40 defa yürüyerek hacca gidip geldi. Üzüntü ve dert deryası, hilm ve sebat dağı, mürüvvet ve şefkat hazinesiydi.

Ticaretle uğraşırdı Sri Sekati Hazretleri. Bağdat'ta bir dükkanı vardı. Ticarette %5'ten fazla bir kar almazdı. Bir defasında 60 altına badem aldı. Badem birden pahalılaştı. Dellal bademleri 90 altına satmak istedi. Sri Sekati Hazretleri, ben adetimi bozmam. Ancak 63 altına satarım dedi. Dellal ise bunu kabul etmeyip malları satmadı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrı Sekati Hazretlerinden ziyade ibadet ehli kimse görmedim. Daima edepli bir halde otururdu. Allah-u Teala'dan hiçbir zaman gafil olmadı. 70 yıl hiç kimse onun ayaklarını uzatıp yattığını, edebe uymayan bir hareketini görmedi. Gece gündüz Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu düşünür ve her zaman edepli bir şekilde otururdu. Ancak ölüm hastalığında yatağa uzanabildi. Kendisi anlatır. Bir gün bir hata işledim. O hatanın ateşi 30 yıldır içimde durmakta. Hatırladıkça kalbim cayır cayır yanmaktadır. Bir gün Bağdat şehrinde dükkanımın bulunduğu semtte yangın çıktı. Bütün dükkanlar yandığı halde yalnız benim dükkanım yanmamıştı. Dükkanımın yanmadığı haberi gelince elhamdülillah diye Allah'a şükrettim. Hemen akabinde başkalarının zarar ve ziyanını düşünmediğimi hatırlayıp çok tövbe ve istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkanımdaki bütün mallarımı fakirlere dağıttım. Fakat 30 yıldır kalbimden bunun acısını silemedim. Bir gün Lübnan'dan biri gelip falan zatın size selamı var dedi. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, o kişiye bizden selam söyle. İnsanlardan uzaklaşıp dağ başında oturması, yalnız ibadetle meşgul olması uygun değildir.

Hakaşı dediğin çarşıda, pazarda alışverişle de meşgul olur ve bu esnada bir an olsun Allah-u Teala'dan gafil olmaz. İnsanlara hizmet etmesi de ibadettir. Kişinin zaruri ihtiyaçlarını karşılaması tevekkülüne mani değildir. Efendim Cüneyd Bağdadi Hazretleri anlatıyor. Sırrı Sekati Hazretlerinin ömürlerinin son günlerinde ziyaretine gitmiştim. Yakınımda bir yelpaze vardı. Elimi alıp mübarek yüzlerine sallamaya başladım. Gözüm açtı, elimde yelpazeyi görünce, "Ey Cüneyd, yelpazeyi elinden bırak, sallama. Çünkü ateş yellenince daha çabuk ve daha çok yanar," dedi. Kendilerine, "Bir emriniz var mı?" diye sorduğumda, "Daima Allah-u Teala'yı hatırla, bundan gafil olma. Ahireti unutturacak kadar dünya işlerine dalma," buyurdu. Sırrı Sekati Hazretlerinin kız kardeşi bir gün ziyarete gelip, "Eğer müsaade buyurursanız evinizi süpüreyim," dedi. Sırrı Sekati Hazretleri müsaade etmedi. Başka bir gün yine ziyarete geldiğinde bir koca karının Sırrı Sekati Hazretlerinin evini süpürdüğünü gördü. Bunun üzerine, "Ey biraderim, ben senin hemşiren iken haneni süpürmeme müsaade etmedin. Şimdi süpürmek için ihtiyar bir kadın getirmişsin," dedi. Sırrı Sekati Hazretleri hemşiresinin bu sözü üzerine tebessüm ederek buyurdu ki, "Ey hemşirem, o gördüğün acize kadın dünyadır. Allah-u Teala dinine hizmet edene dünyayı hizmetçi eyler." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. "Bir gün dayım Sırrı Sekati'ye gittim. Ağlıyordu. Sebebini sordum. Bu gece ibriğe su koyup biraz bekleteyim de soğusun diye aklıma geldi. Öyle yaptım. Gece rüyamda bir huri gördüm. Sen kimsin?" dedim. "Suyu soğutmak için ibriği bekletmeyenin," dedi ve ibriğimi alıp yere çaldı. "İşte parçaları," diyerek yerdeki dalmış ibriğin parçalarını gösterdi. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. 4 dirhemim vardı. Sırrı Sekati'nin yanına gidip, "Bunları size getirdim efendim," dedim. Bana, "Oğlum, sana müjdeler olsun. Sen kurtulmuşlardansın. 4 dirheme ihtiyacım vardı. Kurtulmuş olanlardan birinin eliyle ihtiyacım olan parayı bana göndermesi için Allah-u Teala'ya dua etmiştim. Sen getirdin," buyurdu. Salihlerden bir zat şöyle anlatıyor. "Bir defa Sırrı Sekati'yi ziyaret etmek için evine gidip kapısını çaldım. İçeriden kim o?" dedi. "Aşığım birisi," dedim. "Eğer aşık olsaydın hep Allah-u Teala ile meşgul olur. Bana gelmezdin," buyurdu ve "Ya Rabbi, bu kimseyi hep kendin ile meşgul eyle ki başkalarıyla meşgul olmasın," diye dua etti. Bu anda bende çok değişiklikler hasıl oldu. Duası kabul olmuştu. Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatıyor. "Hocam Sırrı Sekati bana bir şey öğretmek istediği zaman sual sorardı. Bir gün bana, "Ey Cüneyd, şükür ne demektir?" diye sual etti. Ben de cevap olarak, "Nimetini destek yaparak Allah-u Teala'ya asi olmamaktır," deyince, "Bu hikmet sana nereden geliyor?" diye tekrar sual etti. Ben de, "Senin meclisinde bulunmaktan," dedim. Şöyle anlatılır. Bir gün Sırrı Sekati'ye sabrın ne olduğu soruldu. O da sabır konusunu anlatmaya başladı. Bu esnada bir akrep dolaşmaya başladı. İğnesini defalarca kendisine soktuğu halde Sırrı Sekati hiçbir şey yokmuş gibi sakin sakin konuşmasına devam etti. "Neden akrebi fırlatıp atmıyorsunuz?" diye soranlara Sırrı Sekati şöyle cevap verdi. "Sabır konusunda konuşurken sabretmemek hususunda Hak Teala'dan haya ederim."

Efendim Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatır. Bir gün Seri Sekati Hazretlerinin yanına gittim. Bana şunu anlattı. Her gün yanıma küçük bir kuş gelirdi. Elimdeki ekmek kırıntılarını yerdi. Bir kere bu kuş bana doğru geldi. Fakat elime konup ekmek kırıntılarını yemedi. Ben kendi kendime ne hata işledim diye düşündüm. Daha önce ekmekle beraber bir sebze yemiştim. Bunu hatırladım ve bir daha şüpheli şeyler yemeyeceğim diyerek tövbe ettim. Bunun üzerine kuş elime kondu ve elimdeki ekmek kırıntılarını yedi. Şöyle anlatılır. Sırı Sekati bir bayram günü meşhur bir zatla karşılaşmış ve ona güler yüzlü olmayarak selam vermişti.

Neden böyle yaptın diye sorduklarında sırrı ise Kati, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte iki mümin karşılaştıkları zaman 100 rahmet aralarında taksim edilir. Bunlardan 90 rahmet daha güler yüzlü olana verilir buyurmuştur. İstedim ki o benden daha çok sevap alsın diye cevap verdi. Kendisi anlatır. Yaya olarak Rum diyarına gaza için gitmiştim. İstirahat ederken yorgunluktan sırt üstü yatmış, ayağımı duvara dayamıştım. O esnada bir ses duydum. Bu ses bana, ''Ya Sırri, köle efendisinin yanında böyle yatar mı?'' dedi. Bundan sonra bir daha ayağımı hiçbir şekilde uzatıp yatmadım. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatır. ''Hocam Sırri Sekati hastayken 3 günde 1 ziyaretine giderdim. Bir defasında yanına girdim, uyuyordu. Başucunda ağlamaya başladım. Gözyaşlarım yanağına düştü. Gözlerini açıp bakınca, ''Bana nasihat et,'' dedim. O zaman, ''Kötü kimselerle sohbet etme, iyi kimselerle beraber bulunarak Allah-u Teala'ya ibadet et,'' buyurdu. Başka bir gün ziyarete gittiğimde Sırrı Sekati'ye, ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordum. Bunun üzerine, ''Halimden tabibime nasıl şikayet edebilirim ki? Bana bunu veren odur.'' buyurdu. Ebu'l-Abbas bin Mesruk şöyle anlatır. Sırrı Sekati'yi hastalığında ziyaret ettik. Yanında uzun süre oturduk. Halbuki karnında bir sancı vardı. Sonra Sırrı Sekati'ye yanından ayrılırken bize dua edin dedik. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. ''Ya Rabbi, bunlara hasta ziyaretinin nasıl olacağını öğret.'' Sırrı Sekati, ashab-ı kiramdan Hazım bin Halleme'den şöyle rivayet etmiştir. Bir gün yolda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü ve buyurdu ki, ''Ey Hazım, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyle. Zira o cennet hazinelerindendir.''

Efendim, programımızı Sarı Sekati Hazretleri'nin hayatlarından bir menkıbeyle noktalandıracağız. Menkıbemizin ismi Varlıkların En Acizi. Sırrı Sekati Hazretleri bir gün vaaz veriyordu. Sultanın adamlarından birisi merasimle oradan geçerken "Şuraya bir uğrayalım" deyip içeri girdi. O sırada Sırrı Sekati, "Mahlukat içerisinde en aciz ve zayıf olan mahluk insandır. Bununla beraber bu kadar mahluk arasında Allah-u Teala'nın emirlerine insan kadar isyan edip yüz çeviren mahluk da yoktur. Eğer insan iyi olursa melekler ona gıpta eder, imrenirler. Eğer kötü olursa şeytanın bile kendisinden nefret edip kaçtığı şerli bir kimse olur. Ne kadar hayret edilir ki bu kadar zayıf ve aciz olan insanoğlu, kendisine her nimeti veren, her an varlıkta durduran, yaşatan, kudret ve azamet sahibi olan Allah-u Teala'ya karşı gelmekte ve isyan etmektedir" diye anlatıyordu. Sultanın yakınlarından olan bu kişi bu hikmet dolu sözlerin tesiriyle ağlaya ağlaya kendinden geçti. Bir zaman sonra kalkıp evine gitti. Hiç konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor, hep ağlıyordu. Sabah olunca yürüyerek Sırrı Sekati'nin sohbet ettiği yere gelip anlatılanları dikkatle dinledi. Üçüncü gün yine geldi. Sohbet bittikten sonra, "Efendim, sizin söyledikleriniz bana çok tesir etti. Kabul ederseniz sizin talebelerinizden olmayı arz ediyorum" dedi. Kabul edildi. Ahmet ismindeki bu talebe az zamanda çok yüksek derecelere kavuştu. Bir gün hocası Sırrı Sekati'nin huzuruna çıkıp, "Ey şefkatli ve merhametli efendim, beni günah karanlıklarından kurtarıp huzur ve saadete kavuşturdunuz. Bunun için Allah-u Teala size bol bol mükafatlar ve hayırlı karşılıklar ihsan buyursun" dedi. Kısa zaman sonra Sırrı Sekati Hazretlerine biri gelip, "Efendim, beni talebeniz Ahmet gönderdi. Rahatsız olduğunu size bildirmemi söyledi" dedi. O da gelen kimseyle talebesi Ahmet'in bulunduğu yere gitti. Şehrin dışında sahrada çukur bir yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu gördüler. Bu sadık talebesinin başını kaldırıp dizine koydu. Yüzünün tozlarını sildi. Ahmet gözünü açıp hocasını görünce çok sevindi. "Huzur içerisinde ruhum teslim etti.

Sil ve defin hizmetlerini yerine getirmek için şehre geri geldikleri bir zamanda şehir halkının kendilerinden tarafa geldiklerini gördüler. Hayret edip nereye gittiklerini sordular. Onlar, "Biz şehirde her kim Allah-u Teala'nın veli kullarından birinin cenazesinde bulunmak isterse şunu ziye kabristanına gitsin" diye bir ses duyduk. Onun için yola çıktık dediler. Yıkayıp kefenledikten sonra

Efendim, böylelikle Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada ne yazık ki sonuna geldik efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

dünyadan geçenler. Abdülbaki Tosun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak

0: için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Reklamları dinlediniz.
0: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Kurban Bayramı'na doğru ilerliyoruz. Biz de bugün Konuk Odası'nda Abdülhamit Ok hocamızla haccı ve kurbanı, Kurban Bayramı'nı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Allah nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah Rabbül Alem. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah hocam. Programımıza teşrif buyurdunuz. Bizi daha da mutlu ettiniz.
1: Allah razı olsun. Amin ecmaîn.
0: Hocam şimdi hacla başlayalım isterseniz.
1: Tabii.
0: Hac bir Müslüman için ne ifade eder?
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Hac Allah Teala Celle ve Ala'nın evvela bir emri. Yani Rabbimiz Celle ve Ala ayet kelimede وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا. Yani ona güç yetirenlerin hac yapması Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bir emri olduğunu idrak ediyoruz. Bir de şunu biliyoruz ki hac müminler için ne ifade eder? Bizlere Adem Aleyhisselam'ı hatırlatır, İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlatır. Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bizlere hatırlatmış olur. Yani insan haçla beraber gerçekten idrak ettiği nice güzellikler var. Yani dünya hayatı ahiret için bir yatırımdır. Bunun yanı sıra şunu söylemek lazım. Sevgi kuru koruya olmaması lazım. Evet. Yani fedakarlık ister sevgi.
0: Haç meşakkattır.
1: Tabii. Yani namaz uykudan mesela işte feragat ister. Efendimiz'in haç hem maldan hem bedenden feragat ister. Zekat maldan feragat ister.
0: Evet.
1: Yani oruç yine biliyorsunuz insanın bedenen yapmış olduğu açlık ve susuzlukla yine fedakarlık isteyen bir durum. Yani kuru koruya bir sevgi değil. Bu bir göstergedir.
0: Evet.
1: Haç da bunun en ulvi, en üstün, en güzel noktasıdır.
0: Evet.
1: Çünkü insan gerçekten artık Allah-u Teala Celle ve Ala'nın beytim dediği Kabe-i Muazzama'ya varmış oluyorsun. Hı. Yine işte Adem babamızı hatırlamış oluyoruz. 200 yıl boyunca gözyaşı döküp tövbe edip sonra Arafat'ta Havva annemizle buluşmaları akla geliyor.
0: Hı hı.
1: Yani nice hatıraların zikredildiği, anıldığı ve tabii ki Kabe-i Muazzama'da yapılan ibadetlerin ecri diğer yerlere nispeten kat ve kat daha fazladır.
0: Evet.
1: 1'e 100 bin mesela bir ecir var Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da. Tabii ki rahmetin oluk oluk aktığı bir yer.
0: Eyvallah.
1: Ama burada bir fedakarlık var işte. İnsan hem bedenen çok yoruluyorsun,
0: hı hı,
1: hem malını veriyorsun. Ama Allah-u Teala Celle ve Ala da bunu bizlere emrediyor aslında.
0: Evet.
1: Yani Rabbimiz Celle ve Ala hem insanın rızık olarak verdiği, Efendimiz söyleyeyim yoktan var ettiği kulundan yine bir fedakarlık istiyor Rabbimiz Celle ve Ala. Ve o fedakarlığın karşısında da Allah-u Teala Celle ve Ala cenneti vaat ediyor. Evet,
0: evet,
1: sen bir şeyler veriyorsun ama Allah-u Teala Celle ve Ala sana ihsan ettiği, sana lütfettiği, o aklı kullanarak, o gözle görerek, efendime söyleyeyim, o ağızla, efendime söyleyeyim, bir takım şeyle icra ederek, o elle bir takım sanatlar icra ederek,
0: hı-hı,
1: kazancını yine Allah-u Teala Celle ve Ala'nın yolunda, evet, sarf ediyorsun ve bunun karşılığında yine bir mükafatla Rabbimiz Celle ve Ala sana ihsanda bulunuyor, lütufta bulunuyor. Yani bu da tabii ki insan düşündüğünde hangi, yani efendime söyleyeyim, zengin, hangi varlıklı, hangi cömert bu denli insana ihsanda bulunabilir ki?
0: Evet.
1: Her şeyin sana lütfeden Rabbul Alemin yine senden bir şeyleri istiyor. Yani sana ihsan etti.
0: Verdiğini istiyor hocam.
1: Evet, verdiğini
0: mi?
1: istiyor.
0: Zaten Allah-u Teala parayı veren, Allah-u Teala,
1: evet,
0: bize gücü kuvveti veren,
1: tabii,
0: Allah-u Teala bize sağlığı sıhhati veren,
1: yani
0: Allah-u Teala,
1: evet,
0: bize buna mukabil, hı-hı, benim verdiklerimden,
1: evet,
0: sen bana ver.
1: Evet, infak.
0: Kursudur
1: Rabbimiz Celle ve Ala yani, bizlere emir buyuruyor yani.
0: Evet, evet.
1: Bu da tabii ki yani Allah-u Teala Celle ve Ala'nın kuluna yine döneceği, efendime söyleyeyim, ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla,
0: hı hı,
1: iner.

0: Allah-u Teala Celle ve Aleyh ihsanda bulunuyor. Evet. Mesela burada Tevbe suresinde Rabbimiz Celle ve Aleyh buyuruyor ki Allah, şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Ya. Yani şimdi sen veriyorsun ama ne karşılık var yani, cennet.
1: Evet.
0: Şimdi insan bunu dünyadaki hiçbir şeyle kıyas edemez.
1: Eyvallah.
0: Evet. Hangi cömertle kıyas edebilirsin ki? Doğru. Onun için en büyük fedakarlığı öncelikle insan Rabbine karşı yapması lazım. Hac ise benim maddi durumum iyi ise, bu Rabbimin bir emri ise, buna şeksiz şüphesiz başımın gözümün üstüne demesi lazım kişinin. Aynen. Ve bunu tez zamanda yerine getirmek için gayret etmesi lazım.
1: Peki hocam, hacca nasıl hazırlanmalı?
0: Ya tabii ki
1: hacca gitmeden önce,
0: evet,
1: normal yaşantımıza devam ediyoruz. Hani çok hassas değiliz, bu şekilde devam, evet, ediyoruz. Ama hacca gittiğimiz zaman direkt olarak anında biz o atmosfere mi gireceğiz, yoksa oraya doğru giderken bir takım hazırlıkların içerisinde olmak gerekiyor mu?
0: Tabii hem bedenen hem de zihnen kişi hazırlanması lazım. Yani orada bir kere alalade bir yere gitmediğini bilmesi lazım kişinin. Yani bir kere bu düşünce olması lazım. Gaye, amaç Allah-u Teala Celle ve Aleyh'in emrini icra etmek ve Rabbul Alemin'in beytim dedi Kabe-i Muazzama'ya gideceğini idrakında olması.
1: Evet.
0: Ve yine Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hani hicret zorlandığında Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya büyük bir hasret ve özlemle tekrar dönüp, vallahi halkın beni buradan çıkarmaya zorlamasaydı senden başka yer ve yurt edinmezdim.
1: Eyvallah.
0: İşte bu Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözünü iyice kişi kulağına küpe etmesi lazım. Yani burada alemlere rahmet Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu kadar özlem ve hasret duyduğu, gönül bağının en ulvi şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde taşıdığı bu şehre gidiyorsun. Dolayısıyla buraya iyi bir hazırlık lazım. Hem dini boyutunu kişi iyi hazırlanması lazım. Hem ahlaki boyutuna iyi hazırlanması lazım. Hem de bedenen iyi bir sağlıklı bir şekilde oraya gitmek lazım.
1: Helalleşmek gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii, kesinlikle helalleşmek lazım. O önemli.
1: Neden?
0: Yani insan elbette ki dünyadayken birçok hususla karşılaşabiliyor. Bu durumda da insan tabii ki sadece hacca giderken değil, her zaman aslında kalbini kırdığı, üzdüğü hususen işte annesidir, babasıdır vesaire, eşidir. Mutlaka her zaman helallik alması lazım. Çünkü insan kapının dışına çıktığı zaman ileride başına ne geleceğini bilemiyorsun. Bir daha kavuşma durumu olup olmaması mahaldir.
1: Evet.
0: Yani onun için de insanın iyi bir hazırlık içinde olması önemli. İşte evet, bunun başında dediğiniz gibi helallik alacak elbette ki. Çünkü uzun bir yolculuğa çıkıyor kişi. Dolayısıyla meşakkatli bir yolculuktur. Mesela bunun niyetinde de şu var. Yani Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela dua niyet ederken feyessirhu li ve tekabbelhu minni. Şimdi burada mesela ne diyor? Bunu benim için kolaylaştır. Ve takabbelhum minni ve benden kabul eyle. Yani burada mesela demek ki bu ibadet içerisinde bir meşakkat var. O meşakkatte de insan göğüs germeye gayret etmesi lazım. Yani zorlukla karşılaştığı zaman mesela biz diyoruz ki bazen işte derslerimizde öf demeyelim de af diyelim.
1: Evet. Onu alıştırmak.
0: Evet, yani demek lazım.
1: Doğru.
0: Burada da tabii ki insan hani hem kalbine hem de diline iyi mukayyet olması lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani hem bakışlarını, efendime söyleyeyim, dikkate alması lazım, konuşmalarını, bunlar hepsini gerçekten insan dikkat etmesi lazım. Burada aslında helallik alma dedik ya, burada şu da var, insanlar bir hacca teşvik de var aslında bu durumda. Tabii mesela işte kişi hacca gideceği zaman yakın akrabalarını arayıp, efendime söyleyeyim, hacca gideceğini söylüyor olması aslında bir teşvik de var bunun içerisinde.
1: Evet.
0: İnsanlar yani bir hacı yolcu ettikleri zaman büyük bir özlemle, büyük bir muhabbetle, bunu zaman zaman işte havalimanlarında bizler de

0: aradığımız evet. zaman görüyoruz. İnsanlar gerçekten hani kendi akrabalarını yolcu ettiği zaman bakıyorsun ki gözler böyle yaş döküyor.
1: Evet, ayrı bir efendim. Duygusallık oluyor hocam.
0: Kesinlikle.
1: Uğurlarken de döndüğünde de yani insanlar dediğiniz gibi ayrı bir manevi atmosfer oluşuyor. İnsanların gözleri yaşarıyor. Bu sefer döndükten sonra da insanların kalpleri orada kalıyor. Evet. Oradan ayrılamıyoruz. Birkaç ay sürüyor diyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi hocam hazırlık demişken şöyle bir söz var ya bizim Anadolu irfanında. Önce tekke sonra Mekke evet. denir. Şimdi bu tekke aşaması da hacca, Mekke'ye hazırlık aşaması gibi düşünebilir miyiz bunu?
0: Evet. Yani tabii ki buradaki söylemin amacı şu olsa gerek. İnsanın hani dedik ya manevi olarak bir hazırlanması gerekiyor. Hı hı. Ya tekkedeki gaye de bu olsa gerek. Mane oraya bir hazırlanman evet. lazım. Dolayısıyla işte Kabe-i Muazzama'ya gidecek, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek insanların yani Rabbimiz Celle ve Ala işte beytim dedi Kabe-i Muazzama'ya gidiyorum. Dolayısıyla o Mekke-i Mükerreme'de bulunanlar hepsi Allah Celle ve Ala'nın hepsi misafirleridir. Dolayısıyla ya da Rabbim Celle ve Ala beytim dediği Kabe-i Muazzama'nın komşularıdırlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada kalp kırmamaya çok özen göstermek lazım. Yani ibadet edeceğiz, taat yapacağız efendime söyleyeyim ama hiçbir kimseye de zulüm ve eziyette bulunmamak lazım. İşte buradaki manevi, öncesindeki manevi hazırlık aslında bu Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz zaman da oradaki efendim mesela davranışlarımızı, bakışlarımızı bir kontrol altında almamızı sağlamış olur.
1: Evet, evet.
0: Onun için manevi hazırlık burada önemli. Ya yani ibadetin bir tabii ki farz mesela değil mi?
1: Hı hı.
0: Bir de işin içinde huşusu olacak.
1: Hı hı.
0: Yani güzel anlamda takvalı bir şekilde o işi yapmaya azmetmek.
1: Evet.
0: İbadetlerin çok yapmaktan ziyade bilinçli, şuurlu bir şekilde ibadetleri yapmak da daha çok kıymetli.
1: İşte tekkede hocam bunun talimini yaptırıyorlar evet. sanki değil mi?
0: Evet.
1: Yani hani tasavvuf huşu ilmidir denir
0: evet.
1: ya. Kalp ona sanki hazırlanıyor gibi. O huşuya alışıyor, o huşuyu alıyor, huzuru alıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Mekke'ye, Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittiğinde bir aşinalık oluyor. Çünkü
0: tabii.
1: öncesinde işte hatmede, rabıtada
0: evet.
1: bir manevi bağ kuruluyor salavat-ı evet. şerifelerle değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Tabii ki. Kesinlikle yani insanın elbette ki etki ediyor. Yani beraber oturup kalktığı, efendime söyleyeyim hemhal olduğu, sohbet ettiği, arkadaşlık yaptığı insanların hali ister istemez tabii kişiye sirayet ediyor.
1: Evet.
0: Hali güzel olan insanlarla beraber olursan senin de halin güzel olmuş
1: evet.
0: olur. Yani ariflerin yanına oturursan sen de ariflerin derecesine evet. ulaşmana bu durum vesile olmuş olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu gerçektir, bu hakikattir. Elbette bu durumda kişinin evet Mekke-i Mükerreme'ye gitmeden önce bu böyle bir hale bürünüyor olması çok kıymetlidir.
1: Evet.
0: Çok değerlidir. Dolayısıyla bu kişinin en azından Mekke-i Mükerreme'ye gittiği takdirde buradaki durumu daha iyi değerlendirmesine vesile olur.
1: Evet, evet. Bir de hocam yani şimdi hac nasıl yapılır, hacda neler yapılır? Tabii ki de giden kardeşlerimiz, giden abilerimiz bunları bilirler ya da hocalarımız giden kişilere tarif ederler ama sanki şey daha böyle bilmemiz gereken hani hacdan sonra, hacca gitmeden önce mesela hacca nasıl niyet etmemiz gerekir?
0: Hı hı.
1: Mesela hacı desinler diye gitmemek gerekir değil mi hocam? Hacca nasıl niyet edilir
0: evet.
1: bunu sorayım.
0: Tabii ki hacca gitmekteki gaye insanlar bize hacı desinler. Amaç bu değil elbette ki. Bu yanlış bir düşünce olur. Yani bize hacı desinler diye hacca gidiyor olmamız bu bir kere samimiyetsizlik. Yani ibadetlerin başında ihlas var. Yani sadece Allah Celle ve Ala rızası için yap. Yani burada kişi dolayısıyla niyetini iyi kontrol etmesi
1: evet.
0: lazım. Çünkü ameller niyetlere göredir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazı hadislerde niyetül mümine hayru min ameliha. Müminin

0: Niyeti amelinden daha hayırlıdır. Dolayısıyla mesela buradaki niyet önemlidir. Hacca gitmekteki gaye ve amaç Allah'a utanan sadece ve sadece emridir. Ve sadece ve sadece onun rızası için yapılmalıdır. Dolayısıyla başka amaçlar güdüldüğü zaman, yani buradaki o manevi halden kişi eli boş dönmüş olur. Evet, ibadetini yapmış olur. Ancak eğer samimiyet ve ihlasla yapılmadıysa bu hac ibadeti, kişi eli boş dönmesine vesile olur. Yani bu kainat başı boş değil. Bir kere insan bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla da düşüncelerimizi evvela bir kontrol altına almamız lazım. İşte burada güzel bir tasavvuf talimi gerekiyor dediğinize geliyoruz. Yani tasavvuf talimi lazım. Çünkü kişi duygu ve düşüncelerini iyi bir terbiye metoduyla düzeltmeye gitmezse bu işte zorlanmış olur.
1: Evet, Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin her zaman üzerinde durduğu niyet mevzusu değil mi?
0: Aynen, büyüğümüz öyle buyuruyor, her zaman niyet. Çünkü niyeti düzgün olursa kişinin ameli düzgün olur.
1: Evet.
0: Ameli düzgün olursa ahlakı da düzgün olur. Çünkü hepsi birbirini ne yapmış oluyor? Tetiklemiş oluyor. Dolayısıyla da hac ibadeti de böyledir. Yani insanlar bana hacı desinler diye yola gitmemek lazım. İnsanların beğenilerini, insanların teveccühünü kazanmak için bir ibadet yapılmaz. Bu hac olur, bu ümre olur, bu efendim mesela oruç olur, teheccüde olur. Bu hangi ibadet olursa
1: hangi
0: olsun.
1: Hangi ibadet böyle olursa olsun.
0: Kesinlikle. İnsanlar yani, desinler diye yapmamak lazım.
1: Desinler diye yapmamak gerekiyor.
0: Desinler diye yaptığın zaman da bu hiçbir faydası olmayacak iş.
1: Evet.
0: İnsanların övüncünü, belki sevincini, belki muhabbetini celbedebilirsin. Ama bu Allah-u Teala katında sana hiçbir şekilde bir mükafat.
1: Niyetimizi etkilememesi gerekir. Mesela
0: kesinlikle.
1: İnsan ne kadar ya gıptayla baksalar ya ne güzel hacca gittin geldin, ne güzel insan oldun, ne güzel günahlarından arındın diye gıptayla bile baksalar bu bizim kalbimizi oynatmaması gerekir.
0: Lazım kesinlikle. Yani.
1: Bir de hocam, şimdi hacca gittiğimizde mesela biz duyuyoruz, ben gitmedim ama böyle bazen
0: nasıl? Allah Teala nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah hocam. Dinleyicilerimizden de buradan dua istemiş olalım. Mesela şeytan taşlamaya gittiğinde özellikle orada işte ayakkabı atanlar, terlik atanlar, şemsiye atanlar falan var. Buradaki orta yol nedir hocam? Hac'taki ibadetlerdeki orta yol.
0: Yani tabii ki bu evvela dediğimiz gibi ibadet bilincinde yapılması lazım. Yani buradan gitmeden önce başlıyor bu iş.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselam hac semineri yapılıyorsa mutlaka hacı mesela buna katılması gerekiyor. Hac seminerinde oradaki seminer yapan hocayla birebir bu işleri hepsini konuşması lazım.
1: Evet.
0: Tavsiye edilecek kitaplar varsa en az 2 ay önceden hacı çıktı mesela diyelim. Bu abi en az 2 ay önceden bu hacla ilgili bilgi ve birikimini iyi bir şekilde alması lazım. Dolayısıyla burada atılacak taş zaten bellidir.
1: Evet.
0: Yani onun haricindeki efendimizin terliğini atmış olması ve benzeri bir şey yapmış olması bir kere kişi günahkar yapıyor.
1: Evet.
0: Yani bu bir eylemdir aslında. Oradaki cemaratta taş atmanın gayesi bir eylem. Aslında şeytanın ve nefsin hile ve desteklerine kişi kendini kaptırmayacağına, uymayacağına dair bir eylem gerçekleştirmiş oluyor. Bunu yani böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla da bu şuurla hareket etmediği takdirde kişi bu sefer zarar etmiş oluyor.
1: Evet.
0: Onun için o bilinç çok önemli.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o cemarata taş atarken efendime söyleyeyim. Diyelim ki 7 ise bu 7 tane taş atılması lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu 8 de atamaz. 9 da atamaz.
1: Kaçmayacağız değil
0: mi? Usul
1: hocam
0: nedir? Ona hareket etmek lazım.
1: Hocam son ilk bölümün de sonuna geliyoruz da.
0: Evet.
1: Şimdi ben bu bölümde son olarak şunu sorayım size. Hacdan döndükten sonra insan nasıl olması lazım? Ya da hac insanı nasıl dönüştürür? Döndükten sonra nelere dikkat etmemiz gerekir?
0: Tabii ki yani Allah rızası için yapılmış olan makbul bir hacın karşılığı cennettir diyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani buna kişi gitti, efendime söyleyeyim, diyelim ki temettü hacına niyet etti, gitti, ümresini yaptı, güzelce günahlarından temizlendi, arındı.
1: Evet.
0: Güzel bir niyetle gitti. Sonra efendime söyleyeyim Arafat'ta çıktı, efendime söyleyeyim o vakfe duasıyla günahlarından arındı, temizlendi, af olundu.
1: Evet.
0: Arafat'ını aldı yani. Ondan sonra

0: Efendim diğer ziyaret tavafıyla ibadetlerini icra etti. Ondan sonra veda tavafıyla döndü diyelim. Kardeşimiz bu hali muhafaza etmeye gayret etmesi lazım evvela. Hı hı. Yani bu yapmış olduğu o kadar nice ibadetler hem malıyla hem bedeniyle nice efendime söyleyeyim zorluklara göğüs gererek yapmış olduğu ibadetleri, taatleri bir çırpıda zayi etmemesi lazım. Evet. Bunu bir hususla anlatalım. İnşallah bir hacımız dönüyor, ülkeye dönüyor, taksiciyi efendime söyleyeyim atlıyor taksiye, evine getirecek taksici kendisini. İstanbul'u düşünecek olursak büyük bir şehir tabii ki. Bu durumda taksici fark ediyor ki hacı abi yani Mekke-i Mükerreme'den gelmiş, haçtan gelmiş. Onun için biraz da acele ediyor ama İstanbul şartlarında bazen işte yollar kapalı oluyor falan.
1: Evet.
0: Böyle bir durumla karşılaşıyor tabii taksici kardeşimiz. Bunu tabii hacıya söylemiyor ama biraz da aceleyle girdiği yurdan tekrar geri çıkıyor. Birkaç defa bu hususu yapınca tabii hacı böyle biraz içinden artık yeter yani bu kadar beni oyalama demeye getiriyor. İçinden böyle bir gitgeller yaşıyor. Sonra taksici büyük bir uğraşın akabinde hacı abi evine getiriyor. Hacı abinin valizlerini kendine teslim ettikten sonra hacı abi diyor ki evladım diyor. Yani beni bu kadar keşke oyalamasaydın. İsteyeceğin ücret neyse yine isteseydim ben sana verirdim. Taksici de diyor ki hacı abi diyor. Allah hacını kabul eylesin. Ben seni hacdan geldiğini anladım, idrak ettim. Seni bir an önce evine ulaştırmaya gayret ettim ama girdiğim birkaç yol oralar kapalı olduğunu gördüm. Tekrar geri çıkmam mecburiyetinde kaldım. Paran da senin olsun deyip taksisini atlayıp gidiyor. Hacı abi valizleriyle böyle dona kalıyor.
1: Suizan.
0: Cemil, onun için zandan sakının diyor ya Rabbim evet, Celle Vala. Evet, mutlaka evet. Zandan sakınmak lazım. İnsanlar evet. Hakkında hiçbir şekilde olumsuz düşüncelere evet. Kapılmamak gerekir evet, diyelim inşallah. Evet, inşallah. Bu inşallah. Haç içinde böyledir.
1: Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde inşallah kurban ibadeti ve kurban bayramı ile devam edelim inşallah.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla ilk bölümde hac ibadetini konuştuk. Şimdi kısa bir aranın ardından kurban bayramı ve kurban ibadetini konuşacağız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
5: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyi.

0: ezmesi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla kurban ibadetini ve kurban bayramını konuşmak için ikinci bölüme başlıyoruz. Hocam şöyle başlayalım isterseniz bu bölüme. Evet,
1: buyurun.
0: Kurban ibadeti Müslümanlar için ne ifade eder?
1: Kurban bizlere İsmail Aleyhisselam'ı hatırlatır, Habil'i hatırlatır. Hmm. Biz o şekilde diyelim inşallah.
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala Celle ve Ala diyor da bizlere de keseceğimiz kurbanlarımızı İsmail Aleyhisselam kabul olduğu kurbanı gibi eylesin. Hı-hı. Habil'in yine efendime söyleyeyim kurbanı gibi kabul olunan kurbanlardan evet. eylesin diyelim inşallah.
0: Amin inşallah. İnşallah hocam.
1: Evet, bu şekilde yani kurban bizlere Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil ile Kabil'i hatırlatır. Hı hı. Dolayısıyla Allah-u Teala Celle ve Ala tabi isimlerini vermeden onlara Adem'in iki oğlu hakkında haberi gerçek olarak oku diye buyuruyor Rabbimiz Celle evet. ve Ala. İşte bu durumda Allah-u Teala Celle ve Ala onlara kurban emri veriyor. Bunlardan birisi en besili olan hayvanını, en güzelini seçip Allah-u Teala Celle ve Ala kurban ediyor.
0: Evet.
1: Kabil ise ziraatla uğraşan birisi. O ise efendime söyleyeyim böyle çer çöp derler yani. Hı hı. Hani bu da günümüzde de bazen yaşanıyor. Yani sen mesela ihtiyaç sahibine işte bir şey vereceğiz ama kişi aslında. Tabi bu belki kurbanla kıyas edilecek bir durum değil ama yine de İnsan iyilik yapacaksa da en güzelini yapması lazım. Evet. Yani işte kasanın altında kalan çürük meyveyi değil de kasanın evet. üstünde bulunan. Madem bir hayır yapacaksın, sadakayı Tabii. vereceksin. Onu yapması bu mimarla iyi olur. Tabii. Bunu da söylemiş olalım dedik inşallah Teala. Yani burada da kurban hususunda Kabil şöyle bir boşluğa düşüyor. Yani Allah-u Teala Celle ve Ala benim malıma mı hani haşa göz diktir? Allah-u Teala buna ne ihtiyacı var? Gibi bu sefer efendime söyleyeyim böyle çer çöp olarak bir şey veriyor. Tabii bu durumda da Habil'in kurbanı kabul oluyor. Yani o dönemdeki kurban aslında bu yönüyle de baktığın zaman bir yakınlık. Ya sen bir tane kurban kesiyorsun. Allah-u Teala rızası için bir kurban kesiyorsun ve bu ne yapmış oluyor? Allah-u Teala yakınlığı sağlamış oluyor.
0: Kurbiyet sıfatı buradan mı geliyor
1: tabii,
0: hocam?
1: Aynen.
0: Aradaki bağlantı var değil mi?
1: Kesinlikle. Tabii ki yani buradaki durumda da mesela Habil'in büyük bir efendime söyleyeyim takvası göz önüne geliyor. Allah-u Teala Celle ve Aleyh emrini harfi yerine getirdikten sonra Kabil'de de bir haset zuhur ediyor. Ve diyor ki ben Habil'e seni öldüreceğim. Habil asla ben bu şeyi yapmaya yeltenmeyeceğim diyor. Dolayısıyla ve sonunda şeytanın vesvesesine, efendime olsun nefsin galebesine çağırarak Habil'i şehit ediyor.
0: Evet.
1: Bu durumda Habil hem şehit mükafatı hem de

0: Allah-u Teala Celle ve Ala'nın kurbanını kabul etmesi dolayısıyla da iki ecir kazanmış oluyor. Kabil hem kurbanını zayi etti hem de kardeşinin ölümüne sebep oldu. Evet. İki taraftan da zarar etmiş oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allah-u Teala zarar edenlerden değil, karlı çıkanlardan eylesin.
1: Amin.
0: Yani
1: amin.
0: İnsan düşüncesini de, demek ki zihnini de iyi odaklaması lazım. Evet, ben bir kurban keseceğim ama bunu iyi kendi içimde irdelemem lazım. Ben bu kurbanı samimiyetle, ihlasla ve takvamı ortaya koyarak kesmem lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu da işte Habil'in durumunu göz önüne bulundurarak yapması önemlidir.
1: Kurban ibadeti bizim samimiyetimizi artırıyor değil
0: tabii
1: mi hocam?
0: Kesinlikle, aynen öyle.
1: Yani kurbanı keserek bizim Allah-u Teala'ya kurbiyetimiz
0: aynen, Allah'a yaklaşmak yani.
1: Yaklaşıyoruz
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Yani kişi mesela kurban kesiyor. O kurbanla beraber yine Allah-u Teala sana vermiş oldu o malı yine Allah yolunda.
1: Evet.
0: Allah-u Teala adına yine anarak ne yapmış oluyorsun? Kurban kesmiş oluyorsun ve bu da senin yakınlığına vesile oluyor. Bir de takva sahiplerinden Allah-u Teala diyor kabul eder diyor.
1: Takvanız takva. Ulaşır. Kanı
0: aynen.
1: Ulaşmaz. Kanı ve eti
0: tabii.
1: Ulaşmaz.
0: Tabii.
1: Takvası ulaşır
0: aynen.
1: Değil mi? Takvanız
0: Maide süresinde geçiyor o şekilde. Yani burada da mesela nedir? Kişinin takva boyutunu gözünde bulundurması lazım. Yani kurbanını keserken de demek ki takvayı göz önüne bulunduracak.
1: Hmm.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani insanların söylemi, bak filan kişi nasıl bir kurban aldı değil. Yani bu haçtaki mevzusu gibi.
1: Evet.
0: Hacı desin ne diye değil. Kurbanı da keserken Allah rızası için
1: Allah
0: yapması
1: rızası
0: lazım.
1: Için.
0: Evet, takva sahibi efendim söyleyeyim Allah-u Teala Celle ve Ala'nın yolunda yine Allah rızası için Allah-u Teala'nın malını ne yapacak? Onun yolunda kesmiş olacak. Budur yani evet. Asıl itibariyle.
1: Evet. Hikmetleri nelerdir hocam? Başka ne hikmetleri var?
0: Yani kurban şunu bize hatırlatıyor. Bir kere mal senin değil.
1: Hmm.
0: Malın sahibi sen değilsin.
1: Evet.
0: Koçu sen büyütmedin aslında. Allah-u Teala Celle ve Ala büyüttü. Tarlayı sen yağdırmadın. Allah-u Teala Celle ve Ala gökten yağmur
1: evet.
0: yağdırdı. Şimdi emaneti ne yapıyorsun? Sahibine teslim etmiş oluyorsun. Ya Allah-u Teala Celle ve Ala adına kurbanı
1: evet.
0: yani
1: asıl
0: kesmiş oluyorsun.
1: Asıl hainin Allah-u Teala olduğunun
0: yani,
1: farkına varıyorsun.
0: Farkına varıyorsun. Yani şunu kişi düşünmüş olsun. Aslında bunu bütün kainatın sahibi de maliki de Allah-u Teala'dır.
1: Evet.
0: Biz sadece Allah-u Teala'nın mülkünde efendim diyorsun Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bize helal kıldığı ya da emir buyurduğu hususları yerine getirmeye gayretli olacağız.
1: Evet.
0: Budur yani aslı itibariyle.
1: Evet, evet hocam. Peki Hazreti İbrahim ve kurbana gelirsek neler söylersiniz hocam?
0: Tabii.
1: Şimdi Habil ve Kabil'i
0: evet.
1: söylediniz de
0: hı-hı.
1: bize kurban Hazreti İbrahim'den bu yana gelmiyor muydu?
0: Tabii İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ilk olarak... tabii büyük bir imtihan yani yeryüzünde hı hı. peygamberlerden daha böyle sıkıntı çeken hiç kimse yoktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın da çok büyük imtihanı olmuştur. İşte Nemrut'ta büyük bir imtihanı olmuştur. Hı hı. Kendi yakınlarıyla imtihanı olmuştur.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı elbette ki o da çoktur. Dolayısıyla büyük bir imtihan yaşanıyor. Evvela aslında başından itibaren bir kurban vermiş oluyor. Nasıl? Şimdi Mekke'ye mükerremeye getiriyor İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi. Yeni doğmuş evladı, bebek İsmail Aleyhisselam'ı. İkisini de Allah-u Teala'nın emri gereği onları ne yapıyor? Mekke'ye mükerremede hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı bir yerde onları tek başına yalnız bırakıp sırtını evet. dönüp gelmiştir. Şimdi bu zaten efendim söyleyeyim bir kurbiyet var mı? Hı-hı. Müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Kim yapabilir yani? Kimin bu şekilde?
1: Bir de o dönemde değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Yani hiçbir yerleşim yeri yok. İnsanların çok nadiren gelip geçtiği bir yer. Çünkü su yok. Yiyecek bir şey yok. İnsanlar yani dolayısıyla orada kervanlar geçse dahi durmuyorlar yani. Çünkü durmaya sebep bir durum yok yani. Yani ta ki işte Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'la beraber burada bulunuyorlar ve Hacer validemizin de tabii

0: büyük bir teslimiyetini görüyoruz. Yani Rabbimiz mi bunu emretti diyor İbrahim Aleyhisselam'a. O emrettiyse mutlaka o en güzelini bilendir yani Allah'tan.
1: Teslimiyete bakar mısınız hocam? Bir i̇şte de teslimiyet müthiş, değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Yani kurbiyet, teslimiyet.
0: Evet, kesinlikle. Ya bu çok muhteşem bir şey. Yani insanın bunu kelimelerle anlatması gerçekten zor. İbrahim Aleyhisselam'ın yine işte İsmail Aleyhisselam gibi bir evladı ve öyle bir eşi yalnız bırakıyor olması onun için de büyük bir zorluk, elbette ki büyük bir fedakarlıktı. İbrahim Aleyhisselam aslında buradayken daha kurbanı vermiş oluyor yani baktığın zaman.
1: Evet.
0: Ve sonra Rabbimiz Celle ve Aleyhi'nin emri üzerine İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini efendime söyleyeyim. Ve bu durumu İsmail Aleyhisselam'a anlattığını, İsmail Aleyhisselam'ın da emrolunduğu şekilde yap. Mutlaka beni yani teslim olanlardan göreceksin diye buyuruyor. Tabii ki İsmail Aleyhisselam'ın işte kurban edileceği zaman Allahu Teala Celle ve Ala kendilerine bir koç gönderiyor. Ve buna bedel olarak, İsmail Aleyhisselam'a bedel olarak o koç kurban ediliyor. Tabii ki İsmail Aleyhisselam'ın o günde yani o andaki teslimiyeti, efendime söyleyeyim Allahu Teala Celle ve Aleyh'e olan sadakati, samimiyeti, yine İbrahim Aleyhisselam'ın yani büyük bir meşakkat, zorluk. Çünkü bir evladını kurban ediyorsun, boğazlayacaksın. Dolayısıyla yani kendin yapacaksın bunu da. Aklı selim bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil yani. La mümkün öyle bir şey yapması. Ama Allah-u Teala emri olduğu zaman göz kararır. O anda Allah-u Teala Celle ve Aleyh emri yerine getirmeye azmetmiştir İbrahim Aleyhisselam. Allah-u Teala Celle ve Aleyh yani onun kurbanını o şekilde kabul ettiğini ve sonra kendilerine bir koç gönderdiği rivayet ayet-i kerimede geçen bu şekilde inşallah.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam kurban keserken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela küçük başı tek kişi kesiyor.
0: Evet.
1: Büyük başta 7 kişiye kadar girilebiliyor.
0: Evet.
1: Mesela deniyor ki ortaklarınız da sizin gibi olması gerekir. Niyeti en azından sahih olması gerekir.
0: Evet.
1: Et için kesmemek gerekir.
0: Tabii kurban bir ibadet. Bu ibadet içerisinde vacip kurban girebilir. Adak girebilir. Akika girebilir. Şükür kurbanı girebilir. Efendime söyleyeyim buna benzer yani kurban niyetiyle ibadet niyetiyle giren herkes bu 7 kişilik hisse girebilir.
1: Yani şöyle
0: ancak
1: şunu hemen açalım.
0: Tabii.
1: Ben kurban yani kurban ibadetini ibadetini yerine getirmek için giriyorum ama başkası adak kurbanı olarak da girebiliyor. Farklı
0: tabii.
1: Farklı kurban
0: tabii. Et niyeti olmadığı müddetçe et niyeti olmadığı müddetçe gerek adak olsun, akika olsun hepsi bu kurbana girebilir
1: eyvallah,
0: yani.
1: Eyvallah. Buyurun hocam devam edin.
0: Evet kurban dedik tabii ki Allah-u Teala Celle ve Ala evvela Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'a bir emridir. Bizler için de Rabbimiz Celle ve Ala biz her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun.
1: Evet.
0: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem samimi ve alçak gönülleri müjdele.
1: Evet.
0: Şimdi burada da demek ki kurban ibadetiyle kişi Allahu Teala Celle ve Ala ne kadar varlıklı olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun mutlak şekilde her an Allahu Teala Celle ve Ala boyun eğmeli ve Allahu Teala Celle ve Ala'nın emrini yerine getirmeye azmetmesi gerektiğini anlıyoruz. Biz burada tabii ki teslimiyetin zirvesini konuştuk. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'dan bahsettik. Yani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam insan. Bu da şunu da gösteriyor. İnsan bir kere sevdi mi mesela sevdiğin yönüne gerekirse canını dahi feda eder. Eğer biz o şekilde düşünecek olursa, Allah-u Teala Celle Aleyh seviyoruz ya. Aslında kurban bu yönüyle şunu da gösteriyor. Yani insan gerektiğinde en sevdiğini de Allah yolunda kurban edecek yani.
1: Allah emrettiyse mesela.
0: Evet, en sevdiğinden de vazgeçeceksin yani. Allah-u Teala emri varsa, yani bugün mesela günümüzde belki bu çok idrak edemiyoruz. Çünkü neden? Günümüzde insan...

0: bakıyorsunuz ki yine dünyalık işlerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Halbuki insan dünya hayatında sadece bir geçiş yurdu olduğunu idrak etmesi evet. lazım. Dolayısıyla da buradaki dünya hayatını ebedileştirmeye gayret etmek, bunun çabasında hı hı. olmak insana zarardan başka hiçbir şey getirmeyecektir. Bu hı. demek değildir ki insan dünyası için çalışmayacak. Hı hı. Elbette ki dünyası için çalışacak ama ahiretini öne alarak çalışması evet. lazım. Ahiretini ihmal etmeyecek. Bu kurban bize bunu hatırlatıyor.
1: Evet. Bir de hocam evet. et yemek için kesilmez değil mi? Ya da fakirler et yesin diye kesilmez.
0: Yok.
1: Allah-u Teala emrettiği için.
0: Tabii yani Hanefi mezhebinde bu kurban bir kere vacip. Yani hı-hı. bu bir ibadettir. Dolayısıyla hı-hı. bunun için kesecek. Ama kurban etini burada işte sünnet olan nedir? Üçe bölmek. Hı-hı. Biliyorsunuz Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kurban ettiğini bu şekilde bir kısmını ailesine, hı-hı. bir kısmını komşularına, akrabalarına dağıtmak evet. üzere. Kişi de kurbanı kestikten sonra yani ihtiyaç sahibi değilse mesela evet kendisine kurban vacip değil ama kurbanı kesti.
1: Evet.
0: Yıl boyu da et yemiyor. O adam bir şey diyemeyiz yani o adam ailesi de karabalıksa efendim söyleyeyim yıl içerisinde et yemiyorsa o kişi bunu kendi evinde değerlendirebilir. Ama evet. bunun haricinde zaten yıl içerisinde defaatle et yiyor görüyor. Bunun yanı sıra bu kurban etini tabii ki fakirlere ihtiyaç sahiplerine dağıtmasa kendisi için daha yılmış olacak.
1: Evet.
0: Mutlaka bizim verdiğimizdir. Yani evet. bize kalacak olan.
1: Evet. Bizim olacak.
0: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemiz kurban bayramı eve geldiğinde işte kurban etini ne yaptığını sorduğunda hepsini verdiğini sadece kurbanın bir butonu evde bıraktığını bize bu kaldı söylemi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam desene bir butu hariç hepsi bizimdir diyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Onun Eyvallah. İçin bizi karşılayacak olan neyse onu buradayken göndermek
1: Eyvallah
0: lazım.
1: Eyvallah hocam çok güzel söylediniz. Hocam şimdi isterseniz Kurban Bayramı'na geçelim. Kurban Bayramı Müslüman evet. için ne ifade ederle inşallah programımızı nihayete evet. erdirelim.
0: Kurban Bayramı tabii ki hem Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı da insanın evvela bir tatil düşüncesinden ziyade yakınlarından anne babası, büyüklerinden dedesi, nenesi hayattaysa onları ziyaret etmiyor olması, hı-hı. akraba ve yakınlarını ziyaret ediyor olması önemlidir.
1: Evet.
0: Elbette ki bunu yapması lazım kişinin. Bu Kurban Bayramı'na ilgili olarak da biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda efendim kurban ibadetle gün, ilk günü o şekilde geçiyor.
1: Evet.
0: O günü kurban ibadeti yani icra edilerek değerlendirilmiş oluyor. Akabindeki günlerde de yine aynı şekilde insanın yakınlarını ziyaret ediyor olması bence en büyük kıymet yani budur. İnsan evet. yakınlarını hal hatırını sorması, onları ziyaret ediyor olması değerlidir.
1: Evet, evet.
0: Tatil gibi değerlendirmemek lazım bayramları. Bayramlar insanların birbirlerini görüp göreceği, efendime söyleyeyim kucaklaşacağı, tabii ki haremlik selamlik o hususuna dikkat ederek dikkat bayramları geçirmeye lazım.
1: Harama helale dikkat ederek evet. ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bir de Kurban Bayramı'na sevinmek de ibadet.
0: Tabii ki sevinç hocam? Evet göstermek.
1: Sevineceğiz yani.
0: Evet kesinlikle. Çünkü bu Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bize vermiş olduğu bir bayramdır.
1: Evet.
0: Yani alalade efendime söyleyeyim ortaya çıkan bir şey değil. Dolayısıyla bu bayramı bir bayram sevinciyle geçirmek lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tabii ki hususi bir durum da şu yani bayramları günaha yanlışa götürmemek lazım. Hı hı. Hani Allah dostlarından birisine sorduklarında o da diyor ki günahsız geçen her günün senin bayramındır diyor.
1: Yani.
0: Onun için insan bütün günlerini günahsız geçirmeye gayret etmesi lazım
1: evet.
0: ki bu bizim her zaman bayramımız olsun.
1: Evet.
0: 365 gün bayramımız olsun
1: eyvallah,
0: inşallah.
1: Eyvallah. Bir de hocam küskünler barışması gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii ki zaten.
1: Bir vesile olsun yani.
0: Kesinlikle. Yani
1: hani
0: Müslümanın
1: haklı haksıza bakmadan barışmak gerekiyor.
0: Aslında küskünlüklerin bir çoğun sebebi baktığımız zaman çok da önemli hususlar olmadığını görüyoruz. Yani hı. birisi söylemiş olduğu bir söz diğerinin kalbini kırmış olabilir. Halbuki bu Müslümanlar arasında küskünlüğün olmaması lazım. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir diyor Rabbimiz Celle
1: evet.
0: ve Aleyh. Ya ona zulmetmez, onu hakir.

0: Görmez diyor Rabbimiz Celle ve Ala. Dolayısıyla da insan Müslüman kardeşini hakir görmemesini, onu zulmetmemesi lazım. Ve Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küs kalması onun için nedir? Caiz değildir diyor.
1: Evet.
0: Onun için Müslüman yani selam verse, tebessüm etse, kucaklaşsa bu küskünle evet taraf olur gidecek inşallah.
1: Evet.
0: Teala.
1: Evet.
0: Rabbim Celle ve Ala kalplerimizi birbirine ısındırsın, kurbanımız kurban olsun, hacı olan, haca gidecek olan ve şu an o kutsal bellerde bulunan bütün Müslüman kardeşlerimiz Rabbim Celle ve ibadetlerini kabul eylesin.
1: Evet. Amin, amin inşallah hocam.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam Allah sizden de razı olsun. Çok kıymetli, çok istifadeli bir sohbetti. Kalbimizi açtık, zihnimizi açtık, istifade ettik. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmiştir.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Şimdi
1: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla ilk bölümde hac ibadetini, ikinci bölümde kurban bayramını ve kurban ibadetini konuştuk. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
0: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Kişi sevdiğiyle beraberdir demiş Efendimiz. Kim neyi seviyor, neyi istiyorsa odur. Yüreğimizi meşgul eden şey yüreğimizin sahibi, aklımızı meşgul eden şey aklımızın sahibidir. Bu sebepten Allah'ı istemeyi adet haline getirme yolunun büyükleri, yola talip olanlara

0: Mürit var dizimizin dibinde, Yemen'de. Mürit var Yemen'de dizimizin dibinde diyerek arzunun, aklın ve gönlün bir noktaya odaklanması gerektiğini, kişinin bütün uzuvlarının tek bir organmış gibi ses vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yüzden sevmek kolay değildir. Sevme iddiasında bulunanlar bu yüzden belalara hazır olmak durumundadırlar. Çünkü kendisinden öncekilerin sınandıklarıyla sınanmadan sözündeki kavlindeki doğruluğuna nasıl inanılabilir? Sevmek her şeyinle sevmek demektir. Her şeyi unutup onu hatırlayarak yaşamak, o olmak demektir. Bu sebeple denilmiştir ki sevdiklerimizin kalbimizi meşgul eden şeylerin neler olduğuna dikkat edilmelidir. Zira onunla haşrolunacağız, onunla diriltileceğiz ve onunla hesaba çekileceğiz. Anlatılır ki Hazreti İsa'nın havarilerinden biri İseviliği tebliğ etmek için küçük bir şehre gider. Vaazını yapar, tebliğde bulunur. Allah'a ve Hazreti İsa'ya inanmalarını ister. Ama şehir halkının kalbi bir türlü kanaat getirmez. Havariye, madem sen Hazreti İsa dininin tebliğ edicilerindensin, bize senin Hazreti İsa'nın bir parçan olduğunu, seni onun görevlendirdiğini kanıtla. Onun gibi sen de ölüleri dirilt de sana inanalım derler. Havari bakmış ki bu halkı söylediği hakikatlere inandırmanın başka yolu yok. Allah kendi dinini yalancı çıkarmaz diyerek o şehrin mezarlığına kadar şehir halkıyla beraber varmış. Bir mezarın başına dikilmiş. Allah'ım demiş. Ben senin hak peygamberine inanan bir kulunum. Onun dinini vaaz ediyorum, seni anlatıyorum. Bütün bu çabanın hatırına peygamberine bağışladığın mucizeyi bir sefer için bu kuluna da bağışla. Havari duasını bitirir bitirmez mezarda yatan ölü kalkmış, telaşlı telaşlı etrafına bakınıp "Eşeğim nerede? Eşeğim nerede?" diye bağırmaya başlamış. Çünkü bu kişi hayatta en değerli varlığı eşeği olan çok fakir bir zatmış. O eşek hayatındaki en önemli şeymiş. Bu misal herkes için geçerli. Kişi sevdiğiyle hesaba çekilir. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimizin bu hadisi şerifinin inceliğini işte tam burada aramak lazım geliyor. Her şeyden geçip onu sevmek aşktır. Her şeyde ondan bir cüz görmek ve ondan olup onun da olabilmek aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Yüzyılın alimleri.
1: Biz elhamdülillah bizim yolumuz belli. Büyük belliler yolu. Üstad Mahmud Hamed'de bilen de bilir. Kibar-ı İllah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız biz de böyle geliş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykırı içine maneviyattan istifade edemez.

0: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat, hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında, ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri, tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
1: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
2: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da. Ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor. İnsanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne. O intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşide bulduysa insan kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
1: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa, istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya, hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var, derecenin derecesi var.
2: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde, yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virtleri aldığımda, evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki günlük, haram olmayan, günah olmayan adetler ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam,

0: daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
1: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
2: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
3: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer Çayı'nın kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahiseler yapıyorlardı.
2: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, "Bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümi'nin salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur," diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden, "Böyle bir zamanda, böyle bir Allah dostu nasıl bulunur?" diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Müstat ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostundaki hal, vakar, eda şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti âlilerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu mürşid-i kamilin sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş, fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri ile tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa siz talip olursunuz. Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatya'da idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının merakiplerini okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrar edildi. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
0: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
3: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
1: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla

bizzat aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş, hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş bir hizmet hayatı geçmiş, müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri'yle. Ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak. Haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım, iradem elimden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
5: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kâfi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim

0: İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek, Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
1: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim, yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor. Pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
2: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'ni hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü de Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa, hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin. Hattı el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardır kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlarında Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları İşte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli

olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince, tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine, mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidin refik olmak diyeyim ona, daha doğrusu izinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar, öncelikle 79-84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Baki'ye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e sırruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Seyri sülükümün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen Üstad Hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretleri'ne diyor. Efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar. Sorular soruyorlar. İstifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki diyor. Buyurdular ki evladım teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür buyurdular diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir ve gerçekten alimin yanında da arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.

Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı, 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra, yine onun işaret

0: yapmıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi, sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
2: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım, karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde karadan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru Hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner, Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
0: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yarda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatu selam olsun iki cihan serveri Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına. Efendim, hac rehberine hoş geldiniz, hayırla geldiniz. Bugün haccın tamamlanma safhalarını konuşacağız inşallah. Kurban kesiminden, ihramdan çıkışa, haccın bir rüknü olan ziyaret tavafından hüzünlü veda tavafına kadar ki o mühim süreçleri değerli Hakan Öner hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı geldiniz.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, kurban kesimi haccın önemli rükünlerinden, artık tamamlanma safhasına doğru olan kısmıdır. Ve ardından da gelen bir tehallül süreci var. Yani ihram yasaklarından özgürleşme süreci. Dolayısıyla

0: kurban kesimi ve sonrasındaki tıraş olma süreçleri ehemmiyetiyle başlayabiliriz hocam.
1: Hacda yapmış olduğumuz bütün fiillerin mana boyutu çok büyük. Mutlaka hacılarımız bir taraftan ibadetin zahiri şeklini, fıkhi boyutunu yerine getirirken bir taraftan da mana boyutunu kaçırmamaları gerekir. Şimdi bayramın birinci günündeyiz. Bakın bayramdayız.
0: Evet.
1: Bayramın birinci gününün sabahındayız. Bir müminin hayatının en kıymetli anıdır bayrama kavuşmak. Ve bu bayram ben neredeyim? Mekke'deyim, Kabe'deyim, Beytullah'tayım. Ve ben bu bayram Allahü Teala'nın misafiriyim. Ne kadar kıymetli, nasıl bir bayram değil mi?
0: Evet.
1: İşte o sabah bayram sabahı. Kabe'de tavafını yapmış hacdan önce. Kudüm tavafını veyahut da Ümre tavafını yapmış. Kabe'yi ziyaret etmiş. Beytullah'ı görmüş. Arafat'a gelmiş. Vakfesini yapmış. Müzdelife'ye gelmiş. Vakfesini yapmış. Dualarını yapmış. Oradan Mina'ya gelmiş. Büyük şeytanı 7 defa taşlamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adımlarını takip ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını takip ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselam bizim önümüzde olsa, biz onun arkasında hac yapıyor olsaydık böyle yapacaktık.
0: Evet.
1: İmamımız Resulullah Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam, peygamberler kılavuzumuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderimiz, imamımız, peygamberimiz. Şimdi bir kurban hadisesi var. Bayram sabahı büyük şeytana 7 tane taş attıktan sonra yapılması gereken fiil kurbanların kesilmesidir. Orada da kıran haccı ve temettü haccı yapanların kurbanları kesilir. Bugün nasıl oluyor? Bugün ödenen hac ücretinin içerisinde kurban ücreti de var. Ayrıca bir daha kurban ücreti vermeye gerek olmaksızın hacı orada ben kurbanı nerede alayım, kurbanı nerede keseyim diye bir şeyle uğraşmaksızın, onu bununla hiç meşgul etmeksizin bu işleri Türkiye Cumhuriyetimiz, Suudi Arabistan Hükümeti, Hac Bakanlığı, buradaki yetkililerimizin beraber organizasyonunda hacılarımızın vekaletiyle onların kurbanları onların adına kesiliyor. Ve bu ibadet yerine getiriliyor. Biz kurbanımızın kesildiğini görmüyoruz bile. Bizim gözümüzün önünde olmuyor. Önceki zamanlarda kurbanlar alınırdı, kesilirdi. Ama şimdi organizasyonun genişlemesinden dolayı hacı bunlarla meşgul olmuyor. Bunlarla meşgul olmuyor ama manen, kalben bununla meşgul olmalı.
0: Evet.
1: Yani tefekkür dünyasında bu olmalı. Bu sabah birazdan benim kurbanım kesilecek. O kurban nereden geldi? Nereden çıktı? Niçin böyle bir emir verildi? Ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dayanan bir hadise. Yani o gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan vazgeçerek onun yerine bir bedel olarak, onun bir karşılığı olarak gönderilen koç aslında insanın her şeyden vazgeçişini temsil eden bir durumdur. He, bu sadece İbrahim Aleyhisselam'a mahsus muydu? Değil. Evet, ona mahsustu. Onunla başladı ama onun o güzel ibadeti bize de tevarüs etti. Bize de miras kaldı.
0: Evet.
1: Yani sizin babanız çalıştı, çabaladı, kendine mahsus bir mal biriktirdi ama ondan sonra o mal evladına da intikal etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın şahsına, onların teslimiyetine ikram edilen bu güzellik bize de ikram olarak sunuldu. Halbuki biz öyle bir teslimiyet yapmadık. Ama o teslimiyetten nasibimizi elhamdülillah aldık.
0: Elhamdülillah.
1: Şöyle bir hadise yaşandı Mina'da bir haccımızda. Biz Mekke-i Mükerreme'ye indik. Bizim valizlerimiz çıkmadı. Yani uçakla beraber gelmemiş. Meğer çok fazla valiz varmış. Bizim uçakla bir önceki uçak hacılarının valizleri gelmiş. Bizim uçakla da bizden sonraki valizler bizden sonraki uçaklarla gelecekmiş. Ama bizim bundan tabii haberimiz yoktu. Biz Mekke'ye Cidde'ye indiğimizde valizlerimizin birkaç tanesi çıktı. Diğer hacılarımızın valizleri çıkmadı. E tabi haliyle bizlerde valizim ne olacak, valizim ne olacak bir tedirginlik oluşturdu. Ve Mina'ya çıkmamıza da Arafat'a çıkmamıza da az günler vardı. Hemen Kabe'deki tavafımızı yaptıktan sonra birkaç gün içerisinde Arafat'a çıktık. Müzdelife'ye, Mina'ya geldik ve Mina'daki çadırlarda bulunurken

hacılarımıza şöyle bir konuşma yaptım. Haccın bu manasını hatırlatmak üzere. Onlara dedim ki kıymetli hacılarımız, tabii hepimiz şu an telaşlandık valizimiz çıkmadı diye, ama düşünelim, burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail'den vazgeçmiş. Evladından vazgeçmeyi bilmiş. Biz de bir valizimizden vazgeçelim, ne olur? Olur mu böyle bir şey? Olur tabii dediler ve hemen birkaç gün içerisinde de zaten bizim valizlerimiz geldi. Yani burada önemli olan şu. Orada bulunduğumuz neyin manasını idrak ediyoruz, biz neyin adımını yapıyoruz, neyi anlamaya çalışıyoruz, burası çok önemli. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın her şeyinden vazgeçtiği bir yerde biz hiçbir kötü ahlakımızı bırakmazsak, biz ağırlıklarımızdan kurtulmadan oradan ayrılırsak, bunun da bir manası bize sirayet eden bir yönü olmaz. Ve biz bayram günü, bayram sabahı kurbanlarımızı kesilir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Cumhuriyetimizin yetkilileri nezaretinde ve o kurbanlarımız kesildikten sonra da biz bayram sabahı ne yaparız? Taşladık. Kurban kesildi. Ondan sonra tıraş olma hadisesi evet. gelir ki, çünkü oraya kadar hep ihramlıyız. Artık otellerimize döndükten sonra da saçlarımızı tıraş ederiz. Uygun bir şekilde hanımlar saçların ucundan böyle bir parmak boğumu kadar kısaltmak suretiyle, erkekler de Hanefi ve Şafii mezhebine uygun usullerince başlarını tıraş etmek suretiyle de hacdan çıkarlar. Şimdi ihramdan çıkarlar. Biz başı tıraş etmek ve ihramdan çıkmak diyoruz. Ama orada da bir durmamız gerekir. Yani bu neden saçımızı tıraş ediyoruz? Tıraş etmeye ihtiyacım yok mesela. Bu tıraş güzelleşmek için değil. Aslında bir vazgeçmenin de bir sembolü. Ama o sembolün de arkasında büyük manalar, büyük hakikatler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadiste buyurdu. Allahümme erhamil muhallikîn. Ya Rabbi, başını tamamen erkekler için tıraş edenlere rahmet eyle. Çünkü orada bir kısmı saçını komple sıfıra vurur. Yani evet. tamamen tıraş eder. Buna halk denilir. Bir kısmı da saçının ucundan biraz alır. Buna da taksir denir. Yani saçı kısaltmak. Sahabeler dediler ki ya Resulallah, hani saçını kısaltanlar da var. Onlara da bir dua etseniz. Peygamber aleyhisselam yine Allahümme erhamil muhallikîn. Allah'ım o saçını tamamen tıraş edenlere rahmet eyle. Sonra Peygamber aleyhisselam Allahümme erhamil muhallikîn vel mugassirîn. Allah'ım o hem saçını tamamen tıraş edenlere hem de kısaltanlara da rahmet eyle. Ya Resulallah, niye böyle hani tamamen kısaltanları daha fazla rahmet nail olması için dua ettiniz dediğinde, çünkü onlar Allahü Teala'ya olan teslimiyeti yerine getirmekte daha fazla gayret gösterdiler buyurur. Tabi burada en faziletli olan kişinin de döndükten sonraki sosyal yaşamına da eğer evet. uygunsa saçını tamamen tıraş etmesidir. Ama bunu yapamıyorsa da yine saçının ucundan kısaltmak suretiyle de ihramdan çıkabilir. Yani bu aslında başındaki tellerden, kıllardan vazgeçmek, tüylerden vazgeçmek, saçından vazgeçmek demek. Yani aslında benliğinden, kimliğinden, gururundan, nefsinden, kötülüklerinden vazgeçebilmek demektir. Zaten hayat bir fedakarlıktır. Bir anne evladını büyütürken bir şeylerden vazgeçerek büyütür. Uykusundan vazgeçer, istirahatinden vazgeçer. Bir baba ailesinin iaşesini sağlarken çalışır, çabalar, terler, gayret eder. Bir şeylerden vazgeçerek ailesine rızkını temin eder. Dünyada ahireti kazanmak da bir vazgeçmedir. Bazı şeylere dur diyebilmektir. Bazı şeylerden ayrılabilmektir. Dolayısıyla tıraş da bu manaya gelir. Tıraş olduğumuzda da o bayram günü büyük önemli vazife yerine getirilmiş olur. Hatta şöyle de ifade edilir fıkıh kitaplarında, denilir ki taş baş tıraş. Böyle de bir ifade var. Evet. Yani bayram sabahı ne yapılır? Taş baş tıraş yapılır. Yani taş derken büyük şeytana 7 tane taş atılır. Ondan sonra baş derken yani kurban kesilir. Ondan sonra tıraş derken de yani hem hanımlar hem de erkekler saçlarını bir miktar kestirmek suretiyle o ihramdan çıkmış olurlar. İhramdan çıkmak ne anlama geldi? Yani ya Rabbi, ben senin emrini yerine getirdim. Hacca geldim. Arafat'a geldim. Evet. Müzdelife'ye geldim. Mina'ya geldim. Şeytan taşladım. Kurbanımı da kestim. Artık bu vazifenin büyük bir bölümünü, önemli bir kısmını ifa ettim vazifesi.

0: bir noktaya getirilişinin aslında bir ispatı, bir tezahürüdür.
1: Evet hocam. Hocam bir de ziyaret tavafı var. Bunların hemen akabinde yapılan. Tabii ziyaret tavafı denildiği zaman insanların akıllarında bazen sanki ilk gider gitmez yapılacak bir tavafmış gibi algılanabiliyor. Halbuki haccın tamamlanma safhasında yer alan bir hadisedir bu. Burayı biraz açalım isteriz hocam. Çünkü haccın tamamlanmasındaki kritik öneme sahip olan bu ziyaret tavafı ne demektir? Kıymeti, önemi nedir? Ve bununla birlikte haccın sayı yapılıyor. Safa evet. ve Merve tepeleri arasındaki. Bunun da usulünü merak ederiz hocam.
0: Evet, şimdi geldik. Kurban bayram sabahı. Şeytan taşladık.
1: Evet.
0: Kurbanımız kesildi. Tıraşımız olduk. Ve ondan sonra biraz bir müddet istirahat ettikten sonra Beytullah'ta da ki yoğunluğu dikkate alarak biz hacılarımızla beraber Beytullah'a vasıl oluyoruz.
1: İhramdan çıkmış
0: olarak. Evet, ihramdan çıkmış oluruz. İhramsız bir şekilde Beytullah'a geliyoruz ve haccın farzlarından birisi olan
1: evet.
0: aslında tavaful ifada da denilir. Veyahut da ziyaret tavafı da denilir ama o farz olan tavaftır. O farz olan tavafın yerine getirilmesi. Tabii o artık Arafat süreci tamamlanmış, Müzdelife süreci tamamlanmış, Mina süreci tamamlanmış, şeytan taşlanmış, kurban kesilmiş, ihramdan çıkılmış.
1: Evet.
0: Ve artık biraz daha rahatlanılmış. Daha önceden de Beytullah'a gelip tavaf edildiği için Beytullah'a tavaf etmek daha çok biraz daha pratik kazandığı bir evet. konu oluyor hacılarımızın. Ve orada niyetimizi yaparız. Aynı şekilde Beytullah'ın etrafında 7 defa dönmek suretiyle Hacer-i Esved'i selamlayarak başladığımız o 7 turumuz, 7 şavtımız yine Hacer-i Esved'i istilam etmekle biter. Ve böylece farz olan tavafımız yerine gelir. Ondan sonra da haccın sayı vardır. Yine bazı mezheplere göre farzdır, kimisine göre vaciptir. Ama haccın ibadet kısmındandır. Menasik bölümündendir. Ondan sonra haccımızın sayını yaparız. Yine Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne, Merve Tepesi'nden Safa Tepesi'ne böylece 7 defa bir gidiş geliş suretiyle de sayımızı da tamamlamış olmakla beraber artık haccın farz olan kısımlarını tamamlamış, bu büyük vecibeleri evet. yerine getirmiş olmaktayız.
1: Burada küçük bir parantez açayım. Bu sayı esnasında yeşil alanda hızlı yürüme, hızlı koşma hatta
0: evet.
1: Hadisesi burada da geçerli
0: tabii
1: değil mi?
0: Burada da geçerli. Çünkü her sayıda Hazreti Hacer annemizin yaptığı gibi o yeşil direklerle, ışıklarla belirtilen alan Hazreti Hacer annemiz döneminde bir vadiydi. Yani Safa Tepesi'nin yokuşu birinci yeşil ışığın olduğu evet. yerde biterdi. Merve Tepesi'nin rampası da yeşil ışığın bittiği noktadan başlardı. Onun için şöyle düşünecek olursak o ortası böyle kısa bir vadiydi. Oraya hemen Hazreti Hacer annemiz hızlıca geçerdi ki Merve Tepesi'ne çıkabilmek için. Yani onun koştuğu yer bizim için ibadet oldu. Ayağının değdiği yer bizim için ibadet oldu. Böylece biz peygamberlerin izinde, Hazreti Hacer annemizin izinde, en önemlisi Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin izinde, onun ayak bastığı yerlerde, onun adımladığı yerlerde, onun adımı kadar, onun yaptığı ibadet şekliyle bir ibadeti ifa etmenin huzuru içinde oluyoruz çok şükür.
1: Elhamdülillah hocam. Hocam bir de bayramın ikinci, üçüncü günlerinde bir taşlama hadisesi de var, eylemi var, fiili. Küçük, orta, büyük cemrelerin taşlanmasında nasıl bir usule dikkat etmek lazım?
0: Evet, şimdi hac bitti mi bitmedi.
1: Evet,
0: birinci günde farz tavafımızı da yaptık. Safa Merve arasında sayimizi de yaptık. Artık yine biraz daha rahatladık. Haccın rükünlerinin bir kısmını daha ifa ettik. Hatta farz olan kısımlarını yerine getirdik. Artık yine haccın ibadetlerinden tamamlamamız gereken önemli bir kısmı bayramın ikinci ve üçüncü günü küçük, orta ve büyük şeytanı taşlama konusu var. İkinci günü öğlen namazından sonra biz tekrar hacılarımızla beraber gruplar halinde tekrar Mina bölgesine gideriz. Cemerat dediğimiz şeytan taşlama bölgesine doğru gideriz. Bayramın birinci günü sadece büyük şeytanı taşlamıştık
1: evet.
0: ya. Şimdi bayramın ikinci gününde hem küçük şeytanı, hem orta şeytanı, hem de büyük şeytanı 7'şer defa taş atmak suretiyle yine taşlamış oluyoruz. Küçük şeytana varıyoruz önce. Orada 7 tane taş atıyoruz. Yine aynı şekilde Bismillahi Allahu Ekber Rahman li şeytani ve hizbihi diyerek her seferinde, yani her atışımızda bu tefekkürü gözümüzün önüne getirerek onun şeytanı kovalamasını, biz de şeytanımızı, kötülüklerimizi kovduğumuzu

0: uzaklaştığımızı düşünerek bu ibadeti. Yani ne kadar tefekkür boyutunu derinleştirebilirsek bizim hacdan aldığımız menfaat ve fayda da o kadar çok olur. 7 defa taşladık, geldik orta şeytana, yine orada da aynı şekilde 7 defa taşladık ve büyük şeytana geldik. Orada da 7 defa taşladık. Böylece bizim oradaki ibadetlerimiz bitmiş oldu. Bayramın ikinci günü. Evet. Üçüncü günü tekrar yine öğlen vaktinden sonra, öğlen namazından sonra yine küçük şeytana 7 tane, orta şeytana 7 tane, büyük şeytana 7 tane. Bu sefer artık kendi elbiselerimizle gidiyoruz ve telbiye getirmiyoruz. İhramlı da değiliz. Üçüncü günde bu amelleri yerine getirdikten sonra artık bizim hac fiillerimiz yerine gelmiş oluyor. Eğer o geceyi, yani bayramın üçüncü gününün gecesini de eğer Mina'da geçirecek olursa, dördüncü günü de şeytan taşlama yapılıyor. Ama günümüz Türk hacılarına yapılan uygulamada Mina'da konaklama olmadığı için üçüncü günü taşlamayla beraber bizim de taşlamalarımız bitmiş oluyor. Yani hac, tavaf bir defa değil bakın. Ne kadar? 7 defa. Evet. Yani 7 defa dönerek istemek vardır. Allah'ım senden istiyorum. Döne döne istemek vardır. Hani bir fakir, bir istek sahibisinin yanınıza gelir de, eğer döne döne gelir tekrar ister, siz artık verirsiniz. Kul kararlı olduğunun, istekli ve azimli olduğunu gösterir. Safa Merve arasında gidiş geliş bir değildir. 7 defa gidersiniz. Evet. Ve bu fiili, bu duaları, bu yalvarmayı 7 defa yaparsınız. Allah-u Teala Hazreti Hacer annemize, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın onları oraya bıraktığı ilk anda da rahmetini gönderebilirdi, zemzemi çıkarabilirdi. Evet. Ama bir yalvarmanın, bir azmin, bir gayretin peşinde. Zaten say koşmak demektir. Yani hac gayret demektir. Arafat'ta bulunmak bir süreçtir. Müzdelife'ye gelmek bir süreçtir. Mina'ya geldiğimizde de birinci günü şeytan taşlama, sadece büyük şeytana yapılan şeytan taşlama bayramın ikinci ve üçüncü günü de devam eder. Ve o şeytan taşlama bir defa değildir. Aslında bir de aynıdır, yedi de aynıdır. Ama bu yedide ne vardır? Bir kararlılık, bir istek, bir devamlılık, bir azim vardır. Bayramın birinci günü taşladık. Bir tane değil, 7 tane taş attık. Sonra ikinci günü döndük bir daha. Üçüncü günü döndük bir daha. Küçük, orta, büyük şeytana her birine 7'şer tane taş atmak şekliyle ne yaptık? Kararlılığımızı, azmimizi ortaya koyduk, kurbanlarımızı kestik, Kabe'nin etrafında döndük, saçımızı tıraş ettik, ihrama girdik, ihramdan çıktık, telbiye getirdik, lebbeyk Allahümme lebbeyk dedik, salavatlar, tekbirler, böylece haccımızın bu güzel bölümünü de tamamlamış olduk. Evet.
1: Bir kulda, bir müminde, bir Müslümanda bir azim gayret olacaksa, evet, bu hiç şüphesiz bu noktada Allah-u Teala'nın ibadetlerine karşı olmalı. O konuda istikrar olmalı ve aynı zamanda bir minnet ve bir acziyet farkındalığı, ikrarı varsa da bu da yine Allah-u Teala'nın zatına karşı olmalı. Dolayısıyla hocam yavaş yavaş haccı tamamlama safhasına, evet, geldik ve ayrılık vakti geldi. Ayrılık vakti de her bir mümin için büyük bir hüzün demektir. Ve bu hüznün hocam en büyük yaşandığı noktada veda tavafı konusudur ki bu veda tavafını sizden dinleyelim isteriz. Oradaki o buluşmayla birlikte müminin kalbinde yer alan o hüzün nasıl bir tezahürde bulunur?
0: Şimdi biz şunu görüyoruz. Beytullah'a varmak sıradan değil, ayrılmak kolay değil. Ayrılmak da sıradan değil. Ben Beytullah'a, siz herhangi bir beldeye, herhangi bir şehre, herhangi bir şekilde gidebilirsiniz.
1: Evet.
0: İstediğiniz gibi gidersiniz ama Beytullah'a öyle gidemezsiniz. Beytullah'a giderken harem sınırları vardır. Önce mikat sınırları vardır. Önce o mikat sınırlarından içeriye bir kere ihramsız giremezsiniz. Harem sınırlarının içerisine girdiğiniz zaman artık en özel yere geldiniz. Bitki koparamazsınız, hayvan avlayamazsınız, kılınızı, tüyünüzü koparamazsınız, tırnak kesemezsiniz, kokulanamazsınız. Bir en özel halin ve durumun içine girmiş olursunuz. Yani en özel yere vasıl olmak çok büyük bir ehemmiyet ve dikkat gerektirir. Oradan ayrılmak da öyle. Oradan ayrılırken de bir veda tavafıyla ayrılır. Yani tamam, benim haccım bitti, hadi ben gidiyorum.
1: Evet.
0: Valizlerimi topladım, bavulumu topladım, dönüyorum. Öyle değil. Oradan ayrılmadan önce de bir veda tavafı vardır. O veda tavafı yapmadan ayrılınmaz. Artık kişinin Mekke'deki kalan süresi, yani hacdan sonraki kalan süresi her ne kadarsa, kimisi hacdan hemen sonra döner, kimisi 5-10 gün sonra, kimisi 15-20 gün, belki 20-25 gün sonra, belki bir ay sonra, ama sonuçta oradan ayrılmadan önce, evet, artık Beytullah'a

0: varılır. Bir veda tavafı yapılır. Tavaful veda denilir buna. Orada yine aynı şekilde niyetini yaparak Hacer-ül Esved köşesinden istilam ederek, selamlayarak Kabe'nin etrafı 7 defa dönülür. 7 şartla biter. Ondan sonra tavaf namazını kılar. Zemzemini içer ve elini açar. Rabbine dua eder. Allah'ım sana şükürler olsun ki bana bu haccı nasip ettin. Bana buraları nasip ettin. Bu Beytullah'a gelmeyi, bu Beytullah'ı görmeyi, burada ibadet etmeyi, burada dönmeyi, burada dua etmeyi, burada Kur'an okumayı, burada namaz kılmayı bana nasip ettin. Allah'ım sana hamdolsun der, duasını eder, şükrünü yapar. Artık ondan sonra sa'i yoktur. Son vazifesi.
1: Sadece tavaf
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Sadece tavaftır.
1: Oradaki o hüzünle birlikte değil mi hocam? İnsanın her müminin o hacla birlikte kazanımlarını da idrak etmesi önemlidir ya hocam. Bu evet. Bölümün de sonuna doğru yaklaşmışken evet. Kazanımları neler olmuştur hocam?
0: Tabii bu Beytullah'tan ayrılma konusu çok zor bir konudur. Kabe-i Muazzama'dan insan nasıl ayrılır? Orada adeta ruhunu bırakarak, ruhunun bir parçasını, hatıralarını, kendini aslında ayrılmaz ama kendini aslında oraya bağlamıştır.
1: Evet.
0: Kendini oraya rapt etmiştir, kendini oraya zapt etmiştir. Hani bir gemi böyle bir limana bağlanır güçlü halatlarla, insan böyle manen oraya çakılı kalmıştır. Bedeni oradan ayrılsa da ruhu oradadır, aklı oradadır, fikri oradadır, dünyası, zihin dünyası hala oradadır. Ve memleketine dönüp geldiğinde çok uzun bir süre hala kendine gelemez. Gözünü kapattığında kendini Beytullah'ta zanneder. Sanki bir hocanın hadi ihramlarınızı giyin falan vakitte şurada toplanıyoruz. Hadi tavafa gidiyoruz, Kabe'ye gidiyoruz, hadi Arafat'a gidiyoruz, hacılar acele edin. Sözünü sanki duyacak gibi olur. O hissiyatı yaşar. Ve onun için bu hatırayı böyle ümrelerle de tazelemek gerekir. Tabi haccın çok büyük faziletini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle aktarıyor. El haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Mebrur bir hac. Kabul olunan, o güzel yerine getirilen bir haccın karşılığı, mükafatı ancak ve ancak cennettir. Bu çok büyük bir müjde, çok büyük bir hikmet. O cennete girecek bir ameli yerine getirmiştir. Nasıl olmasın ki İslam'ın 5 temel farzından birini ifa etmiştir. Bu ifa etmek öyle kolay değildir. Hani zekat verirsin malın vardır, verirsin fakire zekat yerine gelir. Ramazan-ı Şerif'tir, oruç ayı gelir, tutarsın oruçlarını, Ramazan vazifesi yerine gelir. Günde 5 vakit namaz vardır, vakitleri gelir, abdestini alır, şartlarını yerine getirirsin, namazı kılarsın. İman zaten kalptedir ama hac, haccın zamanı var, haccın mekanı var, hac burada değil, hac Mekke'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da. Bir gayret gerektiren, bunun günümüz şartlarında yazılması var, kuraya girmesi var, kuradan çıkması var, o kurayı beklemesi var. Yani var da var, pek çok şeyler bunun üzerinde var. Ve böylece İslam'ın o 5 temel farzından birini ifa etmenin, bir İslam'ın rüknünü daha yerine getirmenin insana verdiği huzur, insana verdiği bereket, insanın kalbine kattığı güç çok büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacla ilgili çok büyük müjdeleri vardır. Hadis-i şerifinde buyurur. Men eradel hacce fel yeteaccel. Haccı isteyen, hacca niyet eden acele etsin der. Çünkü fe innehu kad yamradul merid. Çünkü ona bir hastalık bulaşabilir. Ola ki sağlığını kaybeder. Ve tadillut dal ve ta bir şeyini yitirir. Ve ta'ridul hace bir ihtiyacı, bir engeli zuhura gelir. Onun için bir an evvel hacca gitmeye gayret etsinler diye Efendimiz Aleyhisselam buyurur. Yine bir hadis-i şerifinde men hacce felem yafrut, kim hac yaparsa haccında da kadına yaklaşmaz ve lem yafsuk ve fusku fücur, günah, taşkınlık, aşırılık içine girmezse, güzel adabına, farzına, vacibine, sünnetine uygun bir hac yaparsa raca'a keyevmi veledethu ummuhu, annesinin onu doğurduğu günkü gibi tertemiz olarak memleketine dönmüş olur. Yani gittiniz bir haldesiniz, döndünüz başka bir haldesiniz. Yani biz hacdan döndüğümüzde de bize bu hacca gitmiş denilebilmeli. Yani o ahlakı, o terbiyeyi, o güzelliği gösterebilmeli. Ve yine ayet-i cellede Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Sayın Dübillah ve ezzin finnâsi bil hac, İnsanlara haccı ilan et. Haccı duyur. Hac bir duyurmadır, bir ilandır, bir davettir. Ye'tuke ricalen, sana gelsinler diyor Cenab-ı Allah. Yaya olarak, kimisi yaya. Ve ala kulli damirin, her yorgun develer üzerinde, o yolculuğun vermiş olduğu o heyecanla Mekke'ye ulaşsınlar, Kabe'ye gelsinler. Ye'tine, gelsinler onlar. Bakın ikinci defa oldu bu, gelsinler. Bir, ye'tuke, ye'tine. Sana gelsinler, burada da gelsinler. Min külli feccin amik, her derin vadiden, o uzak yollardan, vadiler aşarak, kimi yaya, kimisi o yorgun develer üzerinde gelerek, yani bir gayretle, bir azimle, bir çabayla gelsinler, hac yapsınlar. Allah-u Teala'nın gelsinler, şurada olsunlar, şurada bulunsunlar dediği, liyeşhedû menâfi'a lehum, onlara ayrılan menfaatlere, manevi, maddi ikramlara şahit olsunlar, onları ceplerine alıp dönsünler dediği bir davet, en büyük davet, en kutlu davettir.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala haccın bereketinden, Beytullah'ın bereketinden, manevi feyizlerinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Efendim değerli Hakan Öner hocamızla birlikte bu bölümde ihramdan çıkışı, kurban kesilmesi gibi haccın tamamlanma süreçlerini konuştuk. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerindeki cemaatın taşlanmasını ve ardından haccın rüknü olan, farzı olan ziyaret tavafı ve hüzünlü veda tavafını konuştuk. Şimdi kısa bir ara istirham ediyoruz. Aranın akabinde tekrar huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım Sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim hac rehberinin son bölümünü idrak ediyoruz. Bu bölümde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yurdu olan Medine-i Münevvere'ye hem kalbimizi hem gönlümüzü, aklımızı ve tüm rotamızı buraya çeviriyoruz. Mescid-i Nebevi'nin manevi sorumluluğundan Ravza-i Mütahhara'yı ziyaret etme usullerine, edeplerine kadar, Ashab-ı Kiram'ın Medine'deki hatıralarından tüm hac ibadetinin kazanımlarını hayatımıza nasıl taşıyacağımıza kadar pek çok mühim meseleyi de bu bölümde değerli Hakan Öner hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Muhterem hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdu olan Medine'deyiz artık. Ve Medine-i Münevvere'nin o atmosferini sizler anlatırken hep peygamber misafiri olma şuuru olarak ifade etmiştiniz. Hac ibadetlerini Mekke'de yaparken Allah-u Teala'nın beytinde, Allah-u Teala'nın misafiri olma noktasındaki bilinci anlatırken, ifade ederken Medine'de nasıl bir peygamber misafir

0: kafiri olma halini yaşarız.
1: Haccın önemli merhalelerinden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarettir. Mutlaka hac ziyaretine bulunanlar, ümre ziyaretine bulunanlar, o kutsal topraklara gidenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeden dönmezler. Onu ziyaret etmeden nasıl dönülsün ki?
0: Evet.
1: Fahri cihan, fahri alem, rahmeten lil alemin, bütün kainatın övünç kaynağı, yaratılanların en şereflisi, bütün alemlere rahmet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Bu da Allah-u Teala'nın bize bir nimeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökte değil, Miraç gibi bir yerde değil, kabri belirsiz değil, dünyada, yeryüzünde, bilinen bir yerde, hepimizin bildiği bir yerde, herkes tarafından bilinen bir yerde, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. İşte o yeşil kubbe, o ravza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hanesi. Orası onun mescidi. Orası onun evi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetli ömrünün 10 yılını yaşadığı yer. Hazreti Ayşe annemizin odası. Hemen arka tarafı yeşil kubbenin arkasına doğru kalan yer Hazreti Fatıma annemizin, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin evi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemizin odasında, onun yatağında, onun kucağında, saadetli başı onun bağrındayken vefat etti ve orada metfun, orada defnoldu, işte yeşil kubbenin altında. Bütün hatıralar orada. Bütün rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yayılan o gül kokusu orada, menbaı orada. Mutlaka Medine-i Münevvere ziyareti her mümini heyecanlandırır. Her mümini coşturur. Aynı o Kabe-i Muazzama'da görmüş olduğu heyecan gibi, Beytullah'ta yaşamış olduğu o manevi atmosfer gibi farklı bir heyecanla, ama yine heyecanın zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmenin o sıcaklığı, o heyecanı, o ev sahibinin misafirine hissettirdiği yakınlığı orada herkes hisseder. Hac ve umre yolculuğu yapan kıymetli misafirler, Allah-u Teala'nın misafirleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme misafir olan o Medine'nin ziyaretçileri de ya hacdan önce veyahut da hacdan sonraki dönemlerinde mutlaka Medine-i Münevvere'de 3-5 günde olsa bu ziyareti tamamlar, onun ravzasına yüzünü sürerler. Sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Medine-i Münevvere'de karşılamıştı. Sahabeler Peygamber aleyhisselam Medine'ye teşrif edince büyük bir heyecan yaşadılar. O içlerindeki heyecan, aşk ve muhabbet, tala'al bedru aleyna, üzerimize dolunay doğdu o veda tepelerinden diyerek Peygamber aleyhisselamın gelişini bir dolunayın doğuşuna, karanlığı bertaraf eden o ışığa benzettikleri gibi, aslında müminler de Medine-i Münevvere'ye vardıklarında o Medineli Ensar'ın heyecanını yaşıyorlar. Burada önemli olan konu şu: Peygamber Efendimiz aleyhisselamla karşılaşmak, onunla mülaki olmak. Sanki Peygamber aleyhisselam asr-ı saadette olsaydı da biz onun ziyaretinde bulunsaydık ve dünya gözlerimizle de onu görseydik, nasıl bir heyecana kapılacaksak aslında hala aynı heyecan devam ediyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret bir merhaleyle olur. Oraya vardığımızda günümüzde ilk olarak otellere yerleşilir. Otellere yerleştikten sonra toplu olarak hocalarımızın rehberliğinde ziyaret için bir vakit belirlenir ve o vakitte orada toplanılır. Kişi ne kadar bilinçli, ne kadar huzurlu, ne kadar kalbini toparlarsa, kimin yanına gittiğini, kimin beldesinde bulunduğunu, hangi şehre indiğini ve nereyi ziyaret edeceğini, biraz sonra kiminle mülaki olacağını, kimin huzuruna çıkacağını bilirse, o halde tavırları başka olur, adımları başka olur, nefes alışverişi başka olur, heyecan

0: Anı başka olur, kalbi başka atar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna edeple varılır, huzurla varılır. Onun için kişi en güzel kıyafetlerini giyer, en güzel kokularını sürünür, en güzel adımlarını atar. Adeta yerdeki kumları, taşları incitmemekçesine adımlarını latif atar, nefeslerini latif bir şekilde alır verir, kelimesine, kelamına, sözüne dikkat eder ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzuruna yavaş bir şekilde, huzurlu bir şekilde varır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmek bir müminin hayatının en kıymetli anlarındandır. En büyük müjdelere nail olacağı müstesna vakitlerdir. Belki o ziyaretten sonra ömrüm boyunca belki bir daha böyle bir ziyaret nasip olmayacaktır. İnsan o anı hayatının ilk ve son fırsatı olarak görmeli. Ne buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Men zârani ba'de vefâti feke enneme zârani fî hayâti. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de olsa, biz de onun asr-ı saadetinde olsak, yanına varsak, saadetli elini öpsek, dizinin dibine otursak, onun hoş sohbetini dinlesek, onun hoş kokusunu teneffüs etsek, o havayı solusak nasılsa bugün de hala öyledir. Aynı heyecan, aynı hissiyat devam etmektedir. Çünkü Peygamber aleyhisselam hala oradadır. Evet. Yine Peygamber aleyhisselam kendisini ziyaretiyle ilgili ne buyuruyor? Her kim beni ziyaret ederse vecebet lehu şefaati, benim şefaatim ona vacip olur. Ben ona şefaat ederim buyuruyor. Efendimiz aleyhisselamın şefaati zaten bizim en çok arzuladığımız şey değil mi?
1: Evet.
0: Onun şefaatine nail olmaktan daha kıymetli ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini ziyaret edeni boş gönderir mi? Biri size misafir olsa, değil mi? Mutlaka ona vereceğiniz bir şeyler olur.
1: Tabii.
0: Güler yüzünüz olur, ikramınız olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ev sahibiyken onun ikramı çok büyük olur ki o da en büyük ikramı onun şefaatidir.
1: Evet.
0: Yine Efendimiz aleyhisselam kim bana salat ederse Allahü Teala benim ruhumu iade eder ve ben onun selamına karşılık veririm buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Şimdi bu ne kadar büyük bir mülaki olur, ne kadar büyük bir huzur, ne kadar büyük bir güzellik.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biz de salavat-ı şerifeyle anlattıklarınızı tatbik etme gayretiyle bir şey yapmış olalım. Hocam tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmenin de bir takım edepleri var. Sesin yükseltilmemesi mesela bunlardan bir tanesidir ki ne gibi detaylar var burada? Efendimiz'i nasıl ziyaret etmeliyiz?
0: O zaman gelin birlikte bu ziyareti gerçekleştirelim.
1: İnşallah.
0: Tefekkür alemimizle, anlatımımızla, zihin dünyamızla, ruhumuzla bunu yaşayalım. Bedenimizle de yaşarız inşallah oraya vardığımızda. Hacılar her yıl bunu yaşar. Ümreye gidenler bunu yaşar. Bizler de bunu yaşayalım ve bu ziyaretlerimizi mümkün olduğu en kısa zamanda da yapalım.
1: İnşallah.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek günümüz şartlarında ulaşılamayan bir şey değil.
1: Evet.
0: Çok büyük rakamlar değil. Diğer muadil kilometrelerce uzaklıktaki seyahat rotalarının meblağı kadar bir meblağdır. Ama manası, derinliği çok büyüktür. O başka birine seyahate benzemez. Başka birini ziyarete benzemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve hacılarımız, ümrecilerimiz, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ziyaretçileri Medine-i Münevvere'ye Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli kabri şerifine yavaş yavaş yaklaşırlar. Adım adım yaklaşırlar. Her adım onları Peygamber Aleyhisselam'a yaklaşık bir metre daha yakınlaştırmıştır. Bir sonraki adım biraz daha yakınlaştırmıştır. Peygamber Aleyhisselam'a yakın olabilecek en yakın noktaya biraz sonra varacaklardır. Kalplerinde onun sevgisi, dillerinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salavat-ı şerifi veyahut da buna benzer salavat-ı şerifelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamlanır. Günümüzde biz ilk kafilelerle grup halinde vardığımızda Tabii kadınların ziyaret

0: ziyaret etme yerleriyle erkeklerinki aynı olmadığı için ilk selamlamayı beraber yaparız. Ha. Nerede yaparız? Yeşil kubbenin karşısında, hemen avluda. Zaten onu açıklıktır. Ona şöyle bir yaklaşık 50 metre, 20 metre mesafede durulacak en yakın bir yerde kafilemizle, grubumuzla dururuz. Hanım hacılarımız, ümrecilerimiz bir tarafta, erkekler bir tarafta ve hocalarımızın nezaretinde işte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hane-i saadetinin önünde, kabri şerifinin önünde, zat-ı şerifinin önünde, vecih-i şerifinin yani yüzünün karşısındaki hizada durarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlarız. Daha sonra erkek hacılarımızla ayrıyetten içeri girdiğimizde ve hanımlar da yine ziyaret ettiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri şerifini bu sefer Mescid-i Nebevi'nin içinden ziyaret ediyoruz. Evet. İşte içi de burasıdır. Efendimiz aleyhisselamın bu kabri şerifinin dıştan görünüşüdür. Yeşil kubbenin, bu da mescidin içinden olan yerdir ki bunun önündeki şu yeşil halıyla işaretlenen yerde zaten Babu Selam kapısından girildiğinde, yani selamlama kapısından girildiğindeki bir koridordur. Evet. Buradan girdiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olduğumuz yerdir ve Babu Selam'dan içeriye grubumuzla beraber girdik. Terliklerimizi bir kenara bıraktık ve çıkardık. Artık Mescid-i Nebevi'nin içindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne doğru yaklaşıyoruz ve önce daha bu tam yeşil kubbenin altı, yani burası evet, Peygamber Efendimiz'in evi, hane-i saadeti, ama onun hemen önü, yani bu direğin başladığı yerle Peygamber Efendimiz'in minberine kadar olan kısım cennet bahçesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Mâ beyne beyti ve minberi", benim evimle minberim arası. Evi neresi? İşte burası. Bu duvar Peygamber aleyhisselamın evinin, saadetli hanesinin duvarı. Burayla minber arası, yani günümüzde hutbe okunan yer, Peygamber aleyhisselamın hutbe okuduğu Sağ yerdir. Olsun. O arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu yerdir. Bu koridordan geldiğimiz zaman cennet bahçesinin önünden geçerek ve buraya ulaşılır. Bu sütunlar bizi karşılar. Nedir bunlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki mescidin, hane-i saadetin sütunlarıdır.
1: Evet.
0: Aynı olduğu yere konulmuştur. Abbasiler döneminde yenilendiğinde o hurma kütükleri mermer sütunlara dönüştüğünde bunlar yapılmıştır. Ve bu üzerlerindeki hurma yaprağına benzeyen bu şekiller de o zaman mescidin üst tavan sınırını göstermektedir. Ve bunlar da hurma lifleriyle, hurma yapraklarıyla örüldüğü nihai noktayı göstermektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki direkler işte böyle tam buradaydı ve en nihai noktası, tavanı da buradaydı. Bunlar da onu temsil eder. Ve ilk olarak burada iki tane buraya benzer boşluk vardır. Onlardan geçildikten sonra o bir ara boşluktur. İşte buraya ulaşılmaktadır. Burada bir ayet-i celile bizi karşılar ki bu halen şu an Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin ziyaret kısmı da tam olarak bu şekildedir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi, sesinizi peygamberin sesinin daha üzerine çıkarmayın. Yani burası bir edep yeridir. Sessiz olma yeridir. Nefesini alırken bile sessiz bir şekilde alıp verme, her hareketini kontrol etme, adımlarını yavaşça adımlama, hareketlerini yavaşça yapma, sesini yavaşça söyleme yeridir. Ve burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu deliğin olduğu yer tam Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli bedeninin, saadetli yüzünün karşısıdır. Buraya muvacehe-i Resulillah denilir. Yani Peygamber aleyhisselamın saadetli yüzü, Peygamber aleyhisselamla yüz yüze. İşte buraya gelen ziyaretinde, buraya doğru dönen bir mümin tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıyadır. Buraya giremediğinde de mescidin dışında da yine bu yeşil kubbenin karşısında yine Efendimiz aleyhisselamla karşı karşıya kalmaktadır. Ve burada bir söz vardır şurada yazılı. Hüna esselamu ala Resulillah. Burada Peygamber aleyhisselama selam getirilir. Peygamber aleyhisselama burada selam getir. Burada hüna

Esselamu ala Ebi Bekir Es-Sıddık. Hüna Esselam ala Ömer İbnül Hattab. Burada Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh. Burada Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'a selam veriyor.

0: kapının olduğu yer kıble cihetine baktığı için tam bir yüzleşme gibi değil mi hocam?
1: Evet, işte artık Resulullah Aleyhisselam'la yüzleşme. Buradan ne anlarsan anla hocam. İnsan kalbi buradan ne anlarsa, Peygamber Aleyhisselam'la yüz yüze geldiğinde, onunla karşı karşıya geldiğinde insan ne anlayabilirse orada onları anlar, onları hisseder. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek büyük bir şereftir. İşte Peygamber Efendimiz'in huzurundayız. Peygamber Aleyhisselam'a yaklaşılabilecek en yakın yerdeyiz. Ne diyoruz orada edeple? Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Peygamber Aleyhisselam'ın isimlerini zikrederek ona selam verilir. Çünkü bu Allahü Teala'nın emridir. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. İnna Allahe ve melaiketahu yusallune alen nebi. Muhakkak Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de ona salat edin ve ona tam bir teslimiyetle selam verin. İşte o selam verin emrinin en güzel gerçekleştiği yer burada Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında. Efendimizin hadis-i şerifinden öğrendiğimiz üzere Peygamber Efendimiz de orada Allahu Teala bana ruhumu iade eder buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ruhu iade edilir ve orada her birimizin selamına karşılık verir. O bize ismen teker teker dua eder. Burada Peygamber Aleyhisselam'la karşılıklı olmanın, onun duasına mazhar olmanın en özel anlamı ve en özel yeridir. Tabii bu demir şebekeler Sultanahmet Han tarafından yaptırılmış. Bunların üzerinde yazılan bütün yazılar hepsi Osmanlı döneminde icra edilmiş. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin. Bu zikir devamlı hem bu tarafta hem bu pencerelerde hem bu pencerelerde yazılır ki bu aynı zamanda İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin ziyaretindeki hacet penceresi denilen o pencerede de aynısı yazar. Aynı şekildedir. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin zikri. Burada tekrar olunur ki bu yani aynı zamanda o bu ziyarette bu zikri de yapmak. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Çünkü bu zikri yapmak da Peygamber Efendimiz çok faziletli olduğunu belirtmiştir. Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret ederken de bu zikir yapılarak Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi selamladıktan sonra Esselamu aleyke ya Nebiyallah dedikten sonra onun vefakar arkadaşı, halifesi Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra o İslam'ın sancaktarlığını, bayraktarlığını yapan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin önünde duruyoruz ve ona da Esselamu aleyke ya Ebu Bekir Sıddık. Esselamu aleyke ya Halifete Resulillah. Ey Allah Resulü'nün halifesi, ey Sıddık olan Hazreti Ebubekir, Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diyoruz ve hemen azıcık yanına yine bir iki adım atıp bu sefer Hazreti Ömer Efendimizin önüne geldiğimizde de Esselamu aleyke ya Ömer ibn el-Hattab. Esselamu aleyke ya Emir el-Müminin. Ey Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ey müminlerin emiri Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyerek böylece selamlamamızı tamamlıyoruz.
0: Evet hocam. Allah-u Teala giden kardeşlerimize oradaki yüzleşmelerinde, müvacihelerinde istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evet. Efendimizin şefaatine nail olmayı nasip eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi kolay kılsın inşallah diyelim, nasip eylesin. Değerli hocam, Medine-i Münevvere tabii ki İslam tarihinde çok önemli hadiselere, hatıralara şahitlik etmiş bir yer. Dolayısıyla Uhud gibi mesela yerlerin bu kıymeti harbiyesi büyüktür. Buraları gezerken de Hacı adayı haccını bitirdi, Medine-i Münevvere'de Efendimiz'i ziyaret etti. Medine'deki bu kıymetli yerleri ziyaret ederken kazanımlarını, o ruh dünyasındaki etkileri nelerdir hocam?
1: Tabii Medine-i Münevvere'de zirvede Peygamber Efendimiz'in ravzası vardır. Hane-i saadeti vardır, hücre-i saadeti vardır. İşte orası da burasıdır. Bunun kapısından, Babul Baki kapısından çıkan mümin büyük bir heyecanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmenin heyecanıyla oradan çıkar. Tabii buradaki ecdadımızın yapmış olduğu hizmetler, mesela Yeşil Kubbe Sultan II. Mahmud

0: Mahmut döneminde bu haline gelmiş, böyle
1: Evet.
0: yeşil şekle, yeşil boyayla boyanmıştır, yeşil hale bürünmüştür. Sultan Abdülmecit Han döneminde çok kapsamlı bir çalışma yapılmış. Günümüzde gördüğümüz bu tezyinatın çoğu onun dönemindedir. Mesela hemen bu Babü Selam tarafında, hemen kıble tarafında duvarda dünyanın en uzun bir hat koridoru vardır. O da toplamda hatlar yaklaşık 2000 metreyi bulmaktadır.
1: Maşallah.
0: Ama 40 metrelik hat boyunca da 3 sıra halinde ayet-i celileler ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın isimleri, orada Efendimiz aleyhisselamın 202 tane ismi yazılmış ve her bir arasında da 101 tane Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye Peygamber aleyhisselamın
1: Salavat.
0: salavatı yazılmıştır. Kim yazmıştır bunu? Abdullah Zühdi Efendi. Yani o kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin talebelerinden, yine aynı hattın üstadlarından gelen Sultan Abdülmecit Han döneminde hat yarışmasında birinci olan Abdullah Zühdi Efendi en güzel hatları oraya yazmış. Onun nakışlarını yapan, onun mermere kazıyan hakkaklar, nakkaşlar en güzel nakışlarla, en güzel boyalarla onu yazarak bu tezyinatı onun manasına uygun olacak en güzel şekilde yapmaya gayret etmişler. Babul Bakiye'den, yani Baki kabristanına bakan kapıdan çıktıktan sonra da tabii orada hemen Baki kabristanı vardır. Asıl ismi El Baki'dir ama Türkçe'de Baki kabristanı diye daha çok
1: Evet.
0: söyleniyor. Orada Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz orada metfundur. Peygamber aleyhisselamın hanımları, annelerimiz, Hazreti Meymune annemiz Mekke'dedir. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anhuma Mekke-i Mükerreme'dedir. Ama diğer annelerimizin hepsi burada metfunlardır. Peygamber aleyhisselamın kızları Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anh, Hazreti Abdullah'la Hazreti Kasım radıyallahu anhuma onlar Mekke'dedir. Yine Peygamber Efendimiz'in oğlu Hazreti İbrahim radıyallahu anh burada Cennetül Baki kabristanındadır. Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh, halaları, ashab-ı kiram efendilerimiz hep burada o Baki kabristanında metfundurlar. Ve tabi Ravza'dan sonra Peygamber aleyhisselamı ziyaretten sonra Efendimiz aleyhisselamın en yakını olan ve hayatında ona en çok destek olan ve vefatında da en çok üzüldüğü kişi Hazreti Hamza amcası Allahu Teala'nın aslanı radıyallahu anh Efendimiz'i ziyaret etmek. O da Uhud'dur. Yani bir anlamda bu Mescid-i Nebevi'den sonra Medine ziyaretlerinin zirvesine Uhud ziyareti
1: Evet.
0: gelir. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz ve Uhud şehitleri oradadır. O büyük hadise, o İslam tarihinde çok önemli olayların yaşandığı, Peygamber aleyhisselamın bizzat sahabeler tarafından adeta bir sevgi çemberiyle kuşatıldığı yer Uhud'dur. Böylece Medine ziyaretleri de devam eder.
1: Hocam tabii ki akıllardaki en büyük soru şudur. O kadar hani hac ibadetini yerine getirdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettik. Buradaki Medine'deki tüm istifadeleri yararlandıktan sonra bütün bu kazandığımız kazanımların her birini hayatımıza nasıl taşıyacağız? Programımızın sonunda dilerseniz buraya değinelim. Birkaç cümleyle bu konuyu ele alabilirsek çok mutlu oluruz. Zira büyük bir kazanımdan bahsettiniz. Ve akabinde bunu hayatımızın bir nizamı, bir düzeni haline getirmek bizler için çok elzem bir husustur.
0: Evet, düşünün ki biri, bir mümin Beytullah'ı ziyaretten gelmiş.
1: Evet.
0: Yani birkaç gün önce Allahü Teala'nın misafiriydi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanından gelmiş. Birkaç gün önce Resulullah Aleyhisselam'ın misafiriydi, ziyaretçisiydi. Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi hacılar ve ümre yapanlar Allah'ın elçileridir. Allahü Teala'ya misafirlikten, Peygamber Aleyhisselam'ın misafirliğinden dönen bir kişi, o edep şehrinden, o Kur'an şehrinden, o İslam şehrinden, Beytullah'ın yanından dönen insanda mutlaka oraların bir izi olur, oraların bir hissi olur. Oraların hali, tavırlarına, kendi haline yansımıştır, yansıması gerekir. Artık hacdan dönen, ümreden dönen kişi daha sabırlıdır. Kelimelerini daha seçerek konuşmaktadır. Peygamber aleyhisselamın huzurunda öğrendiği sesini yükseltmeme, bağırmama, kızmama, hiddetlenmeme ahlakını hayatında daha fazla uygulamaya gayret etmektedir. İşte hacıya düşen, ümreciye düşen budur. O karşılığı cennetten başka bir şey

0: olmayan, o mükafattan dönen, günahlarının kesin olarak affolunup şefaate nail olduğu Arafat'tan, Müzdelife'den, Mina'dan dönen insanda mutlaka güzellikler, huzur yansımaktadır.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Efendim, bu bölümde Hakan Öner hocamızla birlikte Medine-i Münevvere'ye yöneldik. Gönül dünyamızı oraya çevirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin nasıl ziyaret edileceğini, ziyaret edep ve usullerini dinledik. Medine-i Münevvere'deki ashab-ı kiramın hatıralarını ve tüm bu kazanımlarımızı hayatımızın bir parçası yapmak için neler yapmamız gerektiğinin tavsiyelerini de öğrendik. Rabbimiz Teala giden ve hac ibadetini yerine getiren, ziyaret eden tüm kardeşlerimizin ibadetlerini, ziyaretlerini kabul eylesin. Bizlere de tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi ve yerine getirebilmeyi nasip müyesser eylesin. Selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz efendim.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Semerkant Sohbetleri.
4: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
3: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden bahsediyorduk son birkaç programdır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eşya zıttıyla kaimdir kaidesi üzere cömertlik karşılığında cimrilik vardır. Zıt mana olarak. Cimrilik, zekat, sadakayı fıtır, kurban, adak, öşür, kişiye borç olan nafakalar gibi şer'i hükümle sabit olan harcamaları, nafile sadaka, yakınlara, komşulara, arkadaş ve dostlara hediye gibi mürüvvet gereği yapılması gereken harcamaları yapmamak demektir. Cimrilik, insanın helakına sebep olur demiştik daha önceki programlarımızda. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüsrana gitmesine sebeptir insanın buyuruyor. Üç madde zikrederek. Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir. Bunlar tatbik edilen cimrilik yani tabi olunan cimrilik. Nefsin arzu ve isteklerine uymak yani Allahü Teala'nın emri buyruğundan dışarı taşarak nefsin daima kötülüğü emreden nefsi emmare diye tanımlanan o nefsin isteklerine uymak ve bir diğeri kulun kendini beğenmesi, kibirlenmesi. Bu üç husus her üçü her kimsede bulunursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimsenin helakının sebebidir, hüsrana gitmesinin sebebidir buyuruluyor. Cimrilik Allahü Teala'nın hiç sevmediği ve hiç kimsede müminlerin hiçbirinde bulunmasını istemediği çok çirkin bir haslettir. Cimriliğin sebeplerinden en başta geleni dünya muhabbetidir. Dünya malını sevmek, aşırı sevmek, gönlünü tamamıyla ona kaptırmaktır. Allahü Teala Azze ve Celle biz kullarını bu hastalıktan koruma adına, eğer yakalandıysak kurtulmamız için bizlere zekatı emretmiş ve faziletinin de Allah yolunda infakla oluşabileceğini Kur'an'da çeşitli kez ifade etmiştir. Zekatın farz kılınmasının birçok hikmetleri vardır. Onlardan birkaçını ele alacak olursak, mal tabii olarak sevilir. Bu sevginin sebebi şudur. Güç ve kudret bir kemal sıfatı olup, sevilen, arzu edilen bir şeydir. Mal, insan için bir kudret ve mükemmellik vasıtasıdır. Dolayısıyla mal insan için güç ve kudret elde edebilmesi adına çok kuvvetli bir sebeptir. İşte malın sevilen bir şey olmasının sebebi budur. İnsan güçlü, kuvvetli, mükemmellik vasfına erişebilmesi için malı sever. Bundan dolayıdır ki insan bu sevgi ileri boyutlara taşındığı zaman, aşırıya ulaştığı zaman kişiyi Allah sevgisinden ve ahiret hazırlığından alıkor. İşte ilahi hikmet mal sahibinin nefsinin mala olan aşırı sevgisini kırmak ve onu tamamen mal sevgisine düşmekten men etmek ve insanın saadetinin mal elde etme peşinde koşmakla olmayıp aksine Allah rızası için mal infak etmekle elde edilebileceğine dikkat çekmek için malın bir bölümünü çıkarıp vermesini emretmiştir. Bir diğer deyişle farz kılmıştır. Öyleyse zekatı farz kılmak, bütün kötülüklerin anahtarı olarak addedilen dünya sevgisini, buna paralel olarak cimrilik hastalığını kalpten çıkarmak için belirlenmiş en uygun ilaçtır. İşte bu hikmetten ötürü Mevla Teala bizlere zekatı farz kılmış ve daima sadakaya yönlendirme yapmıştır. Tarihte bakıldığında zenginliğe aldanan, mağrur olan ve neticesinde helak olan kimseler vardır. Onlardan bir tanesi Karun. Helakının sebebi üç şeyledir denilir. Bir, dünya sevgisi. İkinci olarak zekat vermemesi, yani Allahü Teala'nın ona lütfettiği, ikram ettiği, vermiş olduğu, ihsan ederek vermiş olduğu o maldan, mülkten fakirlerin hakkını vermemesi. Bir diğeri de Musa Aleyhisselam'a iftira etmesidir denilir. Zekatın farz kılınması ve yine birçok ayeti cellede
infaktan bahsedilmesi, sadakaya yapılan yönlendirmeler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakaya yapmış olduğu yönlendirmelerin bir diğer hikmeti sebebi ise mal çokluğu, insanın malının çok olması azgınlığın yani tuğyanın ve kalbin kararmasına sebeptir. Bunun sebebi ise bahsettiğimiz şu husustur. Mal çokluğu güç ve kudret sebebi olmanın bir vesilesidir. Güçlü ve kudretli olma. Kudret ise dediğimiz gibi zatı gereği sevilen bir şeydir. Aşık maşuğuna ulaştığı anda adeta boğulur. O halde insan mal talebine gark oluverir. Mal talebine boğulur. Bunun üzerine

senin önüne bu yolda bir mani çıkarsa, o malı ve kudretiyle o maniyi, yani o engeli aşmaya çalışır ve hani tabir yerinde ise ermek için, o emeline ulaşmak için azgınlık, tuğyan dediğimiz, kendini hiçbir şeye muhtaç görmeme rahatsızlığına tutuluverir insan. Hani hırs diye tabir ettiğimiz, hırslanır insan. Emeline ulaşabilme adına her yolu mübah görüverir. Bu Allahü Teala'nın rızasına uygun mudur, değil midir? Hani caiz midir, değil midir? Dinen buna müsaade var mıdır, yok mudur? Hiç bakmaz. Ona ulaşabilme adına her yolu mübah görür o kimse. İşte azgınlıktan maksat da budur. Çok mal kalbin kararmasına ve azgınlığa sebeptir. Hani dedik ya, kimseye muhtaç olmadığını düşünür insan. Çok zenginse, malı mülkü varsa ve kalbi de kalbinde de yer etmişse, netice olarak o kimse hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, her şeyi o malıyla, o dünyevi zenginliğiyle halledebileceği zannına kapılır. Cenab-ı Mevla bu hususa şöyle dikkat çeker. Çünkü insan kendisini ihtiyaçtan müstağni gördü diye muhakkak ki azar. Allahü Teala işte bu mal çokluğunun azgınlığa sebebiyet verdiğini bu şekilde bu ayeti cellede ifade etmiştir. Buna binaen işte zekatı farz kılmak, Allahü Teala'nın malınızdan zekat verin diyerek bize emretmiş olması, tuğyanı yani azgınlığı azaltır ve kalbi Rahman'ın rızasını talep etmeye yönlendirir. Yine Mevla Teala sahip olduklarımızdan bir kısmını Allah için harcamamız, sahip olduğumuz malda, zenginlikte muhakkak fakirin de hakkı olduğunu bildirerek zekatı emretmesinin bir diğer hikmeti de odur ki Allahü Teala zekatı emretmiş. Çünkü insanlar bir kimsenin kendilerine hayır ve hasenatın ulaştırılması ve kendilerinden belanın savuşturulması için gayret gösterdiğini bildikleri kimseye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade buyurduğu gibi, kalpler kendilerine iyilik edenleri sevmek, kendilerine kötülük edenlere de buğz etmek duygusu üzere yaratılmışlardır buyurduğu gibi, o kimseler o insanı tabiatları gereği sever ve muhakkak ki nefisleri o kimseye meyleder. Daha önce de söylediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanı başında duran, beraberinde dolaşan, etrafında dolaşan sahabe, daha sonra iman eden sahabe-i kiram efendilerimiz misallerini vermiştik. Onlara cömertlik yaparak, onlara ihsanda bulunarak, onlara bol bol ikram ederek onların gönüllerinin yumuşamasına ve sevgi tohumlarının gönüllerinde oluşmasına, ekilmesine sebebiyet vermişti. Ve daha sonra da onlar kendileri iman etmekle kalmayıp eşlerine, dostlarına, kavimlerine, yaşadıkları beldeye de imanı taşımışlar. Onlara da birer davetçi oluvermişler. İşte insan tabiatı gereği kendisini koruyanı, kollayanı, kendisine bir fayda sağlayan kimseyi sever. İşte buna binaen fakir kimseler zengin bir kimsenin malının bir kısmını kendilerine verdiğini ve ne zaman onun malı daha çok olursa onun o maldan onlara daha fazlasını vereceğini bildiklerinde o kimseye dua ve gayretleriyle yardımcı olurlar. Çünkü kalplerin tesiri, ruhların müessir bir harareti bulunmaktadır. Böylece o dualar, o insanın hayır ve bolluk içinde kalmasına sebep olurlar. İşte bu hususta Cenab-ı Hak, insanlara fayda verecek olan şeye gelince, işte bu yeryüzünde kalır ayetiyle, Hazreti Peygamber Efendimiz de, mallarınızı zekatlarınızla koruma ve muhafaza altına alınız ifadesiyle, bu hadiseyi, bu durumu işaret etmişlerdir. Zira bir diğer hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce de zikretmiştik. Sizlerden bir kimse ambardaki buğdayının haşeratın elinden korunmasını, bir kimsenin onu çalmasından korunmasını isterse sadaka versin, sadaka ile onu korusun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bir diğer hikmet de odur ki insanın sahip olduklarının muhafazası ve o halin devam etmesi, bekası için insan sadaka verir. Allahü Teala

sadakayı emretmiştir. Zekat da sadakadan bir kısımdır. Bir diğeri yani Allahü Teala'nın bize zekatı emretmiş olmasının hikmetlerinden bir diğeri, mala herkesin çok fazla meyli olduğundan dolayı mal adı verilmiştir. Buna binaen o gelip giden bir şeydir. Ve çok çabuk yok olan, daima dağılıp parçalanma ile yüz yüze bulunan bir şeydir mal. Bu sebeple mal bir kimsenin elinde uzun müddet kaldığında o yokluk ve bölünüp parçalanma ile yüz yüze gelmiş gibi olur. Bu sebeple insan onu çeşitli hayır ve yarar işlerinde harcadığında o zaman mal zevali mümkün olmayan bir beka ile devam eder. Çünkü o durumda bu sahip olduğu zenginlik, bu mal dünyada devamlı bir övgüyü, ahirette devamlı bir mükafatı gerektirir. Birisinin insan altını kabre götüremez dediğini duyduğumda, aksine bu mümkündür. Zira o malını Allah'ın en büyük rızasını talep etme hususunda infak edip harcadığında onu kabrine götürmüş ve hatta kıyamete kadar taşımış olur o kimse. Yani bakıldığında insan bir kefen parçası ile gider. Dünyada sahip oldukları hepsi dünyada kalır. Ama insan önden gönderdikleri, yani bu dünyada iken vermiş oldukları onun gerçekten sahip olduğu malıdır. Bu anlamda iman eden, düşünen, bu anlamda ufku geniş olan kimseler, bu pencereden seyredebilen kimseler, hani kalbi açılmış olan kimseler, bu düşüncelerle beraber ister istemez ellerini de açarlar, cömert olurlar. Cimrilikten sakınırlar. Cimrilikten öyle korkarlar ki daima Allahü Teala'ya sığınır, Allahü Teala'nın emri gereği daima harcarlar. Hiç tereddüt etmezler. Acaba ben bu malı böyle dağıtırken fakir olur muyum? Acaba ben bu dünyada başkasına muhtaç olur muyum diye kesinlikle düşünmezler. Çünkü onlar tam manasıyla iman etmişlerdir. Hani dedik ya, mal gelip geçicidir. Gelir gider. Uzun süre bir kimsenin elinde kalmaz. Muhakkak gelip geçicidir. İnsan vermiş olduklarıyla, gerek zekat babında, gerekse nafile sadaka, akrabalara yardım kabilinde, insan verdiği zaman onun bekasına, o malın devamlı zevaline imkan tanımadan devamlılığını sağlamış olur insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse cömertlik edip sadaka verdiğinde, sadaka sahibinin elinden çıktığında o sadaka şu beş şeyi söyler. Hani tabir yerinde ise lisan-ı hal ile o sadaka şu beş şeyi söyler o kimseye. Ben değersiz bir mal idim. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Zira dünya ve dünyanın içindeki her şey Allah katında bir değere sahip değil. Ancak Allah için olanlar müstesna. O beş şeyden ilk olan, ben değersiz bir maldım. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Eskiden sen benim esirimdin, şimdi de ben senin esirin oldum. Hani mal infak edilmeden önce insanın elindeyken Allahü Teala'ya kulluğunu engeller. Daima aklında, fikrinde sürekli onu bir meşguliyet içerisine düşürür. İşte bu anlamda kişi malının esaretindedir bir anlamda. Ama onu tasadduk ettiğinde o mal der ki, şimdi ben senin elindeyim. Bir diğeri, ben sana düşmandım, şimdi dost olduk. Düşmandı çünkü bizim esas vazifemiz olan Allahü Teala'ya ibadet, kulluktan bizi engelleyiciydi sahip olduğumuz o mal. Ama onu tasadduk ettiğimizde kıyamette, yevmül kıyamette, o hesap gününde bizim mizanımıza konacak dostumuz oldu. Bir diğeri, ben gelip geçici bir varlıktım, şimdi ise beni ebedileştirdin der o tasadduk ettiği mal. Ve beşinci olarak, ben az bir şeydim, sen beni tasadduk ederek çoğalttın buyuruyor. İnsan az da olsa sahip olduğu şeylerden, Allah için temizinden, güzelinden, helalinden kazanmış olduğu şeylerden az da olsa verdiği zaman
o niyetiyle o büyür. Günümüz alimlerinden Allahü Teala'nın dostluğunu elde etmiş Gavs Hazretleri buyuruyor ki, Gavs-ı Sani Hazretleri, küçük işler niyetlerle büyür. Küçük ameller, küçük hizmetler yapılan güzel niyetlerle büyür. İşte bu anlamda kişi Allah rızası için tasadduk ettiğinde az olan o mal büyüyüverir. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

kalbi rahatsızlıklardan, kalbi hastalıklardan olan cimrilikten kurtulma adına Allahü Teala Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yol göstermiş. Onların en başında verebilme, Allah yolunda farz olan, eğer farz ise bize, zenginsek zekatımızı, değilsek sahip olduğumuz güzel şeylerden az veyahut da çok demeden sadaka vermek. Sadakada 10 güzel özellik vardır buyuruyor fakih. 5'i dünyada, 5'i de ahirettedir. O güzelliklerden en başta geleni zekat,

malı temizler. Nitekim bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Satışa lüzumsuz sözler karışır, yemin karışır, yalan karışabilir. Onu sadaka ile temizleyip ağartınız diyor Efendimiz aleyhisselam. Bir diğeri dünyadaki faydalarından bedeni günahlardan temizler sadaka. Nitekim Allahü Teala bu hususta şöyle buyurdu. Onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlardan temizleyesin, onları arıtıp yüceltesin. Tövbe suresinde zikredilen bu ayeti cellede. Günahlardan temizlenir insan. Bir diğer faydası, sadaka veren bir kimse bela ve hastalıklardan korunur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Sadaka veren bir kimse, bir diğer başka hadislerde de zikredildiği üzere haşerat sokmasından vesaire vesaire hastalıklardan sadaka ile korunabilir insan. Bu manada Efendimiz aleyhisselam hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz buyuruyor. Bu hususta Hazreti Ali keramallahu vece Efendimizin Fatıma annemizle yaşamış oldukları bir hadise anlatılır. Fatıma annemiz bir gün rahatsızdır. Hazreti Ali keramallahu vece Efendimiz onun yüzünün solgun olduğunu gördüğünde rahatsızlığını anlar ve canının bir şey isteyip istemediğini sorar. Fatıma-tü Zehra annemiz canının nar istediğini, nar çektiğini söyleyince Hazreti Ali keramallahu vece Efendimiz çarşıya gider ve bir nar alarak dönüş yolundan gelirken orada karşısına yaşlı bir ihtiyar yolun bir kenarında oturmakta. Ona yanaşır der ki ey ihtiyar sen burada niçin böyle oturmaktasın? Halin keyfin nasıldır diye onun halini sorunca günlerdir burada aç vaziyette beklemekteyim. İnsanlar gelip geçiyorlar. Bir kimse de dönüp sormadı. Madem ki sordun söyleyeyim. Buradayım. Birkaç gündür buradayım ve açım. Eğer yanında bir şey varsa bana verir misin talebinde bulunuyor. Hazreti Ali keramallahu vece Efendimiz bir bakar elindeki nara. Evde eşi Fatıma annemiz hastadır ve onları istemektedir. Fakat Allahü Teala isteyeni men etme emriyle beraber tutar. Kısa bir nefis muhasebesinin ardından o narı o kimseye verir. Ve dönüp eve geldiğinde bakar ki Fatıma-tü Zehra annemizin yüzündeki o solgunluk gitmiş, yerine gayet sıhhatli bir yüz karşılıyor Hazreti Ali keramallahu vece Efendimiz. Nasıl oldu? Hani sen o narı o yaşlıya verdin ya, işte ben de sıhhat buldum. Canım nar da istemiyor artık. İşte bu hadisede hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Hani bunu söylerken hasta olduk, hemen gidip sadaka verelim, doktora gitmeyelim, gerekeni yapmayalım anlamında değil. İnsan tabii ki gerekeni yapmalı. Doktora gitmeli, şifasını aramalı ama bu yolu da ihmal etmemeli. Hasılı sadakanın hiçbir faydası olmasa dahi, yalnız fakirlerin duasına vesile olması akıllı olan bir kimse için yeterlidir. Onun için kişi sadaka vermeye rağbet etmelidir. Niçin böyle olmasın ki? Sadaka Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi şeytanın da yüzüstü düşmesine sebebiyet verir. Sadaka vermek salih kimselerin yaşayışına uymak demektir. Çünkü salih zatların bütün gayreti sadaka vermeye yönelikti. Onlar Allah için kazanır ve yine Allah için tasadduk ederlerdi. Yine Ümmü Zer Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemizin yanına vardı. O sırada Abdullah bin Zübeyr Hazreti Ayşe'ye iki çuval içinde 180 bin dirhem yollamıştı. Bu sırada Hazreti Ayşe annemiz oruçlu bulunmaktaydı. Onların hepsini fakir halka teslim etti. Elinde hiçbir şey kalmadı. Akşam olunca hizmetçisine şöyle dedi. Bir şeyler getir de iftar edelim.

bir parça ekmek, biraz da zeytinyağı getirdi hizmetçi. Hazreti Ayşe'ye yöneldi ve dedi ki, bugün yoksullara dağıttığın paradan bir dirhem ayırsaydın, et alsaydım, güzel bir iftar sofrası yapsaydım, güzel olmaz mıydı? Ayşe annemiz ona cevaben, bana sitem etme. Aklıma gelmedi, hatırıma gelmedi. Eğer hatırlasaydım, ayırırdım. Yani şöyle bir bakarsak, insan, bizler zayıfız. Midemiz aç olduğunda yemekten başka bir şey gelmez aklımıza. Ama onlar öyle kimseler ki, aç olsalar da, ihtiyaçlı olsalar da bir başkasını düşünmekten kendilerini dahi unutabiliyorlar. İşte bu İsar, kendi ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini tercih edebilme, onu düşünüp kendi ihtiyacı olduğu şeyi ona verebilme. Cömertliğin en üst safhasında daha önceki sohbetlerimizde zikretmiştik. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Zekat vermekle alakalı. İnsan yevmül kıyamette sağına bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Soluna bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Yani orada fayda verecek şey ameli salihtir. Orada fayda verecek olan şey burada insanın yapmış olduklarıdır. Buradaki yatırımı orada karşısına çıkar. Sağına bakar, önceden gönderdikleri. Soluna bakar, hakeza. Önüne baktığında cehennemi görür. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Cehennemden korunun. İsterse yarım hurma ile olsun, cehennemden korunun buyuruluyor. Yine anlatıldığına göre kulun iyiler seviyesine ulaşabilmesi, kulun Allahu Teala katında güzel makamlara, üstün derecelere ulaşabilmesi için birkaç madde sıralanıyor. Arifler tecrübe etmişler, bakmışlar, görmüşler ve ortaya madde halinde o güzelliklere ulaşabilecek, ulaşılabilecek yolları ifade buyurmuşlar. Baktığımız zaman yine en birinci sırada çokça sadaka vermek buyuruluyor. Kulu iyiler seviyesine ulaştırmak, 10 haslet zikredilir. En başında çokça sadaka vermek. Hani İbrahim Halilullah aleyhisselam, Allahü Teala Azze ve Celle niçin seni kendime halil seçtim bilir misin diye sorduğunda, bilmem ya Rabbi, sen almaktan ziyade vermeyi seversin. İşte ondan dolayı seni kendime dost seçtim buyuruyor ya. İşte başta sadaka vermek kişiyi Allah katında iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri Kur'an'ı çok okumak. Allahü Teala'nın bize Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesiyle bizlere ulaştırmış olduğu o Kur'an'ı çok okumak. Zira kişi Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, seven bir kimse sevdiğinden gelen mektubu nasıl bir heyecanla, nasıl bir arzuyla, istekle ve merakla okumaya çalışır? Eğer okumayı bilmiyorsa onu bir kimseye okutup sevdiğinin meramını anlamaya çalışır. İşte bizler de Yaradanımıza ondan gelen, sevdiğimizden gelen o mektubu, o Kur'an'ı öyle istekli, öyle arzulu, öyle merak içerisinde okuyup anlamalı ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bununla beraber kişi üstün dereceler kazanır, hak katında rızaya ulaşabilir. Bir diğeri, insana ahireti hatırlatan, dünyada haramlardan sakındıran kişilerle dostluk etmek. Hani ayeti cellede bildirilir ya, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Sadıklar, sana ahireti hatırlatabilen, bakıldığında Allah'ı hatırlatan kimselerdir sadıklar. Sadıklar sözünde, özünde, işinde dosdoğru olan kimselerdir. Onlarla beraberlik etmek insanı iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri, insanın Allahü Teala'nın rızasına ve üstün derecelere ulaşabilmesi için gerekli olan bir diğer yapması gereken husus, akraba ziyaretinde bulunmak.

0: Allahü Teala Azze ve Celle akrabayı gözetmeyi emrediyor ve akraba ziyaretini daima bizlere tavsiye ediyor. Onun için akraba ziyareti yapmak da insanı iyiler zümresine ve üstün derecelere ulaştırır. Bir diğeri hastaları ziyaret etmek. Aynı şekilde zenginlikleri kendilerini dini vecibelerini yerine getirmekten alıkoyan varlıklı kimselerle az oturmak. Yine yarın göçüp gideceği ahiret alemini çok düşünmek. Dünyaya dalıp dünyanın muhabbetiyle yoğrulup ahireti unutmayacak insan. Ahiret ile dünya arasındaki dengeyi iyi kuracak insan. Hani şunu demiyoruz. Dünyadan elini eteğini çek. Dünyadan tamamıyla uzaklaş. Tamamıyla ahirete yönel. Dünyadan nasibini alma. Hayır. İslam dini bu dengeyi ifade adına 3 sınıfta topluyor. Birinci sınıf tamamıyla maddeye yönelen, tamamıyla dünyaya yönelen, her şeyi maddeden ibaret olan kimseler, ahiret için hiçbir hazırlığı olmayan kimseler. Bunların neticesinin hüsran olduğu birçok ayet ve hadiste aşikar bildiriliyor. İkinci zümre, onlar da dünyadan tamamıyla uzaklaşıp, dünyadaki hatta Mevla Teala'nın helal kılmış olduğu şeylere dahi kendilerine haram sayan kimseler. Tıpkı Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi. İslam dini böyle bir şeyi de kesinlikle tasvip etmiyor, tavsiye etmiyor. Ancak geminin alabora olmaması için bir denge var ki dünyada ihtiyacı olan nasibini almalı insan ama ahiretini de unutmamalı. Evet, kişiyi üstün derecelere, iyiler seviyesine, onların zümresine ilhak edecek, ulaştıracak bir diğer haslet, kısa emelli olmak, ölümü çokça hatırlamak. Kısa emelli olmak, yani uzun uzun vaatler vererek, uzun uzun planlar yaparak, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, ölüm hiç hatırına gelmez. Hani şöyle bir emekliliğimiz gelsin hele, emekliliğimiz gelsin, hacca gideriz. Emekliliğimiz gelsin, çocuklara biz ev verelim, onların efendim geleceklerini garanti altına alalım da ondan sonra kulluğumuza da yöneliriz. Böyle bir şey yok. Hiçbir kimsenin aldığı nefesi vermeye garantisi olmayan şu dünyada, alınan nefeslerin sayılı, vaktin sınırı olduğu şu dünyada, ölümün her an bizi yakalayabileceğini unutmamalıyız. Bir diğer, sükut. Devam, daima sükut edip az konuşmak da insanı iyiler seviyesine ulaştırır. İnsana üstün dereceler bahşeder. Sükut etmek. Çünkü ne gelirse insanın başına dili yüzünden gelir der büyükler. Onun için dilini muhafaza edebilmeli insan. Hani mübareğe soruluyor ya, efendim bana bir nasihat eder misiniz? O da kendisine dönerek der ki, bağlı olanı aç, açık olanı bağla. Anlamadım efendim deyince biraz daha açar. Bağlı olanı aç, yani bağlı olan kesenin ağzını aç. Cömert ol, elin açık olsun. Açık olanı kapa, bağla, o da dilindir. Ağzını, dilini kapa, tut diye nasihat eder. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Semerkant Sohbetleri.

Evet. Sadaka bu bahsettiğimiz güzelliklere insanı ulaştırır. Sadakanın hem dünyada hem de ahiretteki fazileti bellidir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Sadakanın bu anlattığımız neticeleri verebilmesi adına, sadakanın büyümesi, artması adına insanın uyması gereken bazı şartlar var. Onlardan Allahü Teala Azze ve Celle Bakara suresinde bildiriyor. Sadakayı gizli vermeli. Ayet-i Celle'de bildirildiği üzere sadakaları, zekatları aşikar verirseniz bu güzel bir şeydir. Onları başkalarından saklayarak fakirlere verirseniz sizin için daha hayırlı, sevap kazandırıcı olur. Böylelikle Allah günahlarınızın bir kısmını örter. Allah yaptıklarınıza hakkıyla vakıftır. İşte bu ayet-i celle'de insan zekatı gizli olarak verirse daha hayırlıdır, daha çok sevap kazandırıcı olur buyuruyor Mevlamız. Şöyle bir baktığımızda, kitaplardan okuduğumuzda, büyüklerimizden dinlediklerimizde, eskiler sadaka verirken büyük bir gizlilik içinde vermeye, sadakayı başkalarının gözlerinden saklamaya bilhassa özen gösterirlerdi. Hatta bazı müminler sadakalarını vermek için tanınmasınlar ve gösterişe satmasınlar diye ama olan fakirleri tercih ederlerdi. Ve yine bazıları fakir uyurken cebine iliştiriverir, bazıları da fakir ve düşkünlerin sık sık gelip geçtiği yollara bırakırlardı. Bütün bunların neticesinde gaye ve maksatları neydi? Allah için vermiş oldukları o sadakanın gizli olması. Hani meşhur bir tabirdir. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi. Osmanlı

yapmış olduğu camilerin giriş ve çıkış kapılarına, avludan çıkış kapılarının sağ ve sol tarafına birer hazine yaptırmış. Zenginler giderler oraya, altın akçeleri bırakırlar. Fakir olan kimseler de gelir, oradan ihtiyacı kadar bir iki neyse alırlar. Fakir de edepli, zengin de edepli. Neticesinde hiç kimse bir diğerinden habersiz, ameli yalnızca bilmesi gereken Mevla bilir. Tüm gizlilik içerisinde hareket etmişler. Yalnız bununla birlikte ayet-i cellede zikredildiği üzere zekatını veren kimse başkalarını da zekat vermeye teşvik etme adına kendi içerisinde kesinlikle gurur ve gösteriş duyguları olmadan, yahut şöyle diyelim, gurur ve gösteriş duygularının doğmasından korkmuyorsa bir kimse, o kimse aşikarca zekatını vermesi daha iyidir. Niye? Çünkü orada bir başkasının da o amele yönelmesi, o zekatını vermesine yardımcı olur. Aksi takdirde eğer içerisinde bir gurur olacaksa, aşikar verdiğinde bir gurur, bir gösteriş olacaksa, nefsine, kendine güvenmiyorsa bu anlamda, o kimsenin yine zekatını gizlice vermesi gerekir. Bu hüküm farz olan zekat hakkında. Nafile olan sadakalara baktığımızda onlar daima gizlilik içerisinde verilir. Hani bir başkası da sadakaya yönelsin düşüncesi, o zekat için geçerli. Sadaka için, nafile olan sadakalar için daima esas olan gizliliktir. İşte sadakanın şartlarından en başta gelen budur. Dikkat edilmesi gereken. Bir diğeri, başa kalkmamak. Verilen sadakaları verdiğimiz kimsenin başına kalkmamak gerekir. Nitekim böyle yapan kimselerin yapmış oldukları o sadakadan hiçbir fayda göremeyecekleri Allahü Teala Azze ve Celle tarafından bildiriliyor. Ayet-i Celle'de Bakara suresinde yine mealen, ey iman edenler, sadakalarınızı, mallarınızı başkasına gösteri olsun diye veren ve ne Allah'a ne de ahirete inanmayanlar gibi başa kakarak ve gönül kırarak boş yere heder etmeyiniz. Çünkü böyleleri bol yağmur yüzünden üstündeki toprakların sıyrılmasıyla kas katı bir taş olarak kalan çıplak kayaya benzer. Gösterişçiler de yaptıklarından hiçbir şey kazanmaz. Allah inanmayanlara hidayet vermez. İşte bu ayeti cellede Allahü Teala başa kalkma ve başa kalkma neticesinde ziyana gidecek olduğunu bildiriyor. Başa kalkmaktan bizi men ediyor. Zekat, gerek zekat gerek sadaka veren kimse yapmış olduğu bu iyiliği başa kalkmamalı. Ve bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, sadaka veren kimse malın en iyisini vermek zorunda. En iyisini vermek zorunda. Sadaka veren kimse bu malının en iyisinden ve en sevdiğinden vermeli. Çünkü ayet-i cellede sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça hayır ve sevaba nail olamazsınız. Allah yolunda harcadıklarınızı o hakkıyla bilendir. İşte bir kimse Allah yolunda bir mal infak ediyorsa malın en iyisini vermeli. Hani Habil ile Kabil'in hikayesi vardır ya, orada iki kardeşten biri sevdiği kurbanlığını, koçu Allah için kurban ediyor. Biri de sevmediği, hani bu gitse de bir şey olmaz sanki dercesine daha düşük buğday koyunca oraya, Allahü Teala diğerini kabul ediyor, onunkini kabul etmiyor. İşte malın en iyisini vermeli. Allah için yapılan infakta bu da çok önemlidir. Bu hususta sahabe-i kiram efendilerimiz çok hassas idiler. Sevdiği maldan verirdi onlar. Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh bir şeyi fazla sevdi mi onu hemen Allah yolunda feda ederdi. Köleleri onun bu huyunu bildikleri için azat olmak isteyen herhangi biri elini sıvayıp mescitte kendisini ibadete verirdi. O da onu güzel durumda görünce hemen azat ederdi.
dost ve arkadaşları ona bir uyarı niteliğinde, "Ya Ebu Abdurrahim, vallahi bunlar seni aldatıyor," dediler. O da, "Allah yolunda bizi aldatanlara aldanmayı biz de kabul ediyoruz," dedi. Yine bir akşam üzeri onunla beraberdim. Büyük bir para ile satın aldığı rahvan bir devesi vardı. O devesine binmişti. Bir ara devenin yürüyüşü onun çok hoşuna gitti.

Develerini çıkarın ve onu nişanlayıp kurbanlık develerin arasına bırakın dedi. Yine Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz malları içinde ne hoşuna giderse mutlaka onu Allah yolunda bağışlardı. Bir oturuşta bana iki defa 30'ar bin dirhem vererek götür dağıt dediği vaki olmuştur. Yine mübareklerden anlatılan Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh Efendimizin hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden olan sahabe-i kiram Efendimiz, en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha adlı hurma bahçesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman o bahçeye gider, oradaki tatlı suyu içerdi. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz mealindeki ayeti celle nazil olduğunda Hazreti Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek ya Resulallah, Hak Teala sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz buyuruyor. Benimse en sevdiğim malım şu Beyraha adındaki bahçemdir. Allah'tan hayrını ve benim için ahiret azığı olmasını dileyerek onu Allah yolunda sadaka kıldım. Onu Allah'ın sana gösterdiği hayır yollarında herhangi birine tahsis et buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun bu güzel niyetiyle beraber gelip bu teklifinin karşılığında senin bu hareketin ne kadar iyi ve manevi kazancı en büyük bir harekettir. Ancak bahçen çok iyi ve karlı bir mal olduğu için onu yakınlarına tahsis etmene uygun görüyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh Efendimiz öyle yapayım ya Resulallah dedi ve bahçesini amcası oğulları ile diğer akrabalar arasında taksim etti. İnsan sevdiği şeyden vermeli. Yoksa malından fazlalık olarak gören, hani bunu versem de bir şey olmaz, hani vermesem de bir şey olmaz diye böyle bu şekilde yapılan sadakanın Allah katında bir değerinin olmadığı aşikar ortadadır. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi daima şeker dağıtır imiş. Şeker dağıtır. Niçin böyle şeker dağıtıyorsunuz efendim diye sorduğunda kendilerine insan sevdiği şeyden vermeli. Ben ise şekeri seviyorum diyor. Yani insan Allah yolunda sevdiği şeylerden vermeli. Hulasa. Ve Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruhu diyor ki Allah yolunda haramdan kazandığı malını harcayan kimse elbisesini hani pis bir şeyle temizlemeye benzer. Kirli elbise ancak temiz suyla yıkanır. Günah kiri de ancak helal kazançtan verilen sadaka ile arıtılır buyuruyor. Bu anlamda malın iyisini vermek yani aynı zamanda helal kazancından vermesi gerektiğini de ifade buyuruyor. Bir diğer uyulması gereken şartlardan bir diğeri güler yüzlü olmak. Sadaka veren kişi sadakasını verirken güler yüzlü, tatlı dilli olmak zorundadır. Nitekim Allah-u Teala Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayıp da peşinden verdiklerinin başlarına kalkmayan ve onların gönüllerini kırmayanların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlar ne korku çekecek ve ne de üzüleceklerdir. Onun için insan vermiş olduğu şeyin ardından onun başına kalkmayacak ve gönül de kırmayacak. Gönül kırmak hiçbir şeye benzemez. Kabe'yi yıkmaktan beterdir buyuruyor. Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Zira yapanı itibariyle nasıl Kabe her ne kadar müminlerin kendisine yöneldiği, namaz için kendisine yöneldiği bir yer olsa dahi kul eliyle yapılmıştır. Kalp ise Allah-u Teala'nın yaratmasıyladır. Bu anlamda insan bir hayır yaparken, bir hizmet ederken çok dikkat etmesi gerekir. Gönül kırmadan, güler yüzlü bir şekilde Allah için sadakasını vermeli. İşte bu şartlara uyularak yapılan tasadduk neticesinde insan cömertliğe ulaşır, insan cimrilik gibi kötü

0: helak edici o rahatsızlıktan kurtulur ve neticede insan kalbi selimi elde eder. İyilerle beraber olur. Ve yine bildirildiği üzere, hani az önce ifade etmiştik, helal maldan vermeli insan. Bu hususta ayet-i celile malen Allah-u Teala buyuruyor Azze ve Celle, ey iman edenler, kazandığınız temiz şeylerden sadaka veriniz. Helal kazançtan sadaka veriniz. Ve yine sadakayı sadaka verirken, hani ihtiyacı olanın dışında değil de, hani bu mal zaten fazlalıktı, bunu zaten kullanmıyorum, tasadduk edeyim değil de, ihtiyacı olan, sevdiği şey dedik ya hani, ihtiyacı olan, az olan maldan sadaka vermek. Yine sadaka verirken bir kimse ölüm korkusu, malın elden çıkma endişesi ile sadakayı çabuklaştırmak. Bir an evvel sadakayı vermek. Büyüklerden bir tanesi sadaka vereceği sırada, hani sadaka verme düşüncesi geldiğinde, öyle söyleyelim, şu gömleğimi felancaya tasadduk edeyim, bir fakire vereyim düşüncesi geldiğinde, abdest esnasında hemen çıkartıp gömleğini oradaki arkadaşlara sunar. Efendim, nedir bu aceleniz? Hani abdestten sonra da verebilirdiniz dediğinde, mübarek cevaben der ki, abdest bitinceye kadar nefsime güvenmiyorum. Ondandır acelem. Hani nefis bir an içerisinde insanı kandırabilir. Demek ki insan bir şeyi vermeye niyet ettiği an hemen onu çıkartıp vermeli. Hani bir an tereddüte düşerse nefis galip gelebilir. Bu anlamda ve ölüm korkusuyla insanın bir an evvel sadakayı çabuklaştırması da güzeldir. Yine cimriliği yok etmek için verilen sadaka malın en kıymetlisinden olmalı buyuruluyor. Hani dedik ya, malın kıymetli olanından vermek sadakanın şartlarındandır diye. İşte cimrilik, o bahsettiğimiz kalp hastalığı olan o cimrilikten kurtulmanın kıymetli olan maldan vermek, düşük maldan değil de kıymetli olan maldan vermek olduğunu bildiriyor büyükler. Hatta bu hususta Allah-u Teala Azze ve Celle bildiriyor. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız adi malı sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah her şeyden müstağnidir. O övgüye layıktır ayeti cellesinde. En güzelinden vermeli insan. Söylediğimiz gibi bu şartlara riayet etti mi insan? İnşallahurrahman Allah-u Teala'nın izniyle cimrilik rahatsızlığından kurtulur ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı olan cömertliği elde eder. Gerek dünyada gerekse ahirette bu cömertliğinin faydasını fazlasıyla görür insan. Allah-u Teala cümlemizi bu güzel ahlak ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala sevdiği ve razı olduğu işlerde bizi muvaffak kılsın. Allah-u Teala bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Bir programımızın daha böylelikle sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Abdullah Tercüman. Senaryo Abdurrahman Çapar. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Akdeniz'in Mallorca adasında yaşayan zengin Turmeda ailesinin ilk erkek çocukları doğduğunda ona Anselmo ismini verdiler. Küçük Anselmo 6 yaşına geldiğinde babası onu seçkin bir papaza teslim etti ve Anselmo Turmeda'nın iyi bir Hristiyan olarak yetişmesi için ne lazımsa yapması talimatını verdi. 2 sene bu papazın yanında kalan Anselmo 8 yaşına girdiğinde İspanya'nın Larde şehrine gönderildi. Larde o sıralar Hristiyan aleminin mühim bir ilim merkeziydi. Genç Anselmo burada 6 sene tıp ve astronomi tahsil etti. Ayrıca 4 yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Anselmo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebunie şehrine giderek papazların üstadı denilen Nicola Mertel'in derslerine devam etti. Genç papaz kısa zamanda Nicola Mertel'in en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Mertel hastalandığı için derse gelemedi. O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mevzunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç papaz Paraklit'in bir başka peygamber, diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler. Karşı görüş sahiplerinden biri de Francis'tir. Dersten sonra Anselmo Turmeda işin hakikatini öğrenmek için üstadı Mertel'in ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır.

0: dilerim efendim. Ders biraz uzun sürdü.
1: Sebep?
0: Şey, Paraklet ismini tartıştık.
1: Paraklet mi?
0: Evet.
1: Anselmo, ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi?
0: Bağışlayınız efendim. Fakat nasıl oldu bilmem, kendimizi birden konunun içinde bulduk.
1: Peki netice?
0: Bir kısım arkadaşlarımız, mesela Francis, Paraklet'in İsa olduğunu, Daniel ve öbürleri Paraklet'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler.
1: Peki ya sen? Sen hangi kanaati müdafaa ettin?
0: Zihnim bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım.
1: Zihnin mi karıştı?
0: Evet efendim.
1: Sebep?
0: İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum.
1: Bakıyorum bahsi çok ciddiye almış görünüyorsun.
0: Evet. Beni çeken garip bir mevzu.
1: Yani?
0: Nasıl desem bilmem ki. Yani Paraklet diye bahsedilen Müslümanların peygamberi olamaz mı?
1: Bunu soracağını tahmin etmiştim. Olabilir.
0: Yani bu Paraklet kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi?
1: Evladım, güneş her zaman vardır. Ama bazen bulutlar önünü kapatınca görünmez.
0: Efendim, ben hakikat neyse onu öğrenmek istiyorum. Bir koca gençliği ne uğruna harcadım?
1: Bu hakikatin ağır yükünü her insan taşıyamaz.
0: Biliyorsunuz ki ben ailemin tek çocuğuyum. İsteseydim Mallorca'da kalır, zengin bir tüccar olarak hayatımı devam ettirebilirdim.
1: Anselmo oğlum, bana olan hizmetin, çalışkanlığın ve sadakatin cihetiyle seni çok sevdiğimi biliyorsun. Evet, bu mübarek ismin sahibini bilmende sayısız faydalar vardır. Fakat...
0: Evet efendim, fakat...
1: Eğer bildiğini birilerine söyleyecek olursan aforoz edilirsin. Belki de seni öldürürler.
0: Demek bu kadar önemli ha?
1: Belki tahmininden de öte.
0: Söz veriyorum. Bana söyleyeceğiniz sırların hiçbirini ifşa etmeyeceğim. Onlar Anselmo Turmeda'nın namus ve şerefinin birer parçası olacak.
1: Öyleyse beni iyi dinle Anselmo. Evet. İncil'de Paraklit diye bahsedilen insan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
0: Anlamıyorum. Böyle bir gerçeği bizden niçin sakladınız?
1: Saklamak mı? Hakikati saklamak hakikate düşmanlık olur. Saklamadım Anselmo Turmeda, saklamadım.
0: Fakat ne zaman açıkladınız Aziz Peder?
1: Mertil'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerimin zerresini dile getirsem beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezdim. Ancak ona kapılmamaya çalıştım, o kadar.
2: Anselmo Turmeda sanki çarpılmıştı. Papazın bir gün hastalanarak derse gelmemesi üzerine öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi. Bir tarafta gençliğini uğruna tükettiği Hristiyanlık doğmaları, diğer tarafta bu doğmaları öğreten başpapazın derste dediklerinin tam aksine şu an kendisine emanet ettiği sır. İlim diye öğrendikleri asılsız mıydı? Bu doğru olabilir miydi? Ama bunu söyleyen bir köy papazı değildi ki. Sonunda kararını verdi Anselmo. Konuyu araştıracaktı.
0: Bir şey diyemiyorum Aziz Peder. Ama ciddi bir araştırma yapacağım.
1: Dinle o halde. Eğer şüphelerden kurtulmak istiyorsan...
0: Nasıl istemem?
1: Öyleyse hemen git.
0: Nereye?
1: Herhangi bir İslam memleketine. İslam dinini yerinde inceleyecek ve kafandaki şüphelerin cevabını orada bulacaksın.
0: Fakat hangi İslam ülkesine gideceğimi bile bilmiyorum.
1: İtalya'dan doğruca Sicilya'ya geçersin. Sicilya'dan Mısır'a ve Tunus'a gemiler kalkar. Şimdi şu altınları da al, yol harçlığı yaparsın.
0: Fakat siz...
1: Beni düşünme. Ben dışı Hristiyan, içi Müslüman olarak kalmaya mecbur. Allah hidayet versin.
3: Tam yerine geldiniz. Yaklaşın, yaklaşın canım, yaklaşın, çekinmeyin. Bu kıymetli Afrika kölelerine yakından bakın. Evet,

0: Bir köle kaçmaya çalışıyor. Çabuk yakalayın.
1: Jack'ın elinden bir yere kaçamazsın. Gel buraya.
0: Yakalayın.
1: Gel buraya. Sen. Muhafızlar. Muhafızlar yakalayın şu köleyi.
2: Tam da yerine gelmişiz.
3: Yürü bakalım.
2: Bakalım neler olacak.
0: Atılan
2: köle de sırım gibi güçlü birine benziyor. Fakat eyvah, yakaladılar.
1: Muhafızlardan kaçmak mümkün mü?
4: Gelmediler, bak yere yuvarlandı yere.
5: Ben demiştim kaçamaz diye.
6: Bırakın, bırakın diyorum size. Reziller, bırakın beni.
0: Sus.
6: Bırakın dedim, yoksa...
5: Şaka karşı mı geliyorsun ha? Duydunuz mu? Bana karşı geliyor. Her Müslüman köle senin gibi ise işimiz var. Muhafızlar, onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum.
3: Marş süre!
0: Yürü bakalım hadi!
6: Durun!
5: Niçin duracakmışım?
2: O köleyi satın almak istiyorum.
5: Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçmaya teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra...
2: Hayır! Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşamaz. Kilise adına emrediyorum. Mazluma ilişmeyin.
5: Pekala. Çözün.
0: Evet efendim.
2: Şimdi söyleyin bakalım. Bu köleye kaç altın istiyorsunuz?
5: 10 altın.
2: İşte altınların. Al.
5: Yalnız dikkat edin peder. Yine kaçmaya kalkabilir.
2: Siz onu düşünmeyin. Gel bakalım. İsmin ne senin?
7: Ali.
2: Pekala Ali. Şimdi gidiyoruz. Beni takip et. Evet Ali. Seni kırbaçlanmaktan kurtardım ama bana teşekkür bile etmedin.
7: Teşekkür etmediğimi nereden biliyorsun?
2: Ben duymadım.
7: İçimden "Ya Rabbi, bu papaza hidayet ihsan eyle" diye dua ettim. Bundan büyük teşekkür olur mu?
2: Hayret.
7: Hayret edilecek ne var bunda? Hem asıl teşekkür her türlü iyiliğin sahibi Allah'a olmalıdır.
2: Sen köle misin, alim misin?
7: Sıradan bir Müslüman.
2: Doğrusu bir köleden böyle bir cevap almayı beklemiyordum.
7: Öyle mi? Her Müslüman bilir bunları. Yoksa ellerine mi kapansaydın papaz efendi?
2: Acaba bütün Müslümanlar da bunun gibi mi? Sanırım bir papazın yardım etmesi gücüne gitti. Müslüman bir köle böyleyse diğerleri nasıldır acaba? Neyse bırakalım şimdi bunları. Memleketin neresi?
7: Tunus.
2: Dinle Ali. Seninle bir anlaşma yapalım.
7: Anlaşma mı?
2: Evet. Sen bana İslamiyet'le alakalı bildiklerini anlat. Buna mukabil ben de seni azat edeyim.
7: Ciddi misin?
2: Elbette.
7: Sen yeter ki Müslüman ol. Ben senin kölen olarak da kalabilirim.
2: Olacak şey değil. Dur sakin ol biraz. Müslüman olacağımı da kim söyledi? Yalnızca İslamiyet'e dair bana bir şeyler öğret dedim.
7: Belli olmaz. İslam dinini tanıyınca Müslüman olabilirsin.
2: O halde anlaştık. İstersen dersimize hemen başlayabiliriz. Ben hazırım.
7: Bu kadar acele demek.
2: Evet. Çünkü yola çıkacağız. Yakında Tunus'a bir gemi kalkıyormuş.
7: Tunus'a?
2: Evet. Tunus'a gideceğiz. Ama şimdi bunları bırakalım da bir an evvel işimize bakalım. Fakat bir şartım var Ali.
7: Neymiş o?
2: Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak.
7: Elbette. Fakat korktuğunuz bir şey mi var?
2: Hayır. Korktuğum bir şey yok. Ama dikkatli olmam lazım.
7: Sır saklayacağıma emin olabilirsin. Çünkü bu zaten dinimizin emri.
8: Üstad, Anselmo'dan hala bir haber yok.
9: Haklısın Francis. Ben de çok merak ediyorum.
8: Çok sevdiğiniz biriydi de. Nasıl oldu da sizi terk edebildi bu aziz talebeniz?
9: Neyse bırakalım bunları. Sana söyleyeceğim bazı şeyler var.
8: Buyurunuz muhterem peder.
9: Artık yaşlandım. Üstelik hastayım da. Biliyorsun yerime Anselmo hazırlıyordum. Ama o ortadan kayboldu.
8: Umarım bir daha geri dönmez.
9: Artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis.
8: Nasıl oldu da bunu anlayabildin?
9: Yarın kilise heyetini toplayıp kararımı açıklayacağım.
8: Eyvah. Aman üstadım, siz olmadan biz ne yaparız? Yerinizi kim doldurabilir?
9: Sen. Heyetten seni rica edeceğim.
8: Ben mi? Ben sizin halefiniz olacağım. Yanlış duymadım değil mi aziz peder?

0: bakıyorum çok şaşırdım.
1: Benim için biraz ani oldu da, hiç ummuyordum. Sandım ki Anselmo'yu bekleyeceksiniz. Hem ben buna...
0: Hadi şimdi kiliseye gidip işine bak.
1: Derhal efendim. Şans diye buna denir işte. Azizler beni koruyor.
2: Ali, bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyiflisin.
3: Nasıl keyifli olma? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür.
2: Ali, Tunus limanına varınca serbestsin.
3: Ya, teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki.
2: Duan da mı yok Ali? Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınan değilsin.
3: İşte Tunus.
2: Ne kadar güzel görünüyor.
3: Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin?
2: Tunuslu Hristiyan cemaatin reisi Papaz Julio'nun yanına gideceğim. Benim Nebuniye'deki üstadın eski talebelerindenmiş.
3: İnşallah yine karşılaşırız.
4: Tunus'ta sahile çıkan Anselmo Turmeda gerçekten sözünde durarak hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder ve Hristiyan cemaatinin reisi Papaz Julio'ya gider. Tunuslu dindaşları akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat Anselmo oralarda değildir. O içindeki azabı dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar, İslam alimlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı ve Tunus'un temizliği de ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Anselmo bu ruh halindeyken bu İslam beldesine gelişinin üzerinden 4 ay geçer. Bir gün Julio ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur.
5: Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz.
2: Mazur görünüz. Okumayı, araştırmayı seviyorum.
5: Hem de çok seviyorsunuz.
2: Sizden bir şey rica edebilir miyim?
5: Ha, buyurun.
2: İyi İspanyolca bilen bir Tunusluyla tanışmak istiyorum.
5: Saray hekimi Yusuf Ettabib. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur.
2: Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı?
5: Yok yok yok, hayır. Çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim.
2: Yok, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim.
6: Şöyle buyurunuz lütfen.
2: Sağ olun. Doğrusu karşınızda bir papaz görünce şaşırırsınız sanıyordum hekimbaşı.
6: Hayır hayır. Rahat olmanızı rica ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim?
2: Anselmo Turmeda.
6: Kütüphanelerimizde İslamiyet hakkında araştırmalar yapıyorsunuz.
2: Evet. Ama bundan nasıl haberiniz oldu?
6: Sarayın Tunus'ta uçan kuştan bile haberi olur. Mükemmel bir istihbaratı olmayan devlet, devlet değildir.
2: Doğru söylüyorsunuz.
6: Nasıl? Bir şeyler öğrenebildiniz mi bari?
2: Bir şeyler değil, çok şey öğrendim. Fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum sükun buluyor.
4: Evet. İncil'in Paraklit diye zikrettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Anselmo araştırmalarıyla bu kat'i hakikate varmıştı. Ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu?
6: Sizin Paraklit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek Resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime-i şehadet getirmenize mani olan sebep ne?
2: İzahı çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana iftira atabilirler.
6: Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var?
2: Yok hayır. İsmimi lekeletmem. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım.
6: Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün.

0: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
1: Doğru efendim.
0: Kaç yaşındasınız Anselmo?
1: 30 yaşındayım sultanım.
0: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan

0: sen?
1: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım.
2: Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerini sorulmasını istiyorum.
0: Niçin?
2: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
0: Hayret, ne kadar benzerlik.
1: Neyle benzerlik sultanım?
0: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
1: Evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
0: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım.
2: Hazırım.
0: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin.
1: Emredersiniz sultanım.
0: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
2: Peki sultanım.
0: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
3: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
0: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım.
3: Papaz Anselmo hakkında mı?
0: Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?
3: Sultanım, Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir.
0: Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyorum. Hı?
3: Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır.
0: Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
3: Peder Anselmo mu?
4: İmkansız.
5: Hayır, asla. Olmaz asla. Önce.
0: Yemek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
5: Ne demek oluyor bu?
4: Elim ses.
5: Hayır yüzüm hayır.
3: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum.
1: Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
3: Bu bir hezegan.
1: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
3: Şimdi de hakaret ha? Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.
0: Kafi, çıkabilirsiniz. ...30 yaşına kadar batıl bir dine hizmet ettin. Bundan sonra inşallah hak dine hizmet edersin.
1: İnşallah efendim. Sultanım, Anselmo'ya yeni bir isim vermemiz icap etmez mi?
0: Evet. İslamiyet'e girişi hangi sahabiye benziyorsa onun ismini alsın.
1: Abdullah, gel seni kucaklayayım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.

Önde gelen meşhur bir papazın üstelik araştırmaları sonucu hak din İslamiyet'i benimseyerek Hristiyanlığı terk etmesi Tunus Müslümanlarını sevince gark etmişti. Herkes Abdullah'a tebriki koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kâfi miydi? Ya kilisenin tahakkümüyle akla da hakikate de aykırı batıl bir dinde ısrar eden eski dindaşları? Evet, elde İsa aleyhisselama vahiyle gelen İncil mevcut değildi. Bunun yerini papazların yazdığı İncil'ler almıştı. Kilise taassubu milyonlarca insanın önüne set çekerek onların İslam'ın aydınlığına kavuşmasına mani oluyordu. Düşündü ki eski bir Hristiyan papazı ve yeni bir Müslüman olarak kaleme alacağı İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştıran bir eserin Hristiyanlar üzerinde ve ilim aleminde çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmakta. Ama Abdullah tercümanın şimdiki Arapçası buna yetmiyordu.

0: Abdullah.
1: Dalmışım.
0: Neden bu kadar dalgınsın? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya.
1: Yo, hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil. Yalnızca şu engin mavi suları seyrediyordum.
0: Sende şairlik de var galiba. Çıkart ağzından şu baklayı canım.
1: Düşünüyorum da, İslamiyet'le Hristiyanlığı karşılaştıran bir kitap yazmam lazım.
0: Bu çok güzel bir karar. Sakın ihmal etme. Benim de sana bir haberim var.
1: Nedir?
0: Sultan liman reisliği vazifesini sana vermeyi düşünüyor. Limanda ahaliyle haşır neşir olarak Arapçanı da ilerletebilirsin.
1: Sultanımıza minnettarım. Ancak bilmem ki böyle bir işin üstesinden gelebilir miyim?
0: En iyi şekilde yapacağından eminim.
2: Böylece Abdullah tercüman, sultanın irade ve takdiriyle limanda çalışmaya başladı. Müsait zamanlarında da İslam alimlerinin sohbet ve derslerine giderek ilim ve irfanını artırıyordu. Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papa Sulyo gizliden gizliye Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi Nebunye'ye mektupla bildiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilemişti.

0: Francis, Francis oğlum.
1: Demek geldiniz Aziz Peder.
0: Francis oğlum, beni kiliseye neden çağırdın? Hasta olduğumu biliyorsun.
1: Sevgili talebeniz Peder Anselmo Müslüman olmuş.
0: Ne dedin? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım şükürler olsun sana.
1: Evet, o çok değer verdiğiniz Anselmo evlenmek için dininden dön.
0: Hayır, hayır, imkansız. Anselmo bir kadınla evlenmek için bunu yapmaz.
1: Fakat Tunuslu Papaz Julio'nun mektubu aksine haber veriyor.
0: Kim haber verirse versin, yalan olmalı. Anselmo'yu küçüklüğünden beri tanırım. O böyle bir şey yapmaz.
1: Evet usta. Anselmo bir dönek çıktı. Tam bir dönek. Şu cürete bakın. Aklınca dinimizi İslamiyet karşısında küçük düşüren bir de kitap yazacakmış. Şimdi söyleyin bana peder. Bu haine, bu yılana karşı ne yapacağız?
0: Asıl yılan sensin Francis. Oğlum, bu konuda bir fikir beyan edebilecek durumda değilim. Artık halifim olan başpapa sensin. Çare bulmak da sana düşer.
1: Demek hala Anselmo'yu koruyorsunuz.
0: Teessüf ederim Francis. Benim konuşmamdan böyle bir mana nasıl çıkartırsın? Bu benim meselem değil. Ne yaparsan yap.
1: Anselmo olacak o haine, öyle bir şey yapacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak.

0: Efendim? Beni emretmişsiniz.
1: Yazmaya başladın mı?
0: Başladım efendim.
1: İnşallah unutulmaz bir eser olacak. Bir isim düşündün mü?
0: Evet sultanım. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib.
1: Hristiyanlığa reddiye. Çok güzel. Allah kalemine kuvvet ve yazdıklarına tesir versin. Hangi safhada olduğunu bizzat öğrenmek istedim. Bu yüzden seni buraya kadar yordum. Teşekkür ederim.

0: Tüccar Jack sen misin?
1: Evet benim. Siz kimsiniz?
0: Ben Francis, baş papaz.
1: Baş papaz mı? Peki benimle ne işiniz var?
0: Köle ticareti yaptığını duydum.
1: Yapıyorum. Fakat nasihate karnım tok.
0: Müslüman köle alıp sattığını işittim.
1: Evet ama ondan size ne?
0: Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş.
1: Kısa kes peder. Ne söyleyeceksen çabuk ol.
0: Senden Tunus'ta bulunan bir hainin geri getirilmesini isteyecektim.
1: Bu size çok pahalıya mal olur aziz peder.
0: Sen onu düşünme. Al bakalım. Bu ilk avansın.
1: Şimdi oldu. Peki kimmiş bu hain?
0: Tanıdığın biri. Daha önce de kendisine bir köle satmışsın. Aslında bir papaz.
1: Papaz mı?
0: Anselmo Turmeda. Papazken Müslüman oldu. Şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain.
1: Demek bir hain ha? Görür gününü. Ne zaman yola çıkıyoruz?
0: Derhal.
2: Yusuf. Oğlum Abdülaziz. Burada mısınız?
3: Evet efendim. Yanı başınızdayız.
2: Abdullah nerede? Niçin gelmedi?
3: Limanda çalışıyor.
2: Oğlum Abdülaziz beni iyi dinle.
4: Buyurun babacığım.
2: Yusuf siz de şahit olun.
3: Evet efendim.
2: Ömür vadem dolmak üzere. Ben öldükten sonra da Abdullah yanınızda kalsın. Ona azami ihtimam göstermelisiniz.
4: Baş üstüne babacığım.
2: Hiçbir iş Abdullah'ın eserini yazmasına mani olmamalı.
4: Buyurduğunuz her şey yerine getirilecektir babacığım.

0: İstanbul sularına girdik peder.
1: Çok güzel. Adamlarına söyle hazırlansınlar.
0: Aha, hemen. Herkes hazırlansın!
2: Herkes hazırlansın!
1: Hayır, dur. Çabuk, şu dürbünü bana ver.
0: Buyurun.
1: İşte, bu çok daha iyi.
0: Ne oldu peder? Bir şey mi gördünüz?
1: Bir gemi. Önümüzde bir gemi var.
0: Evet, ama bu bir yük gemisi. Tunus'a mal taşıyor.
1: Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarına emret, gemiye yaklaşıyoruz.
0: Fakat aziz peder...
1: Çabuk ol Jack. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz.
0: Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz?
1: Dediğimi yap sen. Hadi Jack, acele et.
0: Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacaktır.

0: Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi zapt edecekler ha? Bu ne cüret?
1: Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı.
0: Tiz haber gönderip anlayın.
1: Derhal efendim.

0: Beni emretmişsiniz sultanım.
1: Hoş geldiniz Abdullah tercüman.
0: Hayırdır inşallah efendim.
1: Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz?
0: Francis mi? Francis. Ah, evet.
1: İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı.
0: Dertleri neymiş?
1: Fidye. Fidye istiyorlar. Derhal tepeleriz ama masum Müslümanları öldürebilirler.
0: Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır?
1: Seni istiyorlar.
0: Beni mi?
1: Maalesef.
0: Benden pek hoşlanmazdı ama bu kadar kindar olduğunu bilmiyordum. Sultanım, madem ki beni istiyorlar, gitmeye hazırım. Yeter ki rehineler kurtulsun.
1: Hayır. Ne eşkıyaya taviz verir ne seni feda ederiz. Bir teklifin varsa onu söyle.
0: Alemlerin efendisi harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki bu papaza bir mektup yazıp teklifini kabul ettiğimizi bildirelim.
1: Sonra?
0: Mektupta benim yük boşaltacak hamallarla birlikte gemiye giderek kendilerine teslim olacağımı bildirelim.
1: Ya buna yanaşmazsa?
0: Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını aşmış bulunuyor.
2: Evet sultanım. En makulü bu.
1: Pekala. Bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum.
0: Ahmak Francis. Benim de sana bir sürprizim var. Bekle.

0: Tamam. Mektubu yazdık. Ama kim götürecek bunu? İspanyolca bilen biri lazım.
1: Uzun zaman Hristiyanların elinde esir kalmış bir genç götürecek. Şimdi dışarıda bekliyor. Ali, girebilirsin.
2: Buyurun efendim.
3: Kimi görüyorum? Bugüne kadar nerelerdeydin?
2: Peder Anselmo. Size, ben uzun zamandır Tunus dışındaydım. Yeni geldim.
3: Ali, sevgili kardeşim. Artık Anselmo yok.
2: Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sevindim.
1: Biriniz bana bir şeyler söylesin. Sizler nereden tanışıyorsunuz?
3: Uzun hikaye. Şimdi bunları bırakalım.
1: Evet. Ali, şu mektubu derhal korsan gemisine götür.
2: Baş üstüne efendim.
3: Ali, bu kitabı da o Francis denen papaza ver. Benim gönderdiğimi söylersin.
2: Baş üstüne.

0: İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Anselmo gelmeyecek mi? Eli boş İtalya'ya dönersem Hristiyanlara ne derim? Öyle bir şey sonum olur. Ama hayır, muhakkak gelir. Sözünde muhakkak durur. Anselmo yalan söylemez.
1: Gönderilen mektup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden kindar ve mutaassıp Francis şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada Abdullah Tercüman Hazretlerinin telif ettiği kitabı karıştırmaya başlar.
0: Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddiye. Sayfa 15. Bugün İsa aleyhisselama gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak. Vay hain vay. Bakalım daha neler var.
2: Vaftiz suyu meselesine gelince, bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucip olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması, içine atılan tuzun çokluğu ve pelesenk yağındandır.
0: İşte şimdi mahvolduk. Eğer bu kitabı Hristiyanlar okursa...
3: Demek teklifimizi kabul etti ha?
4: Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı.
3: Kitap mı?
4: Evet efendim. Papaz Francis'e yazdığım eserin bir nüshasını göndermiştim.
3: İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik.
4: Size takdim etmek için getirmiştim. Fakat buna fırsat olmadı. Özür dilerim.
3: Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlattıktan sonra vaktimiz olur okuruz. Evet. Şimdi herkes hazırlığa başlasın. Ali.
4: Buyurun efendimiz.
3: 50 levendi hamal kılığında gemiye götüreceksin. Esirleri teslim alıp malların boşaltılmasına nezaret edeceksin.
4: Baş üstüne efendimiz.
5: Ey peder! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler.
0: Kim? Sen kimsin? Hangi Müslümanlar? Hayır, Hristiyanlar.
5: Peder, şimdi dalga geçmenin sırası mı? Dün akşamdan beri okuyorsun. Bırak şu kitabı elinden.
0: Biz reddedildik. Biz reddedildik. Hristiyanlar bitti. Güle güle.
5: O kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama bu adamı delirtmiş. Hey peder. Bak Müslümanlar gemiye çıkıyorlar. Ne yapacağız?
0: Seni reddediyorum. Seni reddediyorum.
4: Evet papaz efendi. Sözümüzde durduk. Rehinelerle malları almaya geldik.
0: Rehineler mi? Hangi rehineler?
4: Ne demek oluyor şimdi bu? Rehineler nerede?
5: Sakin olun. Rehineler ambarda.
4: Onları derhal serbest bırakın. Yoksa...
5: Şimdi ben ne yapacağım? Bizim papaz aklını kaybetti. Müslüman askerler gemiye çıktı. Onlarla da baş edemem.
6: Pekala. İstediğiniz gibi olsun.
4: Siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın.
7: Baş üstüne.
4: Sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın.
8: Baş üstüne.
3: Elhamdülillah. Büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Yalnız anlayamadığım bir husus var.
9: Nedir efendimiz?
3: Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular?
9: İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal diye giren Leventlere teslim oldular.
10: Korsanlar bütün gün papazın

0: Kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi.
1: Peki Abdullah nerede kaldı?
2: Eserini size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim.
3: Buyurun efendim, sizi bekliyorlar.
4: Sultanım, eseri takdime geldim.
1: Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah.

0: Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim.
1: Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi, Anselmo Turmeda nasıl Abdullah tercüman olabilirdi?

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: Kos Hazretleri'ne gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Kos, ben gelmiş ya, beni adam mı anladın?
7: Sultanım Cazibin, Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
6: Aynı sünnet seviyor.
8: Sevgisine gitti.
9: Ey kasrı bu ya.
10: O da sevgi.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

Gelen zat, bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin diye sordu. Allah Resulü, bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Gelen zat, o halde onun belirtilerinden haber ver dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O zaman buyurdu ki, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.

Tasavvufun hedefi kalbin hadis-i şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. Ebin Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez.

0: nefisleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiye de nefis basıkına gelenin, murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram yanına getirdiğimiz zaman, kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, İşte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin. Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. Son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses, 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin, Kadısı Allah'ın vekili olduğunu,

ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasriye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum. Fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini silip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan Cazib'in denmiştir. İçeride bir

cezbe bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz bu işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle bu benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasına hane-i saadetten çıktığının işaretiymiş. Hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı.

0: olsun.
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat-ı Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları Kabil'le böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavusumuz kadı sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübareği ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla, kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber Kasre'ye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibi cesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sarali mübarekle Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı, rahmetli oldu, işitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübareklere zaten malum, yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde, bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya, orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor, ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur, mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey ama bunun dışında bir gece, işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş, mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş, şey, kılar mısın hadi kabilinden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işliyor, zaten uyanık uyuyor öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor, gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor. Yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor, Subhanallah diyor, sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor.

bu parmakları sürekli diyor, bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti. Hiç yani sanki hiç uyumadı diyor. Uyudu ama uyumadı diyor. Öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor. Mümkün değil, benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun. Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada yani aşağı düştün bir yerine bir şey olmadı. Bir kırılma veya bir kanama, çizik herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıka gelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin. Şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur. İtiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun orada kardeşler olsun gel kardeşim gel buyur otur çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş ya dedim kusura bakmayın belki dalganım bilemiyorum. Halbuki gepegenç insan her şeyi unutamazsın yani yaşımız ilerledi bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın elbise aynı kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazuray şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun insanlara anlatıyorsun 6 ay süre neredeyse oluyor nasıl dedi sen beni tanımıyorsun. Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani bir, hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasrı ve Kadir Sallallahu Aleyhi ve Sellem mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik. Ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada. Yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
2: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
3: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki: "Ma in medahtu Muhammedun bi maqalati, velakin medahtu maqalati bi Muhammedin." Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, düzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makam

0: Kellerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Havs Hazretleri de öyle. Havs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
1: Kurban vallah, Havs Mestir.
2: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Havs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
3: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi, ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
4: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizi yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte de atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman, kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim, ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat-ı Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler, yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz bunların müritleri de gayet doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
5: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele.

0: Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
1: Sadık kiram efendilerimiz kadesallahu aleyhi ecmaîn mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil.

0: Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor. Apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu biz Sadatlardan öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçeteyle, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Sadat-ı Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur: "Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Sadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Sadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir."
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber, yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber, önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan, işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler, bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimizi acizane yaşadık. Zaten mübarekler

0: işi, sanatı. İnsanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şüphesek azdır.
1: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.
1: Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Çerçeve'ye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisine almaya devam ediyoruz. Efendim, malumunuz olduğu üzere Müslüman coğrafyalarının birçoğuna mazlum coğrafyalar ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Elbette mazlum coğrafyalar dediğimizde neyi kastettiğimizi biliyoruz ama acaba gerçekten biliyor muyuz? Birazcık bunu sorgulayalım istiyoruz. Mesela mazlum coğrafyaları sayalım desek hiç çekinmeden hızlıca Suriye'den başlayıp Filistin'e kadar birçok ülkeyi sayarız. Ama hep böyle arada ve benzeri ve diğeri vesaire gibi ifadeler kullanırız ya da bir aralık veririz. Bu şekilde mazlum coğrafyalardan bahsederiz ama unuttuğumuz pek çok ülke olabilir. Mesela Yemen'deki kardeşlerimiz neden mazlumdur? Onların mazlum olmasının sebebi kimdir? Efendim, Amerika mıdır? İngiltere midir? Batılı ülkeler midir? Bunlarla ilgili net bir bilgimiz olmaz. Gerçi bunları söylemek de çoğunlukla bizim açımızdan bir vicdan rahatlatmadan öteye gidemez. Şimdi bayram geliyor malumunuz. Evet, bizler mutluyuz elhamdülillah. Rabbimiz bizi yine bir bayrama eriştirmiş oldu. Biz mutluyuz. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz de çok da mutsuz değiller. Neden? Çünkü onların umudu olmuş, onların her zaman yanında olan, her bayramda onların kapısını çalan çok kıymetli insanlar var. Çok büyük işler yapan insanlar var. Biz onlara yelekli süper kahramanlar diyelim. Biz onlara müjde diyelim, umut diyelim. İyi ki varlar. Bugün biz Beşir Derneği ile birlikte bu Kurban Bayramı'nda neler yapacağız, nerelere gideceğiz, hangi coğrafyalarda olacağız, o yelekli süper kahramanlarımız nereye gidecek, hangi kardeşlerimizin gönlüne dokunacak, bunları birazcık konuşalım istiyoruz efendim. Şimdi başlıyoruz.

0: Yardım Programları ve Sosyal Hizmetler Direktörü Birol Eken Bey bizlerle birlikte. Birol Bey, Birol abi hoş geldiniz.
1: Safalar hoş bulduk getirdiniz. Mustafa Hocam. Allah razı
0: olsun. Takım elbisenizle geldiniz. Şu anda evet. O yeleğinizle gelmediniz.
1: Çok fazla takım elbise giymiyor olsak da.
0: Evet. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Oldu. Allah razı olsun.
0: Programa katıldığınız için böyle olduğunuzu biliyoruz. Ama çoğunlukla yeleklerinizle, iş kıyafetlerinizle evet. Sizi görüyoruz. Tabii bizden daha fazla da mazlumlar görüyor. Bu çok takdir edilesi bir şey. Hepimiz minnettarız. Bütün kardeşlerimiz size dua ediyorlar. Biz programı açarken söylediğim üzere şimdi mazlum coğrafyalar deyip geçiştiriyoruz. Şöyle sizin nazarınızdan, sizin aynanızdan mazlum coğrafyalar nasıl yansıyor? Aslında biraz sizden şöyle ufak bir girizgah dinlesek güzel olur.
1: Mazlum coğrafyalar bizim için başta da söylediğiniz üzere bir nefeste belki sayılabilecek birçok ülkeden, bölgeden oluşuyor. Tabii bizim derdimiz oradaki kardeşlerimizin acılarına, belki içinde bulundukları dertlere bir nebze de olsa ferahlatabilmek. Elimizden geldiğince belli dönemlerde, afet durumlarında, işte savaş sonrası durumlarda, kıtlık durumlarında mazlum coğrafyalar diye nitelendirdiğimiz bölgelere gidip kardeşlerimizle birlikte olmak, yani onlara bir hizmet götürmekten ziyade fiziki olarak onların yanında olabilmeyi hedefleyerek gidiyoruz. Bunun çok ciddi etkisini görüyoruz karşılıklı olarak. Tabii Türkiye'den gelmiş olmanızın çok ciddi etkileri var. Çünkü belki o coğrafyalara karşılıksız giden sayılı ülkelerden birkaç tanesinden biri Türkiye Cumhuriyeti. Sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğu bu anlamda ciddi çaba sarf ediyorlar. Başta devlet kurumlarımız olmak üzere. Elimizden geldiğince merhem olmaya gayret ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle bir nebze de olsa o yaralarına dokunmak, onlara iyi gelmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Aslında kilit bir şey söylediniz. Yani mesele sadece bir yardım ulaştırmanın ötesine geçiyor. Orada bir birliktelik. Fiziki olarak da bir birliktelik. Bir kucaklaşma, bir sarılma. Asıl tesiri bu yapıyor değil mi? Yani oraya giden yardım malzemesinden daha çok oradaki kardeşlerle böyle bir sarılmak, musafaha etmek. Zannediyorum asıl tesir burada değil mi?
1: Çok doğru. Etkili bir şekilde iletişim kuruyor olabilmek oradaki kardeşlerimizle. Onların yanına oturuyor olabilmek, omuzlarına elinizi koyuyor olmanız onlar için paha biçilemez. Yani işte orada yapmış olduğunuz bir kurban faaliyeti, et, gıda ya da işte sağlık üzerine yapmış olduğunuz bir çalışma tabii ki önemli. Ama yanlarında olduğunuzu bilmeleri ve bunu artık uzun yıllardır sürdürülebilir bir hale getirmiş olmanız onlara bir güven veriyor. Diyorlar ki bizim yanımızdalar kardeşlerimiz, bizi bırakmıyorlar. Bir şekilde onlara da bu motivasyon kaynağı oluyor ve kendilerini belki bir nebze de olsa ayağa kaldırma noktasında etkisini birçok coğrafyada görüyoruz, gözlemliyoruz.
0: Peki şöyle şeyler oluyor mu? Yani siz yardım için, ikram için gidiyorsunuz. Onların da böyle size karşı bir ağırlama, bir ikramda bulunma telaşı oluyor mu?
1: Tabii birçok kez karşılaşıyoruz. Yani geçtiğimiz aylarda Orta Afrika ülkelerinden Çat'a gitmiştik. Tam anlatmış olduğunuz konuya dokunduğu için. İşte bir köyde büyük bir artezyen su kuyusu çalışması yürütüyorduk kurum olarak. Büyük bir artezyen su kuyusu yaptık. Bu su kuyusu içinde bulunduğumuz köyün ve çevresindeki 6-7 tane daha köyün su ihtiyacını karşılamakla birlikte aynı zamanda da tarımsal faaliyetlerine de destek olmak amaçlı yapıldı. Bir mescitleri vardı. Artık ufaktan atıl hale gelmişti. Bu mescidin tüm tamirat işlemlerini yaptık ve kullanılabilir hale getirdik. Akabinde bizi bir köydeki bir eve davet ettiler. Dediler buyurun gelin. Söylediklerine göre eğer birkaç tavukları varmış, o tavuklardan bir tanesini sırf bizim için kesmişler, pişirmişler ve bize getirdiler. Dediler bu ikramdır, dedik biz hani size ikram etmeye geldik. Dediler olmaz, siz zaten yeterince şey yapıyorsunuz. Bu da bizim gönlümüzden naçizane yani. Kopan bir durum. Yaşadık yani bunu. Orada birlikte köydeki yaşayan kardeşlerimiz, abilerimizle birlikte yemek yemiştik. Bunu da görmüş olduk yani orada.
0: Çünkü gittiğiniz yerlerde bazen birkaç gün kalmanız gerekebiliyor. Tabii ki sizin prensibiniz yanılmıyorsam şu.

0: kim yardım için gidiyorsa tedarik de gidiyor. Kimseye evet. yük olmamak için değil mi? Nasıl evet. bir hazırlık süreciniz oluyor? Nasıl bir prensiple gidiyorsunuz oralara?
1: Yani öncelikli olarak hem insani yardım faaliyetlerimizde hem de afet durumlarında biz kendimize belli sürelerde yetecek iaşe ya da işte hayatımızı sürdürebilecek materyallerimizi yanımızda bulunduruyoruz. Yani biz işte Afrika'da bir ülkeye gittiğimiz zaman buradan 72 saat hiçbir şey bulamasak bile kendimize en azından ayakta tutabilecek şekilde gıda, beslenme, takviye gıdalarımızı yanımızda götürüyoruz. Hakeza işte kişisel ekipmanlarımız, malzemelerimiz yanımızda oluyor. Hazırlıklıyız bu anlamda. Kurbana gitmeden önce tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Giderken buradan kuru bakliyatımıza kadar bazen bile yanımızda götürüyoruz ki orada olası bir durumda en azından kendimize yetebilelim ki hizmetimiz aksamasın. Mantalitesiyle hareket etmeye çalışıyoruz.
0: Bu çok iyi. Şundan sebep çok iyi. Yani yıllar önce, bugün de hatta kıymetli seyircilerimiz, dinleyicilerimiz eğer isterlerse araştırma yapabilirler. Bu uluslararası yardım kuruluşlarının pek çoğunun yardımları nasıl kategorize ettiği, nasıl dağıttığı, efendim hangi başlıklar altında o dağılımı yaptıkları detaylı olarak yazar.
1: Evet.
0: Birçok uluslararası kuruluşa baktığınızda şunu görürsünüz. En büyük kalem her zaman operasyonel giderlerdir. O kalem içerisinde personelin harcamaları, konaklaması vesairesi, ulaşımı vardır. Diyelim ki 100 liradan 10 lira, hani öyle bir oran neredeyse, ancak yardım olarak ulaşabilir. Benim en azından yaptığım incelemelerde gördüğüm buydu. Bizde ise tam tersi. Ben bazı isimleri de özellikle biliyorum. Gönüllü olarak giden isimleri. Yol paralarına kadar kendi ceplerinden karşıladıklarını biliyorum.
1: Evet.
0: Böyle bir hassasiyet var. Bu bizim ülkemize has bir yaklaşım galiba, değil mi?
1: Doğrudur. Yani gönüllülük bizde, ülkemizde özellikle çok önemli bir husus. Çünkü sivil toplum kuruluşları olarak biz bağışçılarımızın emanetlerini en üst seviyede yardıma dönüştürebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu hem operasyonel anlamda dediğiniz üzere giderlerde hem de oraya gidecek, hizmet edecek gönüllülerin iaşesi noktasında. Birçok gönüllümüz bizim faaliyetlerimize katıldıklarında dediğiniz gibi kendi giderlerini, uçak biletlerine kadar, belki konaklamalarına ve orada yapacakları harcamalara kadar kendileri karşılamaya çalışıyorlar. Bu da gönüllülüğün aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu da bizi güçlü hale getiriyor. İşte 100 liralık yardımın 80 lirasını, 90 lirasını, belki tamamını yardımı dönüştürebiliyoruz. Bu da en güçlü yanlarımızdan bir tanesi diyebilirim.
0: Evet, evet. Bunlar önemli hususlardı. Bir muhakkak. Girizgah yaparken aslında neyden bahsettiğimizi bilelim istedik. Bir de şöyle bir mesele de var. Şimdi biz Beşir Derneği için özellikle kamu yararına çalışan dernek ifadesini biliyoruz. Şimdi evet. Türkiye'de Allah razı olsun, yani 3 kişi bir araya geldiğinde bir yardım organizasyonu hemen başlatabiliyor. Bu Necip Millet'in güzel bir özelliği.
1: Evet.
0: Allah razı olsun hepsinden. Fakat insanlar yardımlarını ulaştıracak kurumları da ararken dikkatli davranmak istiyorlar haliyle. Burada benim için bir seçici filtre olarak devletin kuruluşları, devlete doğrudan bağlı kuruluşlar, bir de kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarını ister istemez önceliyorum ben. Bu benim bir böyle hissi olarak, bir devletimize duyduğumuz güven, bir de yasal olarak bu vasfı almış olan kuruluşların muhakkak işte denetimi vesairesi, yani bu izni almış olması, bizzat yasal olarak devlet tarafından bu izni almış olması, onları hem daha şeffaf ve faaliyet alanlarıyla birebir uyumlu yapmaya zorlayan bir sistem, mekanizma gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Bu hususta mesela siz neler söylersiniz? Benim bu düşüncelerim mantıklı mı, normal mi? Bu kriterler önemli mi? Siz neler söylersiniz?
1: Tabii yapılan işlerin belli standartlara bağlanmış olması, belli kanunlarla denetleniyor ve takip ediliyor olması vazgeçilmez. Bağışçılar tarafından istenilen ve takip edilen bir durum. Kurumumuzda malumunuz işte kamu yararına çalışan dernekler statüsünde. Yani şu an Türkiye'de baktığımızda 100 binden fazla sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bunların içerisinde çok küçük bir kesimde işte kamu yararına çalışan

0: dernek statüsü bulunuyor. Bu da bir anda edinilen bir aslında özellik ya da fark değil. Derneğinizin belli yıllar boyunca çalışmalarını sürdürüp devletin bazı denetlemelerinden bahsettiğin üzere geçip akabinde bu statüyü alması gerekiyor. Bizimki 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla verilmişti. Akabinde malumunuz Kahramanmaraş depremleri sonrasında kurumumuz Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görüldü, aldı elhamdülillah. Tabii ki güven esaslı çalışmak zorundayız. Güven esaslı çalışıyoruz. 15 yıllık bir tecrübe var. 15 yıllık bir bağışçı portföyü var, bir ihtiyaç sahibi portföyü var, belli bir işte mazlum coğrafyalar diye nitelendirdiğimiz, temas ettiğimiz belli bölgeler var. Bu anlamda hepsini bir araya getirdiğinizde aslında şu anki yapılan çalışmalar net bir şekilde göz önüne çıkıyor. Bu da bağışçılar için önemli. Yapılan çalışmaların şeffaflığı, denetlenebilirliği, hesap verilebilirliği önemli. Biz de buna en üst seviyede kurum olarak dikkat ediyoruz. Bunun yanında tabii ki bunların da önünde olan bizde işte fıkhi öncelikler çok önemli bizim için. Yani bize zekat olarak gelen bir bağışın bir kuruşuna bile dokunulmadan tamamı zekat fonundan insanlara yardım olarak zekata haiz kişilere ulaştırılır. Bu önemlidir. Ya da bir alanda şartlı bir bağış varsa onu ya işte burada kullanmayalım ama şurada kullanalım gibi bir mantık yürütülmez. Tamamen hangi bağış neresi için gelmişse, hangi fıkhi öncelikle gelmişse o önceliklerde kullanılır, raporlanır ve ilgili makamlara sunulur.
1: Bu anlamda bir denetim oluyor mu? Yani dini denetim oluyor mu? Ya da kendi iş mekanizmanızda mı bunu çözüyorsunuz?
0: Şöyle, denetimler aslında mali açıdan ve işte derneğin işleyişi açısından devlet kurumları tarafından denetlemelerimiz var. Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü tarafından muhtat kamu yararı olmaması sebebiyle de 2 yılda bir muhtat denetlemelerimiz var. Kendi iç denetim mekanizmamız da var. Kendimizi her yıl iç denetime tabi tutuyoruz. Fıkıh öncelikler noktasında da tabii hocalarımız var. Hocalarımızla sürekli yaptığımız organizasyonlarda istişareler halinde yürütüyoruz işlerimizi. İşte malumunuz şimdi kurban organizasyonuna gideceğiz. Evet. Kurban organizasyonunda birçok sorular geliyor. Bunları öncelikli olarak işte hocalarımıza da soruyoruz. Bağışçılarımızın kendilerinin de bazı kafalarına takılan soruları Diyanet İşleri Başkanlığı fetva hattı üzerinden de bunları arayın, öğrenin. O şekilde aslında dönerseniz, yani bizim tarafımızdan, bizim bir hocamız ya da kurumumuz ya da kurulumuz tarafından değil, siz kendiniz araştırın, bizim söylediğimizle uyuşacaktır emin olun. Detayına giriyoruz.
1: Tamamen bir şeffaflık.
0: Tabii ki şeffaflık olarak. Yani
1: hem dini olarak hem mali olarak. Bu önemliydi. Mesela kurban bağışlarını konuşacağız ama mesela kurbanla ilgili çalışmaları denetleyen bir yapı var mı? Mesela Diyanet'te vesaire.
0: Tabii
1: ortak
0: şu an
1: çalışılıyor mu?
0: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı şu an Türkiye'de ve yurt dışında yapılan tüm vekaleten yapılan kurban bağış organizasyonların denetleyicisi durumunda. Biz kurum olarak Kurban Bayramı'ndan öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bir yazı üzerine nerelerde faaliyet yapacağımız, öngördüğümüz faaliyetlerimiz, ne kadar bir planlama yapıyoruz, kafamızdaki organizasyonun büyüklüğü nedir, gideceğimiz belki ülkeler, bölgeler, çalışacağımız oradaki partner kurumlar varsa bu kurumların tüm bilgilerini yazılı bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bizim ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın göndermiş olduğu bu bilgilerle birlikte o ülkelere bazı denetçi işte hocalarımız, yerelden müftülerimiz vesaire gönderiyorlar ve yerinde denetleme yapıyorlar.
1: Öyle mi?
0: Bunun tabii ki çok ciddi bir faydası var. İşte geçtiğimiz yıllarda biz bir organizasyondayken işte Tanzanya ülkesinin, işte biz Darüsselam'a buradan uçmuştuk. Darüsselam'a indikten sonra Tanga bölgesi denen karayoluyla da yaklaşık 7-8 saatlik bir yolla gidilen bir bölgeye gittik. Orada da daha iç kesimlerde kurban organizasyonunu icra edelim istedik. Gittik, kurban keserken öğleden sonra gibiydi. Ben bir Türk simayı gördüm ama bizim ekipten değil ve bulunduğumuz bölgede birinin olması garip. Yani tabii benim aklıma o an gelmedi ama işte bir ara verdik. Ara verdiğimizde hocam yanıma geldi. Ben dedi işte falan hoca, beni de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunuzu denetlemek için gönderdi. Vallahi dedi, neredeyse dedi yoldan dönecektim artık, bulamayacağım zannettim sizi dedi. Ne kadar dedi uç bir noktaya gelmişsiniz. Terlemişti. Oturduk hocamla, bir soğuk su içtik, biraz sohbet ettik, organizasyonumuzu baktı, denetledi, kendince notlarını aldı. Akabinde Türkiye'ye döndüğümüzde de bir toplantı denk gelmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığı bu anlamda şey yapıyor, yani ilgili hocalarını, Diyanet görevlilerini ülkelere gönderip bu denetlemeyi

0: denetleme işinin nizami şekilde yürütüyorlar.
1: Yani kamu yararına çalışan dernek olduğunuz için mi, yoksa bütün organizasyon yapan herkes buraya...
0: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazıyla bildirim yaptığı, kendilerine dönüş yapan tüm kurumların denetlemesi noktasında faaliyet yürütüyorlar.
1: Pekala, şöyle bir şey yapalım. Şimdi geçtiğimiz yıl aslında bir iki örnek de açmış olduk geçtiğimiz yıllardaki ama... geçtiğimiz yıl bir çalışma yapmıştık aslında.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz yıl neler oldu, nerelere gittik, nasıl bir süreç oldu? İlk bölümü kapatmadan bence onları dinleyelim. Ondan sonra bu seneyi konuşalım istiyorum.
0: Geçen yılda elhamdülillah yoğun bir kurban dönemi geçirdik. Başta Afrika olmak üzere, Afrika'da, Asya'da, mazlum coğrafyalarımızın birçoğunda kurban organizasyonu icra ettik ekiplerimizle birlikte. Tabii bizim kurban serüvenimiz sadece kurbandan 10 gün 15 gün önce başlamıyor. Ekiplerimiz sürekli sahadalar aslında. Yani bizim her ay muhtat yapmış olduğumuz organizasyonlar var. Ve bu organizasyonlar sırasında aslında biz ileriye dönük işte Ramazan faaliyetlerimiz, kurban faaliyetlerimiz ya da diğer spesifik faaliyetler noktasında sürekli bir fizibilite halindeyiz. Bu yılda Ramazan münasebetiyle arkadaşlarımız yine belli ülkelere faaliyete gittiklerinde kurban için ön araştırmalara başlamışlardı. Bizim hazırlıklarımız yaklaşık 15-20 gün öncesinde tamamlandı. Bereketli de bir organizasyon inşallah yine geçirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yılda da yine birçok mazlum coğrafyada faaliyet yapma fırsatımız oldu. Ben kendim bizzat işte Doğu Afrika tarafında Tanzanya bölgesine gittik. Birçok arkadaşımız işte Çad, Sudan, belki işte Somali, Kenya gibi ülkelere gittiler. Asya'da işte Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde faaliyetlerimiz oldu. İşte nerede mahcup bir gönül varsa orada onlarla birlikte olma şiarıyla güzel bir organizasyon geçirdik.
1: Nasıl karar veriyorsunuz Birol abi? Yani şöyle, bu yıl içerisinde ya Tanzanya'ya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Yani bunu böyle bir hissi kablel vuku mu? Yoksa size gelen bir takım veriler var mı? Yönlendirmeler oluyor mu? Devletin yönlendirdiği, devlet kurumlarının yönlendirdiği yerler oluyor mu? Nasıl seçiyorsunuz abi?
0: Şöyle, bahsettiğim gibi yıl içerisinde çok fazla ülkeyi ziyaret ediyoruz. Çok fazla faaliyet yapıyoruz.
1: Yani o faaliyetlerimizde
0: irili ufaklı
1: de.
0: Tabii biz gittiğimiz
1: keşfe
0: ülkeler...
1: Keşfe mi çıkıyorsunuz abi?
0: Tabii. Öncelikli olarak bizim gideceğimiz ülkelerle alakalı gitmeden önce belli planlamalar yapıyoruz. Bir ülkeyle ilgili işte bir ihbar varsa, orayla ilgili kamuoyuna yansımış bir durum varsa bunların değerlemesi yapılıyor. Akabinde o ülkelerle ilgili resmi makamlarla görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'de bulunan ilgili ülkelerin büyükelçiliklerimiz muhtat zamanlarda ziyaret ederiz. Ziyaretlerine gideriz, biz davet ederiz, birlikte hasbihal etme fırsatımız olur. Onlardan gelen bilgiler neticesinde belli raporlar çıkartırız. Bir ülkede nereye gidilmeli, hangi bölgede yoğun çalışma yapılmadı, nerede sıkıntı var, işte kıtlık olan bir bölge var mı, savaş sonrası herhangi bir durum var mı, bunları değerlendiririz. Akabinde bir ülkeye gitmeye karar verdiğimizde o ülkedeki büyükelçiliğimize yazarız, mail atarız. Deriz ki biz işte örnek veriyorum Çad ülkesine geleceğiz. Ekibimizde şu şu şu isimler var, pasaport numaraları bunlar. Büyükelçimize yazarız, bir randevu talep ederiz. Ülkeye gittiğimizden öncelikli olarak kendi büyükelçiliğimizi, konsolosluğumuzu ziyaret ederiz. Büyükelçimizle otururuz ilgili ateşelerle birlikte. İşte Diyanet ateşesi de olur orada, işte sosyal yardımlarla ilgili, güvenlikle alakalı. Orada deriz ki biz bu ülkeye geldik, şu şu şu alanda elimizde bağış kalemleri var. İşte yemek verebiliriz, gıda dağıtabiliriz, sağlıkla ilgili çalışma yapabiliriz. Öncelikli olarak orada kendi büyükelçiliğimizin, TİKA'mızın, varsa diğer kurumlarımızın öngörülerini bir almak isteriz. Onların yönlendirmelerini dinlemek isteriz. Bu yönlendirmeler ışığında da hareket edebiliriz. İşte büyükelçimiz bize işte şu bölgede çalışma yapın ama bu bölgeye çok gitmeseniz iyi olur dediğinde bu bizim için önemli bir kriterdir. Ona dikkat etmeye çalışırız. Tabii ki ülkemizin stratejik durumuna göre de hareket ettiğimiz noktalar var ama asli olan zaten bizim ana noktada koyduğumuz gerçekten ihtiyaç sahiplerinin olduğu bölgeye gidip o bölgede az da olsa oranın yaşam şartlarını bir tık da olsa yukarı çıkarabilecek faaliyetleri yapmaktır. Bu anlamda biz kurumlarımızla %100 irtibat halinde oluruz. Giderken, dönerken bile tekrar büyükelçimize uğramaya çalışırız. Eğer onların müsaitliği bizim imkanımız varsa, yapmış olduğumuz organizasyon raporlarını kendilerine muhakkak hem elden hem dijital ortamda göndermeye çalışırız ki bunlar bir backup oluşturup yani nitekim ileriye dönük raporlamalar noktasında hem kurumlarımıza hem devletimize faydalı olacağını düşündüğümüz için.
1: Harika. Bu da önemliydi. Yani
0: tabii ki.
1: Öyle rastgele gidilir.

0: bir durum yok.
1: Yok.
0: Bununla ilgili yapılan ön çalışmalar, keşif çalışmaları,
1: evet.
0: İşte devlet kurumlarından alınmış olan bilgiler, bilgilendirmeler, bunlar ışığında gitmek, işte bu da profesyonelliğin bir göstergesi artık. Hadi gidelim dediğinizde, yani burada Türkiye'de herhangi bir ile bile gidecek olsak normal seyahat için 40 tane araştırma yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ama orada internette görünmeyen noktalara gidiyorsunuz. Haritada olmayan noktalara gidiyorsunuz. Yani GPS'e ulaşılamayacak yerlere gidiyorsunuz. Yanlış mıyım?
1: Doğru. Yani çok denk geldiğimiz oldu. Söylemiş olduğumuz
0: yani detaylara. Yolun olmadığı yerlere, içerilere gidiyorsunuz. Buraları da işte böyle resmi kaynaklardan gelecek dönütlere göre ilerletiyorsunuz. Peki şöyle bir şey oluyor mu? Diyelim ki Çat'ta bir yere gittiniz. Uzak bir köy, içeride bir köye gittiniz. Orada bir takım ister istemez tanışıklıklarınız da olmuş oldu. Daha sonra orası sizin artık düzenli yardım haritanıza ekleniyor mu? Yoksa her seferinde yeniden bir plan mı yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor süreç?
1: Şöyle Mustafa Hocam, şimdi ihtiyaçlar bir kere sınırsız. Yani dünyanın evet. Neresine giderseniz gidin, ihtiyaçlı coğrafyalardan bahsediyorum. Bizim ya da kurumlarımızın bu ihtiyaçların tamamını ortadan kaldırmak gibi bir gücü maalesef yok. Çünkü çok sınırsız bir ihtiyaç var ve çok fazla insan var ihtiyacı olan. Tabii biz gittiğimiz bölgelerde tanış olup muhkimleşme noktasında yapmış olduğumuz yer oluyor. Bu da neden oluyor? İşte bir köye gidiyoruz, köyde bazı faaliyetler yapıyoruz. Eğer köyün kalkınmaya yönelik bir eğilimi olduğunu raporlarımıza işlersek, bunu analiz edebilirsek, köy artık kalkınabilir, işte buranın halkının bir iş yapma noktasında, işte kendilerine göre işte tarım olabilir, hayvancılık olabilir, işte farklı alanlarda olabilir, bir ışık görürsek bu köyü tabii ki listemize alıyoruz. Diyoruz ki bu köyü biz kalkındıralım ki o köy bir köyü daha kalkındırsın, o köy bir köyü daha kalkındırsın. İşte Çat'ta bahsetmiş olduğumuz örnek. Yani büyük bir artezyen kuyu yaptık. Yapmış olduğumuz kuyu sadece orada yaşayan köylülerin, hayvanların değil, işte tarım için uygun bir alan oluşturduk ve ekip biçmeye başladılar. Oradan bir gelir imkanları oldu. Ekip biçtiklerinden kendileriyle alakalı işte beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Fazlası oldu, satıp bunu kooperatifleştirme yöntemine kadar götürmeyle alakalı aslında stratejik hareketler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyaçlar dediğim gibi sınırsız ama maalesef yardım da dibi delik bir çuval gibi. İçine attıkça dibi delik, sürekli tükeniyor. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için kendi kendilerine yeten köyler, belki mezaralar, şehirler inşa etmek durumundayız.
0: Hatta insanlar.
1: Tabii ki insanlar. Yani aileden başlıyoruz, aile odaklı çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de işte aile destek programımız var. Bu programı yurt dışında da yine mazlum coğrafyalarımızda da aile odaklı gidip aileyi kalkındırırsak toplumun kalkınacağını düşündüğümüzden, bildiğimizden, bunu tecrübe ettiğimizden buna yönelik hareketler yapmaya çalışıyoruz. Eğitime dikkat etmeye çalışıyoruz. Eğitim faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Dini İslami ilimler noktasında katkı sunabilirsek eğer katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunların ilerleyen süreçte çok daha nitelikli ürünler ortaya çıkaracağına inanıyoruz inşallah.
0: Şimdi sizi yoruyorum sürekli peş peşe sorularla ama bunlar önemli, merak ettiğimiz konular. Şimdi aile deyince herkes kendi ailesini düşünüyor.
1: Evet.
0: Afrika'da aile demek ne demek mesela? Yani nüfus, ortalama hane başı nüfus nasıl oluyor gittiğiniz yerlerde? Ya da farklı coğrafyalarda böyle aile diyoruz ama mesela burada bir aile demek bir kabile demek aslında gibi. Bu tarzdan bir gözleminiz var mı? Bir ayrımınız var mı? Aile dediğinizde ben evimdeki eşim, iki çocuğum bu mu? Orada da öyle bir karşılığı var mı yoksa daha farklı mı?
1: Aynen. Yani benzerlikler muhakkak var ama tabii Afrika üzerine baktığınızda kabile tarzı yaşam daha yaygın şekilde. İşte bir köye gittiğinizde birçoğu birbiriyle akraba insanlardan oluşuyor. Yani amcalar, teyzeler, halalar hepsi bir lokasyonda yaşıyorlar. İşte biz burada annemiz babamız belki memlekette, halamız dayımız başka bir şehirde, biz İstanbul'dayız ya da farklı lokasyonlardayız. Ekseriyetle daha bütünleşik bir şekilde yaşıyorlar. Sizin de dediğiniz gibi aile diye nitelendirdiğimiz aslında biz bir köyün

0: baştan aşağı kalkınması noktasında en ufak bireylerden onların ebeveynlerine kadar büyük bir belki kabilenin ya da oradaki bir topluluğun kalkınmasına fayda sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun olumlu etkileri de var. Birbirleriyle akrabalık bağları olması hasebiyle daha güçlü bir birliktelik oluşabiliyor. Yapılacak işe ya da katkı sunulacak faaliyete daha sımsıkı sarılabiliyorlar. Bunun da olumlu etkilerini görüyoruz.
1: Geçen bayramda konuşuyorduk. Bir taraftan devam edelim. Siz işte bütün bu ziyaretlerde, bütün bu lokasyon şeylerinde, bütün o raporlarda aslında bir organizasyona, kurban organizasyona hazırlanmış oluyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz yıllar neler yaptık?
0: Geçtiğimiz yıl tüm fizibilitelerimizi tamamladıktan sonra ilgili ülkelere arkadaşlarımızı gönderdik. Yine kurbandan biz yaklaşık 10 gün öncesinde ülkelere gidiyoruz. Böyle bir prensibimiz var. Ülkelere gittiğimizde dediğim gibi önce ziyaretlerimizi tamamlıyoruz. Akabinde artık ana faaliyetimiz olan kurban hizmetiyle alakalı daha önceden belirlenmiş işte ziyaretleri yapılmış ya da işte teminleri yapılmış hayvanlarımızla ilgili kontrollere başlıyoruz. Hayvanlarımızı seçiyoruz. Hayvanlarımızı buradan kendimiz bizzat götürdüğümüz Beşir Derneği seri numaralı ve logolu küpelerimizle küpeliyoruz. Artık diyoruz ki bu hayvan Beşir Derneği'nindir kurbana hazırlık için. Sonrasında kesim yapacağımız lokasyonların hazırlıklarını tamamlıyoruz. Nerelerde kesim yapacağız, kesim şekillerimiz nasıl olacak? Afrika'da ekseriyetle saha kesimleri yapmaya çalışıyoruz daha nizami olduğu için. Türkiye'de profesyonel kombinalarda bu işi yürütürken Afrika'da bu iş birazcık daha farklı yürüyor.
1: Geleneksel usul
0: tabii geleneksel. İşte 50 metrelik 100 metrelik kanallar açtırıyoruz. Bu kanallara beton döktürüyoruz. Etrafta işte et parçalamak için tezgahlar kurdurtuyoruz. Bu aslında bizim için 3-5 günlük belki 6 günlük bir haftalık bir süreçte iş planı oluşturuyor. Tabii artık yıllara sahip bu işi yaptığımız için birçok noktada birçok çalıştığımız partner artık bunlara yavaş yavaş uyum sağladılar.
1: Evet. Yereldekiler o hazırlıkların parçası oluyorlar anladığım kadarıyla.
0: Tabii ki biz buradan 8-10 kişilik bir ekiple gidiyoruz ama operasyonumuzu 300-500 kişiyle yönettiğimiz yerler var. Burada tamamen yerel halktan, oradaki kardeşlerimizden aslında yardım etmeye gittiğimiz kardeşlerimizden destek istiyoruz. Biz sizin için geldik, siz de bize destek olun. Hep birlikte hem bizim ülkemizden gelen ibadet olan bu bağışları yerine getirelim. Hem de sizin burada bir nebze de olsa ihtiyacınızı giderelim mantığıyla hareket ediyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da kurbanlarımızın kesimine başlıyoruz. Bazı ülkelerde kurban bizim ülkemizden bir gün sonrasında olma durumu oluyor işte. Bazı ülkelerde aynı gün oluyor. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Tabii sonrasında bunun parçalama ve dağıtma durumları var. Bundan önce biz aslında dağıtacağımız köyleri, medreseleri, işte yetimhaneleri bunların tamamını ziyaret etmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. İşte kaç öğrenciniz vardır? Ne kadar et kullanımınız olacaktır. Çünkü verdiğimiz etin Allah muhafaza zayi olması durumunu da göz önünde bulundurmamız
1: lazım.
0: Yani
1: oradaki
0: lazım.
1: Altyapı imkanları da
0: imkanlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Birçok ülkede tabii et kurutma diye bir usulleri var. Etleri kurutabiliyorlar. Ona göre bir planlama yapıyoruz. İşte medreseler öğrenci sayısına göre etleri veriyoruz. Orada işte bunların yemek yapılması ne kadar sürede kullanacakları ya da bunları muhafaza nasıl edecekleri konusunda önayak olmaya çalışıyoruz. Bunlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Kurban gününde kestiğimiz tüm etleri belli plan çerçevesinde parçalıyoruz, paketliyoruz. İlgililerine kendimiz bizzat buradan giden ekiplerimizle birlikte teslim ediyoruz. Kurbandan sonra da hemen dönemiyoruz maalesef. Orada da yine 3-4 günlük yapmış olduğumuz bir organizasyonun tamamen bu hizmet yerini buldu mu, biz gönlümüz rahat geri dönebilecek miyiz diye son bir fizibilitesini yapıyoruz. Dağıtım yaptığımız yerleri geziyoruz. İnsanların memnuniyetini gözlemliyoruz. Helalleşiyoruz. Geldik, selam verdik, dönüyoruz, helalleşiyoruz. İnsanlarla yine bir hemhal olmaya çalışıyoruz. Akabinde de yaklaşık 10 ila 15 günlük bir operasyonun sonunda da elhamdülillah arkadaşlarımızın da canına bir sıkıntı gelmeden ülkemize dönmeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir ara verelim. Aranın ardından hem rakamsal olarak da belki verileri paylaşırız. Geçtiğimiz yılla ilgili. Bu seneye de artık yavaş yavaş başlayalım.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.

0: İsine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle yıldızlar gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Hem çerçevede Bürol Eken Beşir Derneği Yardım Programları ve Sosyal Hizmetler Direktörü konuğumuz. Kurban organizasyonuna geçelim artık abi bu bölümde yavaş yavaş. Şimdi geçen seneyi konuşuyorduk. Rakamsal olarak paylaşacağımız veriler var mı? Geçen sene kaç noktada olduk? Ne kadarlık bir bağışı organize ettik? Durum nedir?
3: Başta da söylediğim gibi Afrika ve Asya olmak üzere birçok ülkede aktif bir şekilde faaliyetlerimizi yürüttük. Bağışçılarımızın emanetlerini götürdük. Uygun şartlarda fıkıh usullere, İslam usullere uygun bir şekilde kesimlerini tamamladık. Ve ciddi bir organizasyon yapıldı. Bu yılda yine aynı şekilde inşallah hazırlıklarımız tamamlandı. Allah için yola çıkmaya hazırız diyebilirim.
2: O zaman şöyle doğrudan bir soru sorsam. Yani basit bir soru. Neden bağış yapmalıyız? Yani kurban bağışının mazlum coğrafyalar için önemi nedir abi?
3: Yani neden bağış yapmalıyız? Öncelikli olarak rakamsal veri vermek gerekirse her yıl işte mazlum coğrafyalar diye nitelendirdiğimiz başta Afrika olmak üzere dünyada 11 milyondan fazla insan açlıktan ölüyor maalesef. 150 milyondan fazla çocuk beslenmeyle alakalı zorluk çekiyor. Yani yeterli beslenmeye ulaşamıyor. Biz birçok ülkeye gidiyoruz. Ama işte raporlarımızı önümüze koyduğumuzda, açtığımızda, baktığımızda işte ilgili yerel makamlardan, resmi makamlardan veriler aldığımızda işte %10'luk belki %20'lik ihtiyacı ancak karşılayabildiğimizi görüyoruz. Çünkü çok ciddi bir ihtiyaç durumu var. O yüzden biz bağış yapmalıyız. Oradaki kardeşlerimize belki yılda bir defa evlerine, medreselerine, Kur'an kurslarına et girecek insanlara destek olmalıyız. Bu yüzden çok önemli. Dediğim gibi rakamlar çok yüksek. 11 milyon insandan bahsediyoruz. 150 milyondan fazla çocuğun yeterli beslenmesinden bahsediyoruz.
2: Bazı ülkelerin nüfusu yani 11
3: tabii
2: milyon.
3: Tabii ki.
2: 150 milyon çocuk çok ciddi bir...
3: Çok ciddi bir rakam ve bu artıyor, artarak devam ediyor.
2: Sebebi ne acaba? Yani şimdi 150 milyonluk bir nüfus, bir çocuk nüfusu bu halde dünyanın geri kalanına baktığımız zaman da başka bir tablo var. Bazı ülkelerde tam zıttı. Yani artık israfın, bolluğun tavan yaptığı, zirve yaptığı bir dünyayı görüyoruz. Gözümüzü bu tarafa çevirdiğimizde. Nasıl oluyor? Ne sebeple bu açlık var? Afrika'da ne sebeple?
3: Yani burada tamamen aslında ihtiyaçlara ya da insani yardımla alakalı işte bu gıda, su gibi ana işte sağlık gibi materyallere ulaşımdaki fiziki imkanların yetersiz olmasından kaynaklanıyor. İşte Afrika'da su kuyusu mesela başlı başına bir gündemdedir. Su kuyusu, su yok, su yok. Aslına bakıldığında dünyanın en büyük su havzalarının Afrika'da olduğu bilinir. Afrika yer altında ama insanların suya ulaşmada bir sıkıntısı var. İnsanlar o yerin altındaki suyu çıkartabilecek maddi imkanları bulamıyorlar.
2: Sadece o maddi imkanları sağlasak, ekipmanı sağlasak Afrika'nın susuzluk problemi
3: yok.
2: Kullanım suyu açısından
3: evet,
2: kalmayacak.
3: Evet, aslında kalmayacak.
2: Böyle.
3: Tabii ki, tabii ki. Doğru söylüyorsun.
2: Reel veri yani.
3: Reel veridir.
2: Enteresan.
3: İşte baktığınız zaman işte kurban için gidiyoruz. Çok verimli toprakları var. İnsanların ekip biçmeyle alakalı imkanları olmuş olsa ellerinde çok ciddi aslında buralarda hem kendilerinin ihtiyaçlarını karşılaması noktasında hem de kalkınma noktasında ciddi etkilerin olabileceğini gözlemleyebiliriz. İşte.
2: Yani o zaman siz şöyle mi diyorsunuz hani bir örnek bir yerden bahsetmiştiniz hani artezyen açtık
3: evet.
2: Sulama başladı ve tarım başladı ve burada hem kendilerine yeten bazı yerlerde de fazlasını artık satabildikleri, gelire dönüştürebildikleri, ticaretini yapabildikleri hale geldiler.
3: Getirmeye çalışıyoruz.

0: Evet.
1: Yani demek ki gelebilir aslında.
0: Muhakkak. Yani bu başta eğitimle, onlara verilecek belki bir can suyuyla bunları sağlayabiliriz. Bunun için her geçen gün aslında sürdürülebilir yardımlar noktasında biz de bir adım daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Yani insanlara işte ödevler veriyoruz artık oraya gittiğimizde. Diyoruz ki biz geldik, bunu yaptık. Diyoruz ki şu işi yaparsanız işte şurada şu ekim biçim işini yapın. Akabinde biz de gelelim. Size ekstra işte bu sefer hayvan vermeye başlayalım gibi ödevler vermeye başlıyoruz. Bu şekilde ne oluyor? İnsanlar işte bir ödül şeyiyle bu işlere girebiliyorlar, yapabiliyorlar. Ama tabii yılların vermiş olduğu insanların sömürülmesiyle alakalı. Birçok ülke tarafından yıllarca sömürülmüş bir kıtadan, bölgeden bahsediyoruz. Tabii bizim şu an yapmış olduğumuz onlar için çok önemli. Her geçen gün biz de bunu bir adım daha öteye götürebilecek faaliyetler noktasında devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Yani bir psikolojiden mi bahsediyorsunuz?
0: Tabii ki. Bu tamamen aslında psikolojik bir durum. Yani işte kafası belki yerden kalkmayan bir toplumdan bahsediyoruz. Önce işte onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yani ayağa kalkmalısınız, bir şeyler yapmalısınız. Topraklarınız çok verimli. Yani bazı yerler var işte bizim ülkemizde örnek veriyorum yılda iki defa çay hasadı alınabiliyorsa... Öyle yerlere gidiyoruz ki yılda 15-20 defa çay hasadı alınabilecek topraklarının verimli olduğu ülkelere, bölgelere gittiğimize denk geliyoruz. Yani yapılan araştırmalar bunu yapıyor ama oradaki insanlar bunu yapamıyor. Yine işte Çin geliyor, orada çay üretimi yapıyor, uçaklara dolduruyor, tekrar götürüyor. Bir başka ülke geliyor, madenini
1: tarımda
0: çıkarıyor.
1: Tarımda da sömürü başladı yani.
0: Tabii ki yani.
1: Çünkü madende biliyoruz yıllardır.
0: Tarım, aklınıza gelebilecek her türlü kaynağın sömürülmesi noktasında bir durum var ama tabii ülkemiz bu anlamda Afrika'da ciddi anlamda etkili olmaya başladı. Yani devletimiz başta olmak üzere çok ciddi Afrika'ya yatırımlar, işte sivil toplum kuruluşlarımız, belki iş insanlarımız çok ciddi gidiyorlar, geliyorlar, artık orayla bir etkileşim halindeyiz. Hızlı bir kalkınma olacağına inanıyoruz. Yani Afrika belki de dünyayı kurtaracak diyebiliriz.
1: Zaten Batı'yı zenginleştiren yıllardır Batı'nın para kaynağı madenler üzerinden bu Afrika'da.
0: Evet.
1: Yani o bizim bildiğimiz o elmastır, pırlantadır, bu nereden çıkıyor? Çoğunlukla değil mi? Afrika'dan
0: Doğru.
1: çıkıyor. Ve Yahudiler bütün piyasayı, bütün oradaki rezervleri tamamen kendi tekellerine almış durumda.
0: Maalesef.
1: Aklıma şu geliyor. Yani doğru bir cümle olur mu? Afrika'nın şimdiye kadar hep böyle işte çöl, hiçbir şey yok, işte insanların açlıktan öleceği bir coğrafya, kesinlikle gidilmemesi gereken yer. Böyle bir tablosu var ya, bu tablo bilinçli bir şekilde bu sömürü düzenini gizlemek için aslında üretilmiş olabilir mi?
0: Yani olma ihtimali yüksek. Yüz ölçümünün bile normal haritalarda gösterildiğinden çok daha büyük olduğu konuşulur,
1: evet.
0: Afrika'nın.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi sömürü düzeni çok uzun yıllardır devam etmiş. Aslında ecdadımız da gitmiş zamanında. Ama gittiğimiz hiçbir yerde Osmanlıca konuşan kimseyi görmüyoruz. Çünkü sömürmemişler. Her zaman medeniyet götürmeye çalışmışlar. Birçok eser görüyoruz işte Osmanlı döneminden. Gelmişler. Vakıfları kurmuşlar, mescitler yapmışlar, hanlar, hamamlar yapmışlar. İnsanlara bir medeniyet götürmüşler ama sömürmemişler bakıldığında. Biz de şu an aynı mantıkta hareket ediyoruz. İşte Türkler geldi deyince gözlerinin parladığını görüyorsunuz insanların. Yani biz işte buradan, ülkemizden, havaalanından yola çıktığımız anda tüm sivil toplum kuruluşlarımız artık tek bir logoyla hareket ediyorlar. Hepimiz için Türk bayrağı öne çıkıyor. Kurum logoları artık arka planda olmuş oluyor. Bu şiarla çalışmaya gayret ediyoruz. Bu da oradaki insanları etkiliyor gerçekten. Yani işte Türkiye'den geliyorlarsa bize gerçekten karşılıksız bir şekilde yardım yapmaya geliyorlar insanlar diyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani hem ülkemizin bir şekilde bu anlamdaki şeyine katkı sunmuş oluyoruz hareketlerine. Hem de bir çok gittiğimiz coğrafyada gerçekten din kardeşlerimizin olduğu noktalar. Müslümanlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu gayede hareket ediyoruz.
1: Evet. Şimdi oradaki insan kaynağıyla ilgili de toplumlarda, bütün dünyada oluşturulan algı biliyorsunuz çok olumsuz. Aslında onlar o şekilde bırakıldıkları için, o şekilde yaşamaya terk edildikleri için, ellerinden her şey alındığı için, baskılandıkları için aslında o tablo doğruymuş gibi görülüyor değil mi? Sizin mesela tecrübelerinizde Afrika'daki insanlar, Afrika'daki kardeşlerimiz

0: karakter yapıları, gücü, kuvveti, aklı, zekası, iş çözme kabiliyeti, bir şeyler öğrenmeye başladıklarında özellikle nasıl?
1: Çok etkili olabiliyorlar. Yani bu anlamda gerçekten, yani aslında hani bu tarz bilgiye, birikime, harekete aç durumda oradaki insanlar. Yani dediğiniz gibi ellerine bir imkan verildiğinde bunu alıp götürebilecek birçok kardeşimize, birçok topluluğa denk geldik, geliyoruz da. Ama tabii öte yandan baktığımızda tamamen işte sinmiş bir toplum olarak bakıldığında da artık ya bizim önümüze bugün bir parça ekmek gelirse yeriz, gelmezse bugünü geçiririz, yarına bakarız mantığıyla da hareket eden birçok insan var. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz işte oradaki insanların eğitilmesine, oradaki insanların kendi durumunu analiz etmesine geliyor durum. Bu da tabii çok kolay bir şey değil. Nitekim bakıldığında biz ve bizim gibi birçok kurumların ana misyonuna baktığınızda acil insani yardım üzerinden hareketle bir süreç var. Evet. Bunu bırakamıyoruz. İnsani yardım bırakabileceğimiz bir şey değil. Evet. Sadece büyük bölümünü artık insani yardımdan sosyal hizmete, kalkınmaya, sürdürülebilir faaliyetlere çevirmeye çalışıyoruz. Tabii bu da çok kolay olacak bir durum değil. Gayretimiz bu yönde hızlı bir şekilde ilerlemek. Birler bin olacak, binler on bin olacak gibi bir düşünceyle devam etmemiz gerekiyor.
0: Zannediyorum bu uluslararası yardım kuruluşlarının, yardım organizasyonları da bu pasifliği besleyen bir yapıda olmuş değil mi?
1: Tabii ki sürekli yardım almayla hayatlarını sürdüren bir toplum oluşturmak demek insanları tabii ki tembelleştiriyor. Yani çalışma gereği duymuyor yani. Çünkü çalışsa kazanacağı katma değer çok az ama sizin verdiğiniz bir yardım onun belki bir aylık kazancından daha fazla olduğu için buna gerek duymuyor olabiliyorlar. Tabii biz böyle oluyor diye yardım mı yapmıyoruz? Hayır, tabii ki yardımlarımızı yine ulaştırmamız gerekiyor. İmkanlar, yani iş imkanlarına bakıyorsunuz. Çok fazla iş imkanı olan yok. Gerçekten yani elektriğin, ışığın olmadığı yerlere gidiyorsunuz. Yani orada bir iş imkanı, 3-5 tane hayvanı varsa, ufak bir bahçesi varsa belki oralardan hayatlarını sürdürüyorlar. İşte bir unu sulandırıyorlar, onu pişiriyorlar, yiyorlar gibi durumlara şahit oluyorsunuz. Ama geliştirilemez mi? Kesinlikle geliştirilebilir. Ufak dokunuşlar büyük etkiler çıkarabilir.
0: Bu söyledikleriniz önemli. Sanki su çalışmaları burada çok merkezde bir yerde duruyor Afrika'da. Yani suya ulaştıkça o medeniyetle ilgili adımların atılması zannediyorum daha kolay olacak.
1: Ya tabii su hayattır. Evet, nitekim. Evet. Yani suyu götürebildiğiniz bir yere birçok imkanı götürebiliyorsunuz. Yani suyla birlikte insanlar aslında. Yani yıllarca 8-10 kilometrelerden, 15-20 kilometrelerden su taşıyan köylere şahit oluyorsunuz. Yani hatta işte bir amcamıza denk gelmiştik. Su kuyusu açtığımız bir köyde 60'lı yaşların üstündeydi. Su kuyusu köyüne açıldı. 60 yıldır su taşıyoruz biz diyordu yani. 60 yıldır 8-10 kilometre uzaklıkta bir nehir yatağından su taşıyoruz biz. Yani 60 yıl sonunda o su kuyusunun köyüne gelmiş olması demek onun için paha biçilemez bir şey. Yani evinden sabah çıkıyor, 15-20 adım yürüyor, kovasını koyuyor, dolduruyor ve götürüyor. Yani sadece bunun için bile köyde işte çocuklar, bazı bireylerin işi bu olmuş hale dönüşmüş. Yıllardır onun işi sabah evden çıkıp o nehirden su alıp gelmek, belki 5 saat, 6 saat, 7 saatlik mesafelere gidip gelmek. Onun işi o. Yani 10 yıldır bu işi yapmış, 20 yıldır bu işi yapmış sadece. İşte o suyun oraya gelmiş olması demek onlar için çok ciddi bir anlam taşıyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz.
0: Allah razı olsun. Yani bunlar çok kıymetli bilgiler abi. Evet. Gerçekten. Yani sadece gidip yardımı bırakıp geldiğinizde işte bu verilere ulaşamıyorsunuz. Bu yorumları yapamıyorsunuz. Bunlar çok kıymetli. Yani işi bu şekilde analiz etmek. Yani Afrika'ya bir de buradan bakmak. Mazlum coğrafyalara bir de buradan bakmak. Zaten bir yer mazlumsa orada çok kıymetli bazı değerler vardır. Ve birileri o değerlere göz koymuştur. O değerleri elde etmek için çabalıyordur. Yani evet. Yemen'e de baktığınızda muhakkak bunu göreceksiniz. Bu coğrafi konum olur. Bu işte yeraltı zenginlikleri olur. Bu yerüstü zenginlikleri olur. Bir takım işte stratejik ürünleri olur. Aklımıza hani farklı farklı. Bunlar sömürülmek için aslında bilinçli olarak mazlum bırakılan yerler. Afrika'ya, mazlum coğrafyalara bu taraflardan bakabilmek için de işte oralara gitmek, oralarda kalmak lazım. Zaten biz beşir dediğimizde artık dünyanın dört bir tarafını anlıyoruz. Evet. Elhamdülillah, çok şükür. Şimdi biz bu sene, bu dünyanın dört

0: bir tarafında anladığımız beşeri nerelerde göreceğiz? Hem yurt içi hem yurt dışı olarak lokasyonlar.
1: Lokasyonlarımız yurt içinde bu yıl yine deprem bölgesi yoğunlukta bir çalışmamız inşallah olacak. Yine oradaki kardeşlerimize destek olma noktasında deprem bölgesine yoğunlukla çalışacağız. Tabii ki yine yurt içinde bulunan medreselerimiz, Kur'an kursları, talebeler noktasında

0: migrasyonlardan işte çıkan etler diye nitelendirdiğimizde biz bu etlerimizin yaklaşık %40'ını medreselere, talebelere yönlendirecek şekilde yetimhanelere %30'unu, %70 kalan %30'luk kısmında ihtiyaç sahibi aileler olacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Bu anlamda bir çalışma yürütüyoruz. Asya tarafında çalışmalarımız oluyor. İşte Pakistan olsun, Afganistan olsun, diğer ülkeler olsun. Afrika üzerine geldiğimizde işte Orta Afrika'dan Batı Afrika'ya, yine Doğu ve Güney Afrika bölgelerinde yoğun çalışmalarımız var. Elhamdülillah tabii önceliğimiz bu işin bir ibadet olmuş olması bizim ana şeyimizde, merkezimizde. Çünkü ibadeti ve süreli bir ibadet bizim için. En önceliğimiz bu. Biz işte operasyonumuzu tamamlayıp bitirdikten sonra en azından planlamasını, işte geçtiğimiz yıllarda biz Arife gününde, Arife gününden önce vacip kurbanlarımızın alımını kapatıyorduk. Bu mesela bağışçılar ya niye kapattınız gibi tepkiler de aldığımız dönem oluyordu ama bu bir ibadet. Biz operasyon olarak sınırlarımızı tamamladıysak bundan sonraki alacağımız bağışlar riske girebilmesini öngördüğümüz için kabul etmiyorduk. Önceden bildirimlerini yapıyorduk. Akabinde tabii bunun olumlu dönüşlerini alıyorsunuz ama ibadeti yerine getirebilmek birincil önceliğimiz. Evet. Akabinde bu ibadetten ortaya çıkan katma değerin gerçek ihtiyaç sahiplerine, talebelere, yetimlere ve ailelere ulaştırılması tabii ki en önemli husus. Bu yüzden de işte başta söylediğim gibi hemen dönemiyoruz. Bütün bu etlerin dağıtımının tamamını bitirip yerlerine ulaştığının bizzati tecrübesini görüp gözlemleyip akabinde dönmemiz gerekiyor. Bu anlamda yoğun bir organizasyon yine bizi bekliyor inşallah.
1: İnşallah. Allah yardımcınız Allah olsun. Bu yıl kurban bedelimiz ne kadar? İkincisi devam ediyor. hangi yollarla bu bağışlar size ulaşacak? Bir de bir ibadet olduğu için vekalet meselesi var.
0: Evet.
1: Bu üç hususu dinleyelim mi sizden?
0: Bu yıl kurban bedelimiz yurt dışı için 6500 TL, hı hı, yurt içi için 25.000 TL olarak belirlendi.
1: Yurt dışında niye bu kadar pahalı?
0: Yani ülkemizde maalesef kurban fiyatları yüksek.
1: Evet.
0: Yurt dışında daha fiyatlar normal. Yapılan organizasyon neticesinde işte Afrika olsun, Asya olsun, buralarda ülkemize göre fiyatlar daha uygun. Tabii ihtiyaca bakıldığında da oraların ihtiyacı biraz daha fazla. Yani bizim ülkemizin de tabii ki ihtiyaç sahiplerimiz var. Bu da aslında bizim handikaplarımızdan bir tanesi. Biz yapmış olduğumuz yardımların büyük kısmını yurt içinde yürütüyoruz aslında. Sadece işte kurban hizmetinde biz bunun seçimini bağışçılarımıza bırakıyoruz. Yurt içi de yurt dışı da var. Şartları bu. Ne kadar gelirse. Hep şeyle karşılaştığımız zaman oluyor işte, ya bizim ülkemizde ihtiyaç bitti de mi yurt dışına gidiliyor gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Nazik bir dille aslında şunu da söylediğimiz çok zaman oluyor. Keşke bizim gözümüzde görseniz. Yani ben kendim şahsen yakinen bu soruya işte sorulduğunda bana yakın çevremse, ya diyorum bizim çöp konteynerlarımızın kenarlarına asılan ekmeklerimiz ne zaman ortadan kalkarsa o zaman gerçekten bizim ülkemiz o yer gibi ihtiyaç sahibi olmuştur diyorum. Çünkü hala çok fazla ekmek poşetlerinin çöp kovalarının kenarına asıldığına şahit oluyoruz şu an. Yani ki orada insanlar ekmek bulamıyorlar baktığınızda.
1: Un bulamıyorlar.
0: Un bulamıyorlar. O yüzden ihtiyaç noktasında dediğim gibi yurt dışına daha fazla bağış geliyor mu? Geliyor, evet. Fiyatla da tabii ki bu
1: tabii ki
0: paralel bir şekilde
1: gidiyor.
0: Yani yurt
1: içi yurt dışı aynı olsa özellikle yurt dışı diye belirtenlerin oranı düşer diye bir tahminim var.
0: Olabilir.
1: Evet.
0: Yani tek olmuş olsa belki böyle bir durum olur. Evet. Ama şey işte yurt dışı için özellikle bunu da talep eden bağışçılarımız ve
1: var,
0: insanımız
1: tabii
0: var. Özellikle hani yani Afrika'ya, Asya'ya işte ilgili mazlum coğrafyalara gönderelim. Oradaki insanlara da faydamız olsun diye düşünenler var. O yüzden fiyatlarımız aslında makul bakıldığı zaman.
1: Evet.
0: 6500 lira gibi bir rakamla bir hisse bağışta bulunabilirsiniz. Bir ailenin ihtiyacını aslında giderebiliriz. Evet. Yine yurt içi için de yurt içinde de ihtiyaçlılar var.
1: Yani Birol abi şöyle, şimdi tabii ki hani kurban bir ibadet olarak, yani vacip bir ibadet olarak bunu görüyoruz ama bugün bugünkü ekonomik şartlarda 6000 lira 6500 lira 4 kişilik bir ailenin gezmek için 2 gün 3 gün neyse dışarı çıkmasının karşılığı,
0: evet,
1: aslında. Yani buradan bakınca da çok büyük bedeller değil.

0: vacip olan kurbanımızı, ibadetimizi yerine getirelim. Ama 6500 liralık bir pay ayrılmayacak bir pay değil. Kendi vacip kurbanımızı kessek dahi ayrılmayacak bir pay değil. Bunun karşılığı çok fazla. Çok. Yani 3 gün ailecek dışarıda vakit geçirmekten çok çok daha fazla, öyle değil mi?
1: Tabii ki. Yani buradan on binlerce kilometre uzakta birisi sizin için dua ediyor. Ya yani bu gerçekten paha biçilemez bir şey.
0: Ve karşılıksız.
1: Yani, karşılıksız. Yani orada yani çok görüyoruz. Yani Türkiye lafzıyla dualar. Yani çok fazla dua ediyor bu insanlar bize. Yani yapabildikleri zaten bu dua. Biz de onun için gidiyoruz zaten. Dualarına talibiz. Onları birazcık daha kalkındırmaya yönelik hareketler yapıyoruz. O yüzden paha biçilemez bir şey, imkan. Ve dediğim gibi değeri de bir ailenin belki bir hafta sonu için harcayacağı bir rakam diye bakabiliriz şu an içinde bulunduğumuz ekonomik düzende.
0: Biz nereden bağış yapacağız efendim?
1: Online bağış sistemimiz var. Web sitemiz üzerinden online bağış yapabilirler bağışçılarımız.
0: Telefon hala yok değil mi kurban organizasyonunda? Telefonla bağış yok değil mi?
1: Mobil uygulamamız var şu an.
0: Öyle mi?
1: Tabii, mobil uygulamamız var. Mobil uygulamamız üzerinden bağış kabulü yapıyoruz.
0: Android
1: ve iOS olmak üzere. Mobil uygulamamız aktif.
0: Yeni mi?
1: Yeni.
0: O hayırlı olsun.
1: Allah razı olsun. Mobil uygulamamızla birlikte de hem ihtiyaç sahiplerimizin hem bağışçılarımızın kendi profilleri üzerinden kendi durumlarını takip edebildikleri mobil uygulamamız şu an yayında, şeylerden indirilebilir.
0: Galiba onu en etkili kullanacağımız yol şu olur. Biliyoruz aslında pazar yeri uygulamaları var. Yani sürekli alışveriş yaptığımız uygulamalar var. Biz ne yapıyoruz? Buralara kredi kartlarımızı tanımlıyoruz. Ve alışveriş yapacağımız zaman o tanımladığımız kredi kartlarımız üzerinden ya da bankamatik kartlarımız üzerinden biz o ne yapıyoruz? Alışverişimizi rahatlıkla yapıyoruz. Burada da benzer bir sistem kurabiliyoruz değil mi? Yani mobilde ben kredi kartımı ya da banka kartımı tarif ettiğimde aynen alışveriş yapıyor gibi. Kurbansa kurban, efendime söyleyeyim, ya da diğer bağışlar. Bunları seçip sepete atıp sanki bir alışveriş yapıyor gibi davranıyor muyum? Yani
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: Bir şey
1: birebir anlattığınız gibi hocam. Yani bir sepet mantığımız var. Buraya istemiş olduğunuz bağışların hepsini sepetinize ekliyorsunuz. Akabinde sürecinizi bir alışveriş platformundan tamamlar gibi tamamlayabiliyorsunuz. Hızlı ve çözüm odaklı güzel oldu bizim için de.
0: Elhamdülillah. Hayırlı olsun.
1: Web sitemizle birlikte. Tabii
0: bol bereketli olsun.
1: Allah razı olsun. İki yönlü de kullanıyoruz. Hem ihtiyaç sahiplerimiz için bir takip edilebilir bir platform oldu bu. Yardımlarını takip edebiliyor. Bağışçılarımız da yine bağışlarını.
0: Öyle mi? Yani ihtiyaç sahipleri de mi kullanıyor?
1: İhtiyaç sahiplerimiz ve bağışçılarımız da kullanıyorlar.
0: Talep mi geçiyorlar? Nasıl oluyor? Bir talep sistemi mi var?
1: Yani ihtiyaç sahiplerimiz için bir başvuru sistemimiz var. Hı-hı. Bu başvuru sistemi sonunda yapılan incelemeler neticesinde belli yardımlar kendilerine tanımlanıyor. Bu yardımların işte hangi periyotlarda kendilerine ulaştırılacağı ilgili bildirimler.
0: Banka hesabı gibi yardım hesabı var
1: aslında. Tabii yardım hesabı gibi düşünebilirsiniz.
0: Çok güzel ya. Maşallah diyelim. Vekalet konusunu nasıl aşıyoruz?
1: Vekaletle alakalı bağış platformu üzerinde vekalet metnimiz bulunuyor. Zaten bağış yapmadan önce kesinlikle o vekalet cümlesinin okunarak tiklenmesi gerekiyor. EFT havale bağışlarında ise
0: okunarak derken sesli kıraat anlamında.
1: Tabii. Yani oradaki
0: kendim duyacağım sesle onu tekrar etmem yetiyor mu?
1: Tekrar yeterli oluyor. Sonunda Beşir Derneği Kurban Komisyonu'nu kendinize ya da işte Zekat Komisyonu ya da ilgili komisyonu kendinize vekil tayin etmişsiniz. Bizim zaten tüm bağışlar sistemde ilgili komisyonların önüne düştüğü için vekalet sistemimizi halletmiş oluyoruz. Havale EFT yoluyla yine bağış yapılabiliyor derneğimize. Son olarak da temsilcilik ofislerimizden, temsilcilerimiz vasıtasıyla da derneğimize çok hızlı ve kolay bir şekilde bağışçılarımız bağışlarını ulaştırabilirler. Biz de onların mazlumlar arasındaki el olmaya gayret ediyoruz. El olabiliriz inşallah.
0: Bir ara daha verelim. Aranın ardından yine devam edelim inşallah.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman.

0: meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dilden, hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Efendim, Beşir Derneği'nden Birol Eken Bey ile birlikteyiz. Devam ediyoruz. Yardım Programları ve Sosyal Hizmetler Direktörü. Çok önemli bilgileri bizimle paylaşıyor Birol Bey, sağ olsunlar. Yani özellikle mazlum coğrafyalarla, Afrika'yla ilgili aslında farklı pencereler açılıyor. Yani bu vesileyle mesele sadece bir yere gidip yardım ulaştırma olmadığını, oradaki insana, oradaki coğrafyaya, oradaki toprağa, oradaki suya varana kadar ciddi bir temasın gerçekleştiğini böylelikle aslında anlamış oluyoruz. Bu elbette ki en doğru bakış açısı bu. Bir takım ezberlerden, bir takım kurgulardan, bir takım fotoğraflardan bizi kurtaracak olan şey bu gerçek temaslardır, hakiki temaslardır. Bu anlamda Allah razı olsun. Yani bu kadar yardımın içinde bu kadar detaylı raporlamalar yapabilmeniz, bu kadar detaylı analizler yapabilmeniz, bunlar ayrıca takdire şayan. Beşir her seferinde bizi hem şaşırtıyor hem şaşırtmıyor. Yani hem beklentimizi karşılıyor hem de şaşırtıyor bu yaklaşımlarıyla. Yani sanki burada bir yardım programı değil de bir aslında coğrafya, bir uluslararası ilişkiler programı yapıyor gibi oluyoruz her seferinde. Allah razı olsun. Şimdi bir şey daha merak ediyoruz. Oradaki imkanlar malum. Siz anlattınız aslında kurban dağıtım sürecini, etlerin dağıtım sürecini aslında anlattınız ama şu insan yine de birazcık anlamak istiyor. Mesela Afrika'da bu işin çünkü bir kesimden sonra bir parçalanması var. Dediğiniz gibi pay edilmesi var. Bu payların işte kilo kilo hesaplanması var vesaire, paketlenmesi var. Mesela o paket ne, neyle götürüyorsunuz, kim götürüyor, siz mi bütün etleri dağıtıyorsunuz? Mesela dediniz ki işte şu bölgede keseceksiniz, bilgi geliyor. Burada 10 bin insan var. Şimdi 10 bin insana tek tek ya da işte 5 bin aile ise buraya tek tek siz mi götürüyorsunuz? Onu da aslında bir dinlesek güzel olacak.
3: Aslında sürecimizin en başında biz tabii ülkelere gitmeden önce yerelde çalıştığımız partner kurumlarımızla birlikte belli bir fizibilite çalışması yürütüyoruz. İhtiyaç sahibi analizi yapıyoruz. İşte köyler, çevrede yaşayan mezaralardaki insanlarla alakalı. Bizim aslında yardım fişlerimiz var. Biz bu fişleri belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz öncesinde.
2: Kupon gibi.
3: Kupon gibi. Bu fişleri dağıtıyoruz ve ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Akabinde işte örnek veriyorum 500 tane büyükbaş hayvan kesiyorsunuz bir bölgede. Buraya işte kaç insanlık, kaç ailelik et çıkacaksa o kadar aileyi davet ediyoruz. Ya da onların gelebilecek durumu yoksa onların bulunduğu köylere hemen kesim noktasında ekiplerimizi bölerek oralara belli araçlarla sevkiyat yapmaya çalışıyoruz. İşte kesimlerimizi tamamlıyoruz. Kesimlerimizi tamamladıktan sonra bir yandan biz kesimleri yaparken bir ekibimizde kesilen hayvanların parçalanması ve aslında insanlara dağıtımının planlaması aşamasına geçiyor arka planda. Ciddi bir çalışma yürüyor. Kesim alanımızda da ciddi bir parçalama ağı oluşturuyoruz. Yani bizim aslında kesim bölümümüz işte hayvanların tutulduğu alan, kesim alanı ve dağıtım alanı olmak üzere 3 farklı bölümden oluşturuyoruz. Bu 3 alanda arkadaşlarımız aktif bir şekilde görev yürütüyorlar. İşte kesilen hayvanlarımızı büyük işte orada yapılmış olan tezgahlara, ahşaptan tezgahlar yapıyorlar. Tabii burada dağıtımını yapacağımız aileler, köylerden gelenlerden de destek alıyoruz. Orada kendileri gönüllü olarak gelip bize destek oluyorlar. İşte orada hayvanların parçalamasını yapıyoruz. 3'er, 5'er, 7'şer kiloluk paketlerde paketlemeye gayret ediyoruz. Paketlenen etleri işte tartı imkanımız varsa tartıyla tartıp işte aile sayısınca belirleyip akabinde de kupon olan ailelere dağıtmaya başlıyoruz. Önceliğimiz kupon olan ailelerin dağıtımını tamamlamak. Kuponları olmayan ailelere maalesef işte sona bırakıyoruz. Elimizde eğer et kalırsa yine onlara da dağıtıma devam ediyoruz. Kendileri gelemeyen

0: uzak yerlere de
1: evet.
0: işte
1: ya da kişiler
0: tabii olur. Bizim arkadaşlarımızı yereldeki arkadaşlardan bir iki kişi görevlendirip araçlarla işte 100 ailelik eti yüklüyoruz, gönderiyoruz. Hı. Yerelde dağıtımlarını yaptırıyoruz ve süreçlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Tamam. Yani 3-5 kilo mu abi?
0: 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo bandında ailenin birey sayısına göre değiştirmeye çalışıyoruz. İşte ne kadar çok insana dokunabilirsek, fayda sağlayabilirsek, tabii. Medreseler, Kur'an kursları, yetimhaneler gibi kurumlara da biz kendimiz bizatihi işte hayvanları parçalatıp götürüp teslim etmeye çalışıyoruz. İşte ne kadar yemek üretim yapıyorsa, kaç öğrenci varsa ona göre bir sayı ve kilo belirliyoruz, ona
1: aslında
0: göre teslim ediyoruz.
1: Aslında o çok kıymetli. Niye? Şimdi aslında mesela %70'i demiştiniz değil mi? Evet. Bu tür işte yetimhaneler, medreseler, okullar, kurslar dediğimiz yer %70'i evet. Buluyor. Şimdi bu şu açıdan çok önemli. Yani bugün elbette orada işte zaten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıyor. Ama kritik olan nokta şu. Buralarda insan yetişiyor.
0: Muhakkak.
1: Erol Bey. Bunu düşünmeniz de çok ince bir şey. Çünkü yetiştirilen yani kalifiye aslında insan kaynağına dönük bir yardım. Evet. Burada söz konusu. Yarın onlar çıktıkları zaman işte sizin bahsettiğiniz gibi köylerindeki maddi manevi ihtiyaçları gidermek için görev alacaklar. Yani oradaki kalkınmayı sağlayacak insanlar onlar, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Bu açıdan kıymetli, öyle. Kritik.
0: Yani bizim için yetimhaneler, medreseler, Kur'an kursları önemli noktalar. Hı hı. Talebeler önemli noktalar dediğiniz gibi. Gelecek için. Orada yetişen çocuklarımızdan bahsediyoruz. En çok bunlara destek olmalıyız ki bir şekilde buradan başlayacağız inşallah kalkındırmaya.
1: İnşallah. Şimdi bir merak edilen mesele daha var. Kurban kesimlerinden sonra bu bağışçılarınıza nasıl bilgilendirme yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz?
0: Bizde bağış...
1: Gelmediği olursa mesela o bilgilendirme diyelim ki...
0: Şöyle, bağış sürecinde başlıyoruz aslında bilgilendirmeye. Bir bağışçımız işte bize bir adet kurban bağışı, birisi kurban bağışı yaptığında öncelikli olarak bağış kabulüyle alakalı kendilerine SMS gidiyor. Aynı zamanda işte dediğimiz gibi uygulamamızı kullanıyorlarsa ya da web sitemizden bağışçı profili oluşturup girdilerse orada hemen kendi bağışının ana durumunu görüntüleyebiliyor. Akabinde bu hisse kurbanının kesiminin yapılacağı ülke belirlendiğinde, ülkesine atandığında işte kurbanınız şu ülkede kesimi planlanmıştır diye bir ikinci bilgilendirme yapıyoruz. Akabinde de kesimler tamamlandığında işte sayın sizin kurbanınız işte Çat ülkesinde kesilmiştir. Çünkü namazını kılmak isteyen bağışçılarımız oluyor, evet, kurbanımız kesildikten, evet, sonra. Bunların bilgilendirmeleri en hızlı şekilde yapılmaya çalışılıyor. İşte internetimizin çekmediği, hattımızın çekmediği yerlerde bile biz bir an önce yani kestik bir şekilde onların bilgilerini genel merkeze ulaştırabileceğimiz önden işte nereden gönderebiliriz, nasıl internete ulaşabiliriz araştırmalarını bile öncesinde yapıyoruz aslında. Kesildiği an itibariyle aynı gün içerisinde bilgilendirmesini bağışçılarımıza yapıyoruz.
1: SMS'de mi yapıyorsunuz?
0: Tabii SMS bilgilendirmesi yapıyoruz. SMS'de şöyle
1: diyelim ki SMS gelmedi.
0: SMS şöyle...
1: Diyelim ki gelmedi. Olabilir.
0: Hani genel merkezimizle irtibat haline geçtiğinizde ilgili kesim yerine arkadaşlar sistemden kontrol edip size bilgisini verebilirler. SMS durumunda şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Çok fazla bağışçımız olduğu için, SMS'ler de blok halde gönderildiği için SMS'lerin SMS kutularındaki spam bölümüne düşme ihtimali olabiliyor.
1: Evet.
0: Spamlara düşüyor.
1: Çoklu gönderim olduğu için.
0: Çoklu gönderim olduğu için. Evet. Bağışçılarımız ya bizim kurbanımız kesildi mi, mesajı gelmedi diye dönüşler yapabiliyorlar. Spam mesajlarını kontrol edip bir defaya mahsus Beşir Derneği spam değildir artık diye işaretlediklerinde ondan sonra kurumumuzdan gönderilen SMS'ler kendilerine ulaşabilir. Bir de ikinci bir durum var. Tamamen kullanıcıların kendi telefonlarını, hatlarını reklam mesajları dahil bu tarz tanıtım mesajlarını kapatmış olmaları operatörleri tarafından. Evet. Bunu kendileri yapmışsa eğer bizim mesajlarımız zaten otomatikman kendilerine maalesef düşmüyor. Bunun için de web sitemizde veya uygulamamız üzerinden bağışçı profillerinden de kurbanının kesildiğinden sonraki sürecini anlık takip edebilirler.
1: Bilgi aynı oraya şekilde, da düşüyor. Tabii, sadece bilgi SMS oraya da, olarak
0: tabii.
1: değil.
0: Bilgi panel üzerinden de kendilerinin profillerinden de ulaşabilirler. Kesinlikle.
1: Ben şunu biliyorum. Beşir'in gönüllü ağına bakarak söylüyorum bunu. Beşir gönüllüleri şu anda Türkiye'nin dört bir yanında ülkemiz için söylüyorum.

0: ediyorum. Çalışıyorlar. Özellikle kurban bağışı organizasyonu için işte bağış toplama sürecinde aktifler. Şimdi aslında şuna teşvik etmek istiyorum. İnşallah bizi kıymetli gönüllerimiz seyrediyorlardır ya da dinleyeceklerdir. Bütün bu bağış sürecinde mümkünse insanlara, bağışçılara uygulamayı indirtelim. Öyle değil mi? Mobil tabii. Uygulamayı indirtelim. Bu birçok yükü üzerimizden atacaktır. Yani orada çünkü kendi takibini düzenli yapmasını da sağlayacağız ve bizim için de bir kolaylık olacak.
1: Evet.
0: Çünkü bu uygulamalar ne kadar çok insana yayılırsa, ne kadar çok kullanılırsa, Allah korusun yani fark edemediğimiz bir takım arızalar vesaireler olabilir, değil mi? Sistemsel geliştirme ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bu yaygınlık aslında bunu sağlayacak. Hem de bir teşvik olmuş olur. Yani insan her şey olabiliyor. Yolda giderken, aracınızla giderken başınıza bir şey gelebiliyor mesela. O an hemen hızlıca bir sadaka verme içinize geliyor. Çünkü insan başına bir şey geldiğinde ya da bir sıkıntıdan hemen o an kurtulduğunuzda hemen bir sadaka verme ihtiyacı geliyor. Bunu düşünüyorsunuz. O hızı sağlamak lazım.
1: Tabii ki.
0: Kutuyu dijital ortamda bırakmak lazım. Herkesin cüzdanına, telefonuna bırakmak lazım diye düşünüyorum. Böyle de bir teşvik yapmak aslında bence
1: teşekkür
0: faydalı
1: ederiz.
0: Olur.
1: Çok yerinde.
0: Buralardan kullanalım. Biz de indireceğiz. Yani şu anda telefonum yanımda yok program dolayısıyla. Biz de hemen inşallah bu programdan sonra indireceğiz ve kaydımızı da yapacağız. Gerekli tanımlamaları da yapacağız inşallah. Şimdi bir haberle Beşir'in birçok organizasyonu faaliyeti var. Çoğunlukla kurban dışında yurt içinde olduğunuzu biliyoruz. Siz de bunu ifade etmiştiniz. Bir haberle mesela bir örnek alana geçiş yapalım. Haberimizin başlığı kayıp çocuklar kurtarıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda doğa gezisine çıkan iki çocuk ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Beşir Derneği ekipleri ve gönüllüler de destek verdi. Saat 02 sıralarında ormanlık alanda bulunan çocuklar gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildi. Evet. Bir kurtarma operasyonu Beşir'den. Beşir arama kurtarma alanında da artık yani kendini ispatlamış durumda. Bu haberde bunu gösteriyor. Bu arama kurtarma meselesi bir defa doğal afetler dışında da böyle ihtiyaç olan meseleler değil mi?
1: Muhakkak.
0: Yani nerelerde ihtiyaç oluyor? Siz neler yapıyorsunuz? Yani bu arama kurtarma dediğimizde kapsam ne? Açık söyleyeyim yani siz arama kurtarma dediğinizde ne kastettiğinizi çok iyi anlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Birol Bey ama biz çok iyi anlayamayabiliyoruz.
1: Tabii.
0: Bir kapsamını bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Şöyle aslında afetlere müdahale diye nitelendirebiliriz genel kapsamlı. Tüm işte bu savaş sonrası bir duruma da belki müdahale etme olabilir. İşte bir kıtlık sonrasında da acil müdahale olabilir. Tabii ki bir doğal afet, depremsel, yangın, taşkın gibi durumlara da olabilir. Bu anlamda hazır olmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Ekiplerimiz sürekli eğitim halindeler. Yani ciddi eğitimler aldırtıyoruz. Beşir destek timleri kuruyoruz. İşte Safranbolu'daki çok net bir örnek bizim için bakıldığında. Safranbolu özelinde saat 11 sularıydı. İlgili temsilciliğimiz, orada Safranbolu temsilciliğimizdeki gönüllü temsilcimiz ve arkadaşlarımız bize ulaştılar. Dediler ki AFAD'dan bir çağrı var, biz acil aramaya çıkıyoruz. İki tane genç kardeşimiz kayboldu diye. Tevafuk, elhamdülillah oradaki ekibimiz, kurmuş olduğumuz Beşir Destek Timi, Karabük ve Safranbolu çevresindeki ormanları ve arazileri çok iyi bilen bir ekipti. Bu vesileyle de işte kardeşlerimizi, o çocukları işte 11'den sonra işte 3-3,5 saatlik bir sürede elhamdülillah bulunmaları noktasında çok ciddi katkı sağladılar. Kardeşlerimizin bulunması noktasında. Biz arama kurtarma eğitimlerine çok özen gösteriyoruz ve önemli buluyoruz. Bununla alakalı hemen her ilimizde bir arama

0: kurtarma ekibimizin olması noktasında çalışmalar yürütüyoruz.
1: Var mı peki şu anda?
0: Tabii şu an işte İstanbul orta seviye arama kurtarma ekibimiz var. Yalova'da bir ekibimiz var. Şanlıurfa'da bir ekibimiz var. Yaklaşık 30-40 ilimizde beşer destek timlerimiz var. 4 kişilik, 5 kişilik ekiplerden oluşmuş mini ekipler aslında. Buradaki gayemiz de ana ekiplerin, ana akredite ekiplerin olay mahalline ya da afet noktasına gelene kadar 0. dakikada müdahale edebilmek. İşte Safranbolu'daki ekibimiz aslında bunun bir çıktısı.
1: Destek ekibiydi.
0: Destek timiydi. Buradaki ekibimiz hızlı bir şekilde Safranbolu'da olmaları hasebiyle kayıba hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Hatta kardeşlerimizin de bir ağaç altında artık uyumak üzere olduklarını söylemişlerdi bize. Allah muhafaza. Uyusalar ve kimse bulamasa belki hipotermi vesaire işte soğuktan sebepti. Belki hayatları tehlikeye girecekti. İşte 0. dakikada müdahale edebilmeyi kolaylaştırıcı işte 5 kişilik 4 kişilik ekipler oluşturmaya başladık. Bunlarla ilgili eğitim süreçlerine devam ediyoruz. Hafif orta ve ağır seviye ekiplerimizin yine eğitimleri devam ediyor. Kendi eğitici eğitmenlerimiz tarafından işte fiziki eğitimlerini veriyoruz. Akabinde AFAD tarafından sınava tabi tutuluyoruz malumunuz. Bu sınavlar akabinde de akredite oluyoruz. Tabii sadece arama kurtarma alanında da çalışmıyoruz. İşte afetlere müdahale noktasında AFAD'la akredite şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda Beşir Derneği beslenme akreditasyonuna da sahip. Yani afetlerde ve acil durumlarda beslenme hizmeti de sağlıyoruz. Bu alanda da işte Kızılay'la akredite bir şekilde.
1: Yani bu gıda dağıtımı değil. Beslenme hizmeti dediğimiz beslenme şey hizmeti, gıda dağıtımından
0: gıda
1: bahsetmiyoruz.
0: Gıda dağıtımını da içinde kapsayan acil durumda işte afetin ilk acil müdahale kısmında insanların besin ihtiyacının karşılanması. Bu sıcak yemek diye nitelendirebiliriz aslında. Çorbasıydı, yemeğiydi, çayıydı. İşte afete müdahale eden ekiplerin yaşlarının karşılanması, beslenmelerin karşılanmasını kapsayabilir. Ve Aile Bakanlığı ile birlikte de psikososyal destek alanında da akreditiz. Üç alanında da aktif bir şekilde tam kapsamında bu üç ana kurumun çözüm ortağı.
1: Başka hangi kanallar var? Yani akreditasyon başlıklarına baktığımızda şimdi üç başlık saydınız ya.
0: Şu an için 3 alanda akreditasyon var. Biz bu 3 alanda da akredite bir kurumuz.
1: Yani toplamda zaten 3 alan var ve siz 3'ünde de.
0: 3'ünde de akrediteyiz. Şu an yeni akreditasyonlar oluşturulmaya başlanıyor. Bunlar da işte AFAD tarafında. Örnek nedir? İşte dronlu arama akreditasyonu diye bir akreditasyon süreci mesela şu
1: aslında
0: an başlatıyorlar.
1: Aslında alt başlık gibi değil mi? Yani arama kurtarmanın
0: diğerlerinden bir ayrıştırıp farklı bir akreditasyon alanında bunu yapmayı planlıyorlar. Yine bununla birlikte sadece sağlık alanında bir akreditasyon düşünceleri, planlamaları vardı. Bunların hepsini şu an üzerine çalışıyorlar. Yönetmelikleri yazılıyor. Çalıştayları yapılıyor
1: yani
0: işte.
1: Yani ilk yardım.
0: İlk ya sadece sağlık gibi alanında bir akredite yapalım. İşte UMKE tarzı diye düşünebiliriz belki. Çalışmalar var. Ama şu an ana şeyde baktığımızda kentsel arama akreditasyonu var. Depremde arama kurtarma akreditasyonu var. Beslenme akreditasyonu ve psikososyal destek noktasında akreditasyonlar var. Elhamdülillah biz kurum olarak bu üç akreditasyonumuzla ilgili kurumlarımızı sağlamış durumdayız.
1: Bu yani alandaki size teşekkür ediyorum. Yani belki 10. programdan sonra bu akreditasyon başlıkların tamamını aslında almış olduğunuzu daha yeni söylüyorsunuz. Yani işte bahsettiğim şey böyle bir şey. Maşallah diyorum. Yani maşallah. Sadece iş odaklı olmak böyle bir şey. Yani sadece yapmak böyle bir şey. Bunu hem bir sitem olarak söylüyorum hem bir espri olarak söyledim. Neden? Şimdi bakın mesela Beşir burada akredite dediğiniz zaman insan aklına 10 tane başlık varmış da Beşir birini seçmiş orada uzmanlaşmış gibi geliyor. Zaten 3 başlık var ve Beşir 3'ünde de akredite. Yani maşallah diyoruz. Bunu da öğrenmiş olmaktan dolayı ben de çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Peki şimdi mesela bu destek timleri bu çok önemli sizin için.
0: Çok
1: çünkü
0: önemli.
1: Çünkü afetlerin çok olduğu, mevsimsel olarak da afetlerin çok olduğu bir coğrafyadayız. Bu destek timlerine katılmak isteyen insanlar olabilir. Diyelim ki işte köylerde efendim araziyi çok iyi bilen, dağları çok iyi bilen, ovaları çok iyi bilen, buralarda gezmeyi dolaşmayı seven delikanlılar vardır mesela.
0: Muhakkak.
1: Efendim köyünde işte varsa hayvanlarını otlatmak için dolayısıyla bir tecrübesi olan vardır. Efendim yasal olarak avcılıkla ilgilenenler vardır. Mesela bunlar ülkemizde var, yerelde çok var ve çok işe yarayacak aslında.

0: da.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Çok ciddi potansiyelimiz var bu anlamda. Evet.
0: Mesela bunlar gelip bu destek timlerinde, bu özellikleri olan kıymetli vatandaşların bu destek timlerinde yer almak istesinler mi? Başvursunlar mı?
1: Tabii sizin vesilenizle biz de tekrar bir çağrı yapmış olalım. Bununla alakalı bulunduğumuz bölgelerde, illerde bununla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle işte programımızı şu an izleyip bununla alakalı aksiyon almak isteyenler olur ise yine web sitemiz üzerinden gönüllü başvurusu alanından başvurularını yaparlarsa ilgili oldukları alana göre arkadaşlarımız kendilerine geri dönüş sağlayacaklardır. Ya da Beşir temsilcilik ofislerimize gidip bizzati yerinde bu işi hem görüp hem de bu gönüllü anın içerisine dahil olmak isteyen vatandaşlarımıza da
0: eğitimleri oluyor değil mi?
1: Tabii ki yani öncelikli olarak zaten tüm bu süreçlere başlamadan önce AFAD'ın belirlemiş olduğu online farkındalık eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. 6 farklı eğitim var. Bu eğitimleri tamamlamaları gerekiyor. Akabinde biz fiziksel eğitimlere başlıyoruz. İlk yardım eğitimleri yapılıyor. İşte yangın eğitimleri yapılıyor. Yanında işte kentsel arama kurtarma eğitimleri, suda arama kurtarma eğitimleri, işte çadır ve kampçılık eğitimleri. Yani ne derler? Ufku geniş bir eğitim süreci var. Bunların tamamını mümkün mertebe sağlamaya çalışıyoruz.
0: Şimdi şunu düşünüyorum ben. Mesela kamp yapmayı seven insanlar vardır. Ya da kamp yapmak isteyen insanlar vardır. Aslında bu türden yani hayırlı hizmetlere gönüllü olarak katıldığınızda alacağınız eğitimler bu anlamda size de çok fazla değer katar diyebilir miyiz?
1: Muhakkak. Yani bizim ana hedefimiz zaten şu. Hiçbir şey yapmayacak bile olsanız bizim şu an ülkemizde her hanenin kendi içerisinde afetlere müdahale noktasında AFAD'ımızın yani bir portalı var ve burada hiçbir ücret talep etmeden online 6 farklı farkındalık eğitimi veriliyor ve bu eğitimleri alıp bu sınavları online yapıp sertifika sahibi olduğunuzda birçok elhamdülillah kendi ailenizden başlayarak nasıl afetlerde korunabilirsiniz ve nasıl faydalı olabilirsinizi 3 aşağı 5 yukarı oturtuyorsunuz. Biz en azından bunu sağlamaya çalışıyoruz. Herkes diyor en azından bu farkındalık eğitimlerini tamamlayın ki kendi hanenizden başlayarak faydalı olmaya başlayalım. Tabii bunun üstüne koymak isteyenler sizin dediğiniz gibi kamp yapmak isteyenler işte trekkingçiler, avcılar, diğer alanlarda faaliyet yapanlar hobi olarak bu işi yapanlar bu sefer ne oluyor bizim destek timlerimize ya da işte hafif orta ve ağır seviye arama kurtarma ekiplerimize dahil olmak istiyorlar. Bu alanda eğitimlerini tamamladıklarında da sürecin içerisinde bulunuyorlar ve hizmet edebiliyorlar.
0: Harika. Şimdi geçtiğimiz günlerde geçmiş olsun diyoruz. Samsun'da Havza ilçesinde su taşkınları yaşandı. Siz orada bulunmuş muydunuz?
1: Bizzat biz yoktuk ama ilgili bölge müdürlüğündeki arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz, temsilcilerimiz orada afete müdahale noktasında ilgili kurumlara destek sağladılar.
0: Ne gibi katkılarınız oldu orada?
1: Yani oradaki taşkında işte evlerini su basan evlerden işte tahliye çalışmalarına destek oldular arkadaşlarımız. Oradaki insanlarımızın tahliye edilmesi noktasında ciddi destek sağladılar. Yine işte acil durumda orada acil müdahalede beslenme hizmeti noktasında destek sağlamaya çalıştılar. Ve vatandaşlarımızın evlerinin, iş yerlerinin, hanelerinin temizlenmesi noktasında, yolların ve kamu yerlerinin temizlenmesi noktasında da gönüllülerimiz aktif bir şekilde çaba sarf ettiler. Buradan da hepsine teşekkür etmiş olalım.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah hizmetlerini kabul eylesin. Şimdi bir de sizin bir projeniz var. Yürüttüğünüz Kıyıdaki Hayatlar isimli bir proje. Eşir Derneği'nin. Nedir efendim?
1: Kıyıdaki hayatlarda biz gerçekten ihtiyaç sahibi, bize başvuru yapmış ya da bize ihbar olarak gelmiş, hayata tutunmaya çalışan ailelerimizin hayatlarına ne kadar dokunabiliriz üzerinden gittiğimiz spesifik projeler. İşte bir ailemiz var, örneklendirmek gerekirse işte anne baba bir kazada vefat etmiş, bir kardeşimiz var başlarında 14-15 yaşında bir abla var, 3 tane yetim kardeş var. Bir evleri var ama evleri yaşanılabilecek değil. Annelerinden babalarından sadece burası kalmış. İşte biz burada bu aileyi, bu kardeşlerimizi ayağa kaldırabilecek ne varsa onu spesifik olarak orada önce yerelden başlayarak akabinde de kamuoyuna tamamen duyuruya çıkarak destek olmaya çalışıyoruz. İşte evlerinin tüm tadilat, tamirat işlemlerini yapıyoruz. Eşyalarının yenilenmesi gerekiyorsa bununla alakalı çalışma yapıyoruz. O kardeşlerimizin eğitim süreçleri ya da iş süreçleriyle alakalı bir talepleri ya da ihtiyaçları, gereksinimleri varsa bunları çözme noktasında faaliyet yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? Yine aileyi bir şekilde ayağa kaldırarak, aileden başlayarak toplumu ayağa kaldıracak bir proje yürütmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı da yine web sitemizden başvuru yapılabiliyor. Aynı zamanda ihbarlar üzerinden de bizim ekiplerimiz bizzat gidip yerinde müdahaleyle, incelemeyle kıyıdaki hayatlar noktasında ailelerimize dokunabiliyoruz.
0: Müstakil bir sitesi mi var? Müracaatı nereden yapıyoruz?
1: Web sitemiz üzerinden.
0: Yine Beşir'den.
1: Tabii Beşir'den, yine web sitesi üzerinden. Ya,
0: kıyıdaki hayatlar diye bir portal mı var? Nereden oluyor? Yani
1: ana
0: bir
1: başvuru sayfası
0: var.
1: Üzerinden yapıyorlar. Akabinde bizim merkezden arkadaşlarımız iletişim kuruyorlar bu ailelerle alakalı.
0: Güzel. Allah yardımcınız olsun. Kaç yıl oldu demiştiniz? Bir 10 sene olmuş mudur kıyıdaki hayatlarla ilgili?
1: 10 senesi vardır, evet. 10 sene olmuştur.
0: Maşallah. Peki şöyle bir konuşmasak olmaz. Programın da sonlarına geliyoruz. Sizin vaktiniz de çok az çünkü.
1: Estağfurullah.
0: Nereye gidiyordunuz bu sene?
1: Bir programımız var tekrar. Bir toplantıya yetişecektik.
0: Bir de Tanzanya mıydı bu sene?
1: Bu sene Tanzanya.
0: Bu sene de Tanzanya. İnşallah yola gideceksiniz. Allah yardımcınız olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Kurban organizasyonu için. Şimdi konuşmasak olmaz dediğimiz husus, dünyanın aslında kıyısında yaşayan insanlar, Gazze'li Müslümanlar, Filistinli Müslümanlar, kardeşlerimiz için söyleyeceğim. Bu malum savaş oldu, İran Savaşı, İran-İsrail-Amerika Savaşı filan. Dünyada böyle tuhaf bir sürekli her gün karşılıklı tehditler vesaire. Bir gündem değiştirme oldu, Gazze'yi unuttuk mu, ne oldu diye sorayım size.
1: Gazze bizim gündemimizde. Gazze'yi biz bugün unutmadığımız gibi dün de unutmadık. Bundan 15 yıl öncesinde de unutmadık. 15 yılı aşkın süredir aktif bir şekilde çalışıyoruz kardeşlerimiz için. Bizim için Gazze yardımları aktif bir şekilde devam ediyor. Son süreçte işte bu İran-Amerika savaşı vesairesi durumunda biz Gazze'deki son yaşam kompleksimizi bitirdik. Yaklaşık işte 105 çadırdan oluşan, yani içerisinde işte WC'lerinin, lavabolarının, banyolarının, eğitim çadırlarının bulunduğu kompleksin inşaatını tamamladık. Çadırdan da olsa tamamladık. Burayla alakalı ciddi bir çalışma yürütüldü. En azından insanlara yaşayabilecekleri bir sosyal alan kurduk. Yine işte sağlık alanında olsun, beslenme alanında olsun aktif bir şekilde faaliyetlerimiz imkanlar dahilinde devam ediyor.
0: Çünkü buradaki imkanlardan kastı, yani kastınızda şey, oradaki prosedür, işte oradaki işgalci yapıların nasıl diyeyim, müsaade ettiği ya da müsaade etmeye zorlandığı kadar aslında girebiliyoruz.
1: Evet, yani yardımların içeriye sokulma süreci, evet, bir başlık altında konuşulabilir. İşte belli, işte Mısır olsun, farklı ülkelerden olsun, sınır kapılardan sokulması. İkinci aşamada içeriden temin yöntemiyle yapılan yardımlarda, çünkü sınırlı bir içeride kaynak var. Bu sınırlı kaynağı da bir şekilde temin edip insanların hizmetine sunma noktasında bazı zorluklar yaşanıyor. Buna rağmen biz hani ya artık duralım, elimizi çekelim gibi bir şey söyleme lüksümüz yok. Mümkün mertebe azalmadan artırarak devam etmeye çalışıyoruz. İşte aşevlerimiz aktif bir şekilde yine hizmetlerine devam ediyorlar. Dediğim gibi yaşam alanlarının birincisini bitirdik. Yaklaşık işte 105 çadırımız vardı. Şu an ikincisi başlanıyor. İkincisi inşallah olacak. İnsanlara şu an işte yaşayabilecekleri, sosyal hayatlarını, aileleri birlikte sürdürebilecekleri müstakil bir yaşam sunma noktasında çalışmamız var. İmar ihya çalışmaları inşallah, asıl gayemiz bu. Ama tabii ki tamamen ablukanın sonlanıp içeri güvenli insani yardım koridorunun açılıp girilmesi noktasında çok daha hızlanacaktır. Artık içerideki imar ihya çalışmalarına başlamamız lazım.
0: Yani şu anda
1: binaları,
0: ancak çadırlarla...
1: Tabii şu an çadır kentler oluşturuluyor.
0: Yani orada bir bina, kerpiçten de olsa bir ev yapma imkanı şu an için yok,
1: yani
0: mu?
1: Yani imkan var ama sonraki aşamada ne olacağını bilmediğimiz bir flu, bir durum var. Yani işte ateşkes yapıldı diyoruz ama 3 gün sonrasında tekrar bombalar patlıyor. Ya bu bile artık bizim için normalleşti. Gazze'de yine şurada bombalar patlamış diyor haberlerde. Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor ama işte normalleşmiş oluyor bizim için. Ha diyoruz, yine mi bomba patlamış Gazze'de mi diyebiliyoruz. Bunu yaşıyoruz. O yüzden şu şehirdeyiz. Hani biz yapacağız. Onlar yıksa da biz yapmaya devam edeceğiz. Şu an çadırdan yapacağız. Bir sonraki aşamada kerpiçten yapacağız.

0: Sonra gerekiyorsa çelikten, tuğladan yapacağız. Bir şekilde yapacağız Allah'ın izniyle.
1: Allah muvaffak etsin. Allah yardımcınız olsun. Evet, programın sonuna geldik abi. Sizin bulunmak istediğiniz bir çağrı var mı? Yapacağınız bir çağrı var mı? Son olarak sizin ağzınızdan bir çağrı olacaksa onunla kapanış yapalım.
0: Allah razı olsun. Öncelikli olarak teşekkür ederiz bu fırsat için. Tüm izleyicilerimize, bağışçılarımıza, bizi seven kurumumuzla bağış şimdiye kadar olmuş ya da belki şimdiden sonra olacak vatandaşlarımıza, bağışçılarımıza, içinde bulunduğumuz dönem hasebiyle bağışta bulunmaları noktasında rica ediyoruz. Yani başta da bahsettiğimiz gibi 11 milyondan fazla insanın açlıktan öldüğü bir dünyada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için alan elle veren eli buluşturma noktasında bize destek olabilirler. Bununla birlikte mazlum coğrafyaları unutmamaları noktasında rica ediyoruz. Başta Gazze, Suriye, Yemen, Bangladeş, Arakan, Afrika'nın birçok bölgesi. Buralara destek olunması noktasında biz tüm izleyenlerimizin, bağışçılarımızın oraya yardım ulaştıracak bir eli olmak istiyoruz. Destekleri için şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun.
1: Şereflendirdiniz. Böylesine önemli bir başlığı siz bizim adımıza, bizim için aslında üstleniyorsunuz. Şöyle çok kısa bir örnek vereyim. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Kazadan, beladan, arızadan diyelim. Kendi aracımız arızalandığında Bilal Bey, onun sıkıntısını çok çekiyoruz. Onu bir an önce, bir arabanız varsa onu bir an önce hemen işler hale getirmek istiyorsunuz ve işte gözünüz hep arıyor, iyi bir yere götürelim, ustaya götürelim ama onu muhakkak çözelim. Şimdi burada bu öyle bir sıkıntı, problem ki bizim kendi rahatımız için çözmek istediğimiz o araba probleminden kat kat, milyarlarca kat daha önemli bir şey var. Bir insan problemi var, bir insan sorunu problemi var. Biz o araba kadar onu dertlenmiyoruz ama siz dertleniyorsunuz. Siz daha fazla dertleniyorsunuz. Bu yardımı yürüten kimseler. Bizim de burada dertleneceğimiz şey sanki böyle sanayide doğru yere gitmek, doğru adrese gitmek, doğru ustaya gitmek gibi bir telaşımız olur. Bu işin de doğru ustası, işte doğru doktoru, doğru hekimi Beşir'dir. Beşir gibi güzide kurumlardır. Bize düşen işin bu tarafı. Ve elbette maddi manevi yanınızda olmak. Bizi de ortak ederseniz bütün bu yardımlara biz de çok memnun oluruz. Hem dünyada hem ahirette yüzümüz güler. Allah yardımcınız olsun diyorum efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet.
1: Efendim, programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bölümde yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam ederiz. Allah'a emanet olun efendim.

0: Çerçeve. Çerçeve.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya programımızın bir önceki bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizle evlenmesini ve o dönemde Kabe yeniden inşa edilmesi, o inşa sürecinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakemlik yapması ve Allahu Teala tarafından Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesini öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de inşallah ilk vahyi konuşacağız. Efendimiz aleyhissalatu vesselama vahiy ve peygamberlik gelmeden birkaç yıl öncesinde bazı hadiseler cereyan etmişti. Bu hadiseleri gelin birlikte inceleyelim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ve peygamberlik gelmeden tam 2 yıl kadar önce Şamlı Yahudi alimlerinden İbni Heyyiban Şam'dan Medine'ye gelip

geçti ve çok geçmeden de Medine'de ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca Medineli Yahudileri toplayıp, "Ey Yahudi cemaati, yemesi içmesi bol bir yerden beni bu yoksulluk ve açlık yurduna getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yahudiler de "Bilmiyoruz" dediler. İbni Heyban bunun üzerine, "Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi beklemek, gözlemek üzere geldim. Onun yakında peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tabi olmamı beklediğim, umduğum kişinin gelme zamanı çok yakındır. Hiç şüphesiz ona tabi olmakta hiç kimse sizi geçmesin" dediği ve sonrasında o Yahudi alim ruhunu teslim etti. Yaşanan bir başka hadise de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkar, Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderken ağaçlar, taşlara rastlardı ve onlardan "Esselamu aleyke ya Resulallah" yani "Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü" diyerek o taşların, ağaçların, cansız varlıkların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamladığına dair sesler gelirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sesleri duyunca hemen etrafına, sağına soluna, arkasına dönüp bakınır. Fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikle görevlendirilmesinden tam olarak 2 yıl kadar önceydi. Ashabtan Cabir bin Semure'nin rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Mekke'de bir taş tanırım ki ben peygamber olarak gönderilmeden önce bana selam verdi. Onu hala tanırım" buyurmuştu. Denildiğine göre bu taş Hacerül Esved'di. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak 40 yaşında bulunduğu ve Allahu Teala'nın kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık rüyalar görmekle başlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam 6 ay boyunca bu hal üzerine kaldı. Allah Teala bu 6 ay içinde peygamberine önce uykuda, sonra da uyanıkken vahiyde bulundu. Sonra kendisine halvet, yalnızlık, insanlardan uzaklaşma sevdirildi. Hatta kendisine halvetten, yalnız başına kalmaktan daha sevgili bir şeyin olmadığı ifade edilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı işleri için evden uzaklaşır, Mekke'nin dağ aralarındaki ıssız yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi. Onun bu haline bakan Kureyşler de "Muhammed Rabbine aşık olmuş" derlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yıl Ramazan-ı Şerif ayında Hira Nur Dağı'nda bir ay boyunca itikafa girerdi. Kureyşlerin yaptıkları gibi, adet edindikleri gibi yanına gelen yoksullara da yemekler yedirirdi. Kendisinin itikaftan çıktığı zaman evine gelmeden önce ilk işi Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek olur, ardından tavafın akabinde evine dönerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na giderken azığını da yanında götürürdü. Azığı tükenince Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin yanına döner, bir o kadar zaman için daha azık alır, tekrar giderdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın azığı neydi? Bir hatırlayalım. Efendimizin azığı sütle et ya da zeytinyağıyla çörek, kuru ekmek olup orada gündüzleriyle birlikte 3 gece, 7 gece ve hatta bazen 1 ay kadar kalır, ibadetle meşgul olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda bir takım ışıklar görür, sesler işitirdi. İbni İshak'ın Ebu Meysere Amr bin Şurahbil'den rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zevcesi Hazreti Hatice validemize "Ben halvette yalnız başıma bulunduğum zamanlarda bir ses işittim. Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum" dedi. Hazreti Hatice validemize

validemizde Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın sana öyle kötü bir şey yapmasının bir ihtimali yoktur. Vallahi sen emaneti eda edersin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü, özü doğru olan kişisin, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala tarafından peygamber olarak gönderileceği ve ilahi rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelip çatmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının 15. cumartesi ve 16. pazar gecelerinde Hira mağarasında uyuduğu bir sırada rüyasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nefesi kesilinceye kadar sıktı ve Efendimizin kendisini ölecek zannetti. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam bırakarak Efendimiz'e tekrar oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tekrar nefesi kesilinceye kadar sıktı. Sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp Efendimiz'e yine oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın bu sıkmasından kurtulmak için neyi okuyayım diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin 5 ayet-i kerimesini okudu. Estaizu billah, bismillah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Sadakallâhul azîm. Mealen Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Kan pıhtısından yaratmıştır. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemi öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Cebrail aleyhisselam daha sonra ya Muhammed, Allah Teala sana selam söylüyor ve senin için sen benim bütün cinlere ve insanlara gönderdiğim Resulümsün. Onları la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur kelime-i tevhidine davet et buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan ayrılıp Hira Dağı'nın ortasına geldiği zaman gökten yine bir ses işitti ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cebrail'im diyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama yemek yapıp göndermişti. Gönderdiği adamlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Hira mağarasında o zaman bulamamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eve geldiği zaman yüreği titreyerek geldi ve Hazreti Hatice validemize beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Korkusu, titremesi geçinceye kadar da vücudunu sarıp örttüler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz daha kendine geldiğinde Hazreti Hatice validemiz neredeydin? Vallahi seni aramak için adamlar gönderdim. Onlar seni Mekke'nin yukarılarına kadar aradıkları halde seni bulamayıp geri döndüler dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün gördükleri şeyleri ona birer birer anlattığı, kendisine çok ağır gelen bu hadiseyi anlattığında Hazreti Hatice validemiz sana müjdeler olsun. Allah Teala sana hayırdan başka bir şey vermez. Sen sabret, sebat et. Hatice'nin varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum şeklinde söyledi ve hemen kalktığı, elbiselerini toparladığı, hazırlandığı ve Varaka bin Nevfel'e gitti. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin amcasının oğluydu. Kendisi cahiliye devrinde Hristiyanlığa girmişti, Arapça yazı yazmayı bilir, İncil'den bir şeyler yazardı. Çok yaşlanmıştı ve gözleri de artık görmez olmuştu. Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hristiyanlardan birçok şey dinlemişti. Hazreti Hatice validemizin

Demiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp işitip de kendisine anlattığı şeyleri Varaka bin Nevfel'e teker teker anlattı. Varaka bin Nevfel bunun üzerine Kuddus, Kuddus, Varaka'nın varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ey Hatice, eğer bana söylediklerin doğruysa ona gelen namusu ekberdir ki

Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz dönüp Baraka bin Nevfel'in söylediklerini, anlattıklarını Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber verdi. Daha sonra Baraka bin Nevfel Kabe'yi tavaf ederken Efendimiz aleyhissalatü vesselama rastladı ve gördüğün, işittiğin şeyleri bana anlatır mısın dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatınca Baraka bin Nevfel dedi ki, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen muhakkak ki bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen namusu ekber senden önce Musa'ya da gelmiş olandır. Muhakkak ki sen kavmin tarafından yalanlanacaksın. Sana işkence de yapılacak. Sen yurdundan da çıkarılacaksın. Seninle çarpışılacak da. Andolsun ki eğer ben o günlere erişirsem Allah'ın dinine yardım etmek için tüm gayretimle çaba sarf edeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy açıktan da geldiği günlerde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselama abdest almayı ve namaz kılmayı da öğretmişti. Mekke'nin yukarı taraflarında vadinin bir köşesinde Cebrail aleyhisselam ökçesini yere vurduğu oradan bir su kaynadı. Cebrail aleyhisselam dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Ağzını suyla çalkaladı, burnuna su çekti. Sonra yüzünü yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını ıslak eliyle mest etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cebrail aleyhisselamdan gördüğü gibi abdest aldı. Daha sonra Cebrail aleyhisselam namazın nasıl kılınacağını Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstermek için kalkıp onunla birlikte iki rekat namaz kıldı. Ve bu namazda yüzünün üzerine dört secde yaptı. Allah Teala Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gözünü yüzünü güldürmüştü. Allah-u Teala'dan beklediği, gönlünün hoşlandığı ibadet olan namazı emretmişti. Bu emir artık gelmiş bulunuyordu. Derin bir inanç ve sevinçle Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine döndü ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın kendisine olan üstün ikramını Hazreti Hatice validemize de haber verdi. Hemen elinden tutup onu suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini göstermek üzere Cebrail aleyhisselamın kendisine gösterdiği gibi gösterdi, abdest aldı. Hazreti Hatice validemiz de Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yaptığı gibi abdest aldıktan sonra Cebrail aleyhisselamın kendisine kıldırmış olduğu gibi Hatice validemize namaz kıldırdı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam kendisine peygamberlik geldiği pazartesi gününde ilk namazını kılmıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de aynı günde günün sonuna doğru ilk defa aynı namazı kılmak mutluluğuna ermişti. Efendim bugün Efendimiz aleyhisselatü vesselama gelen peygamberliğin ilk vahyini konuştuk. Peki peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir ancak din-i mübinimiz İslam'ın öğretilerinde nebilik, rasullük kavramları vardır. Dilerseniz bunları bir anlayalım. Nebilik ve rasullük nedir? Nübüvvet, peygamberlik nedir? Nübüvvet, akıl sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah-u Teala ile kulları arasında yapılan elçilik demektir. Allah-u Teala'nın elçisidir nebiler, peygamberler. Nebi kime denir? Nebi kendisine melek tarafından vahiy veyahut da kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise Resul olması haysiyetiyle nübüvvet vahiyinin yani nebiye gelen vahyin üzerinde özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan kendisine Cebrail aleyhisselam gelerek Allah-u Teala'nın özel olarak indirildiği kitabını vahyettiği kişidir. Allah-u Teala'nın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Bunun için bundan dolayı her Resul nebidir fakat her nebi Resul değildir denilmiştir. Nebiler evet daha önceki şeriatı devam ettirmişlerdir. Allah-u Teala'nın elçisidirler. Ancak Resuller kendilerine indirilmiş olan hükümleri

insanlara aktarırlar. Dolayısıyla her Resul Nebi'dir fakat her Nebi Resul değildir. Hiç şüphesiz Nebilik ve Resullük Allah-u Teala'nın vergisidir. Bunu Allah-u Teala'nın kullarından dilediğine ve layık olanına verdiği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Kesbi bir ilim, bir makam değil. Herhangi bir kimse çalışarak, gayret ederek ulaşılabilecek bir makam değildir. Peki peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin sıfat ve faziletleri nelerdir? Bütün peygamberler aleyhimusselam, salat ve selam onların hepsinin üzerine olsun. Sadece erkekler arasından seçilip gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler babaları ve dinleri bir kardeştirler. Babaları da birdir, dinleri de birdir. Küçük ve büyük günahlardan ve küfürden peygamberler uzaktırlar. Tabi bazıları, bazı peygamberlerin zelle ismi verilen, makamlarına göre kusur sayılabilecek bazı davranış sürçmeleri vuku bulmuştur. Peygamberler en emindir, el emindirler. Allah-u Teala'nın emir ve nehilerini insanlara hiç eksiltmeden, arttırmadan ulaştıran kişilerdir. Elçilik vazifesini yaparlarken Allah-u Teala'dan başka hiç kimseden korkmayan zatlardır. Peygamberler en doğru sözlü ve en doğru özlü olan kişilerdir. Kısa akıllılıktan ve yanılgıdan uzaktırlar. Onlar bu hususlarda muhafaza altındadırlar. İnsanların bilmediklerini, bilemeyecekleri şeyleri Allah-u Teala'dan telakki eyledikleri vahiy ile bilen ve bunu insanlara bildiren zatlardır. İnsanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen zatlardır. İnsanları doğru yola öğütleyen, onların esirgenmelerini dileyen, Allah-u Teala'dan da bunu isteyen zattırlar. Mükafatlarını dünyada insanlardan değil, ahirette Rabbul Aleminden alacaklarını açıklayan Allah-u Teala'nın elçileridirler. Efendim, hadis-i şerifte bildirildiğine göre peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunlardan 315'i Rasuldü. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da Peygamberimiz Hatemul Enbiya Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem Nebi ve hem de Rasuldü. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın Habibi idi, sevgilisiydi. Bizleri Habibine ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbi Zülcelal bizleri ümmeti Muhammed'i peygamberine layık olmaya çalışan ümmetten eylesin inşallah. Bizleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sevgisiyle haşreylesin ve o sevgisinin hatırına da sünnetlerini ihya ederek onun sancağının altında bulunan ümmetinden olmayı nasip eylesin. Ve onun sevgisine, şefaatine bizleri mazhar eylesin, nail eylesin inşallah diyelim. Bir başka bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı adayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup, fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte, terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup, ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için, onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para,

Sarayı Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman el-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman el-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen el-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin baş şehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayıyla birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlar da Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke Şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabele

belede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur, Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emin'ine teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere 3 ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa Üsküdar Merzifon'a kadar orta yolu takip edip Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir. O yıl hacle alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi.

Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memluklileri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler, burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafirlere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken hac emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhül Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Hac kafilesi Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da hac kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini Haremeyn'e layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerine gönderler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak belirlenen dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Hümayun, Haremeyn Efkaf Nazırı olan Darü's-Saade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Hümayun defterlerini Darü's-Saade ağasının yazıcısı ve Haremeyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, Kızlar Ağası tarafından Surre Emin'ine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Hümayun'la gönderilen paralar Haremeyn'in

saflarına sarf edilirdi. Surre-i Hümayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyyidlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan, Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi, herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerifeyn'in hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerifeyn'in sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar, Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamda da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira

Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Harameyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Harameyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenli yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demir Yolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bağısına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir.

İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye, 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında, bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde, Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmili Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra, ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla, Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki paşanın zimmet defteri ve Surre Emini'nin tuttuğu seyahatnameler Surre geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu Surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid ile başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surresi savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, Şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı.

Tellallar dört bir yana dağılıp kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve destur aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı.

alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.